Ne dilerse o olur, ne dilemezse o olmaz. Ateş yakar hocam, yakmaz. İbrahim Aleyhisselam'ı yakmadı. Yakma dediği için yakmadı. Olur mu böyle şey? Olur. Su boğar hocam, boğmaz. Boğdurmayınca boğmaz. Bizim arkadaşlardan birisi anlatıyor. Bir yere yüzmeye gitmişler. Yani tanıdıklardan birisi, kim olduğunu unuttum da, seneler önce adaya mı gitmişler, modaya mı gitmişler, bir yere yüzmeye gitmişler. Şimdi balıklama suyun içine cump diye atlamış bizim arkadaş, bunu anlatan şahıs. Yüzerken suyun içinde bir de bakmış bir adam duruyor, çocuk duruyor. Suyun içinde dipte. Korkmuş ilk önce, sonradan bakmış hayal değil, bir şey değil, yapışmış suyun üstüne çıkartmış. Dışarıda karnına bastırmışlar, koynuna bastırmışlar, kolunu açmışlar, kapatmışlar, bilmem ne yapmışlar filan. Biraz sonra gözlerini açmış, nefes almaya başlamış. Bir başka grup orada yüzmeye gitmiş. O şahıs da atlamış suya, çıkmamış ama arkadaşları farkında değiller. Çocuk suyun dibine gitmiş, otların arasına takılmış kalmış da orada bir müddet durmuş. Şimdi bizimki de cump diye atlayınca, suyun içinde ona rastlayınca Allah kurtaracak. Vallahi. Hani su boğardı insanı? Bak orada ötekisini gönderdi. Ne kadar dakika sonra onu suyun içinden çıkarttı. Bayağı bir zaman geçmiş. Hatta öteki arkadaşları utanmışlar. Ya biz bunun nereye gittiğini bilemediydik demişler. Yani suda olduğunu bilseler onlar dalar, onlar da belki çıkartırdı. Allah korursa korur, kurtarırsa kurtarır, öldürürse öldürür. Her şey onun kudretiyle olur. Ateşi dilerse yaktırtmaz. Suyu dilerse zarar vermez, boğdurtmaz, emreder, öyle olur. Ama ya direkt yapar ya vasıtayla yapar. Vasıtalar da onundur. Biz de onun kuluyuz. Biz neyiz sanki? Adam mıyız biz? Bir şey miyiz? Bizi de o yarattı. Yani bizim elimizle yapsa biz kendimiz mi yapıyoruz? Gene Allah yapıyor. Her şey Allah'tan. Yani o kimseyi ötekisi atlamış kurtarmışsa o mu kurtardı? Onu oraya getiren, ona yüzmeyi öğreten, ona o aklı veren, o kuvveti veren, onu o anda oraya daldırtan Allah, ötekisinin ölmesini murad etmediği için o işi yapmış da oradan çıkartıyor. Aklın varsa anlarsın bu hikmetleri. Aklın yoksa dolap beygiri gibi bu fikrin etrafında döner durur cahilim. Aklı ermez, döner durur. Bilen bilir. Bildikten sonra da mesafe alır, yürür gider. Allah'ın sevgili kullarından olur. Ötekilere bakar, acıyarak bakar. Ne cahil, şuna bak der ya. Ne cahil insanlar bak, Sübhanallah der. Ayıplayamaz da acır. Tenahha anuhu şeytan, şeytan da ondan uzaklaşır gider. Kolay işte bak. İnsan gözüne sahip olamıyor, diline sahip olamıyor. Her türlü hataları işliyor. Şeytanın başından defolması için dua. Bismillahi tevekkeltu alallahi la havle ve la kuvvete illa billah. Yani bir hadisi şerif, eğer siz dünyanın öteki ucundan uçağa binip de gelmiş olsanız yeter. O kadar kıymetli bunlar. Çünkü yaptığı zaman insanın elde edeceği şeyler büyük. Men kâle eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ilahen vahiden ehaden sameden lem yettehiz sahibeten ve la veleda وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ اَشْرَ مَرَّاتٍ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اَرْبَع۪ينَ اَلْفِ حَسَنَةً Bu da Ahmed İbn Hanbel'de ve Tirmizi'de var. Efendim, burada Ahmed İbn Hanbel, Hanbeli mezhebinin kurucusu ve Müsned isimli böyle 36 bin hadisi ihtiva eden çok büyük bir hadis kitabı var. Büyük, yani tercümesi edilse bir rafı doldurur, kıymetli şeyi var. Efendim, ötekisi de Tirmizi gene şeylerden. Burada Ebu Nuaym el-İsbahani de zikretmiş. Taberani'de de var. Burada garibun leyse bil kavi demiş. Yani bu hadis-i şerif garip hadistir. Kuvvetli hadis değildir demiş. Ama yine de yani şeyi var demektir. Manası her kim ki şöyle derse, 10 defa şöyle derse, eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ilahen vahiden ehaden sameden lem yettehiz sahibeten ve la veleden ve lem yekün lehu küfüven ehad. Uzunca biraz ama yazarsınız. Manası bu. Sözü ifadesi bu. 10 defa kim böyle derse keteballahu lehu, Allah onun için yazar, erbaine elfi hasenetin. 40 milyon hasene yazar. Elfe elfi demek milyon demek. 1000 kere 1000, elfe elfi 1000 defa 1000, milyon demek. Erbaine elfe elfi hasenetin 40 milyon hasene yazar buyurmuş. Manası eşhedü en la ilahe illallah. Şehadet ederim ki Allah'tan gayrı mabud ilah yoktur. Sadece Allah var. Vahdehu. O tektir. Eşi naziri. La şerike lehu. Ortağı yoktur mülkünde, uluhiyetinde. Bir başkası yoktur kendisine ortaklık edecek. İlahen vahiden ehaden.

tek biricik eşsiz emsalsiz Allah olarak, şeriksiz nazirsiz olarak efendim Allah vardır, gayrısı yoktur. Ona şehadet ederim. Lem yettehiz sahibeten ve la veleda. O Allah ne hanım edinmiştir ne de çocuk edinmiştir. Malum dünyada insanlar kadın erkek oluyor da evleniyorlar. Allah onlara ev veriyor, yuva veriyor, çocuk sahibi oluyor. Millet Allah'a da hanım düşünüyor, evlat düşünüyor. Ya o Rab, kainatın sahibi, sen beşersin, sen insansın. Senin üremen, türemen o kanuna bağlanmış onun tarafından. Şaşkın Allah'ın karısı diye düşünüyor, Allah'ın çocuğu diye düşünüyor. Olacak şey değil. Lem yettehiz sahibeten, hanım edinmemiştir. Sohbet arkadaşı, evde yuva arkadaşı, hanım, eş edinmemiştir. Vela veleden, çoluk çocuk edinmemiştir. Lem velem yekün lehu küfüven ehad. Hiçbir kimse de asla ona eş ve denk değildir. İşte İslam'ın bütün dinlerin karşısında kaldırmış olduğu tevhid bayrağı budur. Dalga dalga dalgalanıyor. Böyle Allah vardır, birdir, hanımı yok, çoluk çocuğu yok, şeriki yok, naziri yok, misali yok, hiçbir şey ona denk olamaz. O yarattı, bunlar yaratılmış. Bunlar aciz, o kadiri mutlak. Bu dilediğini yapar, onlar Allah ne dilemişse öyle olurlar. İşte bu inancı getirdi İslam. E bundan önce ne vardı? Bundan önceki dinleri okusan, ibret gözüyle incelesen, o zaman İslam'ın azametini, büyüklüğünü, yaptığı fikri inkişafın, inkılabın büyüklüğünü anlarsın. Daha önce ne yapıyorlardı? Yıldıza tapıyordu, güneşe tapıyordu, aya tapıyordu insanlar. E hadi onlar uzakta, anladık. Öküze tapıyordu. Vah vah, eskiden tapıyorlarmış demek ki. Hayır, şimdi de tapan var. Hindistan kıtasında hala öküze tapınıyor Hindular. Turp gibi insan akşama gider. Hey mübarek ya, az önce konuşuyorduk, karşımızda kıpkırmızı yanakları vardı. Efendim demiri sıksa eritecekti, mum haline getirecekti. Gitti, gider, gider. Allah ne dilerse öyle yapar. Sen onunla dost olursan, ona has kul olursan, edep ile, tevazu ile, boynunu bükerek dersin ki, ya Rabbi şu şeyden çok sıkıldım, affet beni, dayanamıyorum. Şifa nasip et, hayırlısını nasip et. Dilerse verir, dilerse burada verir, dilerse ahirette verir. İşine karışamayız. Yani dilerse verdiğini biliyoruz da, ille hepsini verecek diyemeyiz. Nasıl diyelim? Rabbimiz kadir mutlak, ne dilerse öyle olur. Vallahu yahkumu la muakkibe li hukmihi. Allah hükmeder, onun hükmünü takip edecek, efendim tayyir edecek, tebdil edecek kimse yoktur. Allah öyle murad etmiş, karışamayız. Ama dua ederiz, verecekse verir, kendisi bilir. Vermez, vermediğine sonra memnun olursun. İyi ki vermemişsin ya Rabbi, ben istedim de, iyi ki vermemişsin dersin. Öyle de var. Ahirette Allah bazı belaya uğramış insanlara öyle mükafat verecek ki, o zaman insanlar diyecekler ki, neden? Sen dünyada bela geldi, sabrettin, dua ettin, ben senin o istediğini yapmadım ama bu mükafatı verdim. Ha, keşke bütün dualarımın sevabı ahirete verilseymiş diyecekmiş. Yani böyle var. Peygamber Efendimiz hasırın üstünde yatıyordu. Peygamber Efendimiz kuş tüylerinin üstünde yatmaya layıktı. Eller üstünde tutulmaya layıktı. Gül sularıyla yıkanmaya layıktı. Efendim böyle bir toz üzerine konulmamasına layıktı. Allah'ın has peygamberiydi. İnsanların seyyidül evvelin ve ahirin en üstünüydü. Hasırın üzerinde yattı. Hazreti Ömer radıyallahu anh o sırada kayınpeder ya, kızı Peygamber Efendimiz de yanına geldi. Peygamber Efendimiz kalktı ki hasır yüzüne iz bırakmış. Yastık yok, şilte yok, şunu yok, bunu yok. Hasıra yatmış. Hurmanın, hasırın izleri efendim yüzünde iz bıraktı. Koca baba yiğit Hazreti Ömer radıyallahu anh başladı hüngür hüngür ağlama. Dedi ki, ya Resulallah, sen Allah'ın elçisisin. Kisralar, kaiserler, saltanatlar sürüyorlar, saraylarda yaşıyorlar. Senin has peygambersin. Biliyorum, inanıyorum ki, mucizelerle görüyorum ki Allah'ın has halis en yüksek kulusun. Şu sıkıntılarına bak, bir doğru düzgün yatağın, şilten yok da efendim yanağına yattığın zaman kıpkırmızı oturmuş hasırın izleri diye böyle ağlayınca dedi ki, ya Ömer, onlar öyle kavimlerdir ki, o kayserler, kisralar, efendim krallar, şeyler, onlara gördükleri, görecekleri bu dünyada acele verilmiş. Bize de ahirete tehir edilmiş. Neden böyle yaptı Allah? Allah'ın hükmüne itiraz etme. Eğer bu dünyada Müslümanların her hali iyi olsaydı, aşık-ı sadık

مِئَةَ مَرَّةٍ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُب۪ينَ كَانَ لَهُ اَمَانًا مِنَ الْفَقْرِ وَاُنْسًا مِنْ وَحْشَةِ الْقَبْرِ وَاِسْتَجْلَبَ بِهَا الْغِنَى وَاِسْتَقْرَى بِهَا بَابَ الْجَنَّةِ Allah Allah! Eylemi, Rafi'i, efendim Hatib-i Bağdadi, Darakutni, İbn-i Neccar, Hazreti Ali Efendimiz'den efendim ve bir başka kaynakta da efendim Malik Hazretleri'nden rivayet edilmiş hadisi şerif. Bu hadis-i şerifte yine bir şeyi demekle ilgili Peygamber Efendimiz buyurmuş ki men kâle fî külli yevmin mi'ete merredin, 100 defa her kim bir günde 100 defa her kim şu sözü söylerse, gelecek şimdi söz, la ilahe illallahul melikül hakkul mübin, la ilahe illallahul melikül hakkul mübin, la ilahe illallahul melikül hakkul mübin, zaten biliyorsunuzdur bir kısmını, sadece kaydetmek lazım. Bak bu ilim kaydedilmezse karıştırılır. Biraz sonra kitabı kapatayım. Efendimiz akşamleyin ne denilecekti? Evden çıkarken ne denilecekti? Karıştırırsınız duaları. Yazınca karışmaz. Onun için madem Peygamber Efendimiz'in hadisini dinlemeye geliyorsunuz, yanınızda bir defter olsun. Yazın, ondan sonra sabahları onu deyin, evden çıkarken bu duayı deyin, hasta olduğunuz zaman şunu deyin, sıhhatli olduğunuz zaman bunu deyin de faydasını görün de imanınız kale gibi olsun. Tamam. Ben İskender Paşa'da şu hadisi dinledim, şöyle yaptım, böyle oldu. Cümle cihanın halkı karşıma dizilse ben bu imandan dönmem dersiniz. Yazın yani. Şimdi bu güzel hadisi şerifin manasını, güzel manasını açıklayayım. Her kim bir günde 100 defa şöyle derse, la ilahe illallahul melikül hakkul mübin, kâne lehu emanen minel fakr. Bu sözü ona fakirlikten eman olur. Sen fakirliğe düşmeyeceksin. Al sana garanti kağıdın. Hadi bakalım. Tut eline. Fakirlik düş görmeyeceksin. Diye fakirlikten eman olur. Fakirler gözünüzü açın. Kula el açmayın. Benim gibi gelip de kuldan istemeyin. Allah akıl versin size. Ve ünsen min vahşetil kabri. Kabrin yalnızlığında yoldaş olur. Vesteclebe bihel gına. Onunla zenginliği kendisine celbetmiş olur kişi. Zenginliği böyle balık tutarsın, sağa sola oynaya oltayı çekersin. Ne yapacak? Palamut yakalanmış. Ağzından gelecek sana. Çaresi yok. Onun gibi böyle zenginliği çekersin. Celbedersin. Zenginliği bu şeyle nereye çırpınsın? Zenginliğin elinde mi başka yere gitmek sana gelecek. Ondan sonra vestak ra'a biha babel cenne. Onunla cennetin kapısını çalar insan. Böyle demekle cennetin kapısına gelip de açın ben geldim demiş olur. Ne diyecekti? La ilahe illallahul melikül hakkul mübin 100 defa her gün. Manası la ilahe illallah, Allah'tan gayrı mabut ilah yok. Tapınılacak, önünde eğilecek, boyun bükülecek, istenecek, ibadet edilecek kimse, varlık yok. Allah var, Allah'tan gayrı yok. Nedir o? El melik. Allah meliktir. Ha, Suudi Arabistan meliki var, bilmem filanca, yok öyle melik değil. Melik, hükümdar demek, sahip demek, hükmü sürüten, hükümran demek Farsça. Yani mülk onundur, egemenlik, hakimiyet onundur. Şu kainatta kimin sözü geçer? Allah-u Teala Hazretlerinin hükmü yürür, onun fermanı. E peki niye öyle kafirliğini yapıyor, niye öyle zulümler, haksızlıklar oluyor? Hepsinin öyle hikmeti var, öyle hikmetleri var ki her şeye hayran kalırsın anlasan. Musa aleyhisselam mı? Rahmetli anam anlatırdı. Bazı şeyler benim kulağımda böyle kitaptan değil de anamdan kalmış. Allah cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Rahmetine garip eylesin cümlesini, gark eylesin. Şimdi peygamberlerden bir peygamber, ya Rabbi bana işlerindeki hikmeti göster, anlayayım, sezeyim demiş. Musa aleyhisselam böyle dua etmiş. Demiş ki ya Musa, git filanca çeşmenin başında ağacın üstüne çık, dalların arasına iyice saklan, aşağıyı gözle. Kim bilir hangi kitapta okudu rahmetli. Yani böyle okumuş, böyle çocuklara masal anlatır gibi anlatırdı ama bak şimdi ben kaç yaşına geldim, torun sahibi oldum, ben de size hala hatırımda kalmış da böyle şeyler hatırda iyi kalıyor. Yani çocuklara siz de anlatın ki hatırda iyi kalıyor. Saklanmış o peygamber, aşağıyı gözlüyor. Atlının birisi gelmiş, inmiş, su içmiş, elini yüzünü yıkamış, sıcak ya ortalık, efendim su içmiş, dinlenmiş, şey yapmış ama tabii elini yüzünü vesairesini yıkarken kuşağındaki kesesini şeyle

koymuş oraya. Biz olsak şimdi ne yaparız? Saatimizi çıkartıp koyarız. Birkaç defa saat kaybettik. Yani siz de belki şey yapmışsınızdır. Öyle olur. Tamam. Bir şeylerini koyuyor insan. Ondan sonra tamam ben bir şey unutmuştum, dönüyorsun, bulursan bulursun. Ben Almanya'da içinde pasaportlarım olan, efendim bilmem kalemlerim, şeylerim, evrakım olan çantayı kaybettim. Akşam ya ver bakalım benim çantayı diyorum bizim mahduma. Baba diyor sen bana hiç vermedin ki çantayı. Ne oldu? Ertesi gün aynen geldik elhamdülillah. Hiç eksiksiz geldik. Bazen gelir. Şimdi keseleri, şeyleri çıkartmış oraya. Ondan sonra keyfi yerine geldi ya, suyu da içti, karnı doydu, atını atlamış, hızla sürmüş gitmiş. Kese orada kaldı, unuttu. Biraz sonra bir başka şahıs gelmiş, o da elini yüzünü yıkamış, su içmiş filan, bir de bakmış orada bir kese var, oh içi altın para dolu, almış şöyle elinde bir okkalamış, kuşağının içine koymuş, yallah, o da bu tarafa gitmiş. Sevine sevine, o şeyin havuzun başında, çeşmenin başında bir kese altın buldu. Tabii bulunan şey alınmaz ama, yani o almış gitmiş, ne yapalım? Yani biraz sonra üçüncü bir şahıs gelmiş çeşmenin başına. O da atından inmiş. Efendim başlamışlar. Başlamış orada gene şey yapmış filan. Elini yüzünü yıkamış. Otururken birinci atlı bu taraftan dıgıdık dıgıdık gelmiş gerisin geriye. Adamın yakasına yapışmış. Ver benim keseyi. Ne kesesi ya? İşte buradaki para altın kesesini ver. Ben öyle bir şey görmedim. Sakladın değil mi? Ya ne saklaması, haberim yok. Yok demiş. Ben bu tarafa gelirken hep dikkat ettim. Bu yoldan bir başka kimse geçmedi. Yani benim arkamdan bir başka kimse geçmedi. Bu çeşmenin başında da sen varsın. Halbuki ikinci adam başka tarafa aldı gitti kesi. Verirsin vermezsin saklarsın değil mi? Bilmem ne, ben sana onu yedirtmem içirtmem, kavga gürültü, adamı öldürmüş orada. Yürümüş gitmiş ondan sonra. Yukarıdaki peygamber dalların arasından dehşet içinde büzülmüş kalmış. Demiş ki ya Rabbi ben senin hikmetlerini gene hiç anlamadım ki. Hiç anlamadım. Birincisi keseyi bıraktı. İkincisi keseyi aldı götürdü. Üçüncüsü onun yüzünden öldürüldü. Hiçbir şey anlamadım. O demiş birincisinin ikincisine borcu vardı. O borcu ona verdirttim, hakkı kalmadı. Üçüncüsünün de birincisine kan diyet borcu vardı. Ya o ona bir, onun ailesine bir şey yapmıştı. O da oradan ödeşti demiş. Belli olmaz. Yani işlerin aslını faslını bilmediğimiz için bize dıştan ters gibi görünen şeylerin içinde bile hikmet vardır. Yani bir hikayedir ama böyle ibretler çıkıyor. Şimdi fakirlikten berat, garanti beratı oluyor. Kabirde yalnızlığına yoldaş oluyor. Onunla zenginliği kendisine celbediyor ve cennetin kapısını çalmış oluyor bu sözle. La ilahe illallah. Allah'tan gayrı ilah yoktur. El-Melik hüküm onundur. Her hükmü de hikmetlidir. Efendim, El-Melik sonra El-Hak. Allah-u Teala Hazretleri haktır. Zihni bir varlık değildir. Şimdi bazı entelektüel münevver şeyler var. Hakimmiş, bilmem efendim savcıymış, bilmem mühendismiş, yüksek tahsilliymiş, doçentmiş, profesörmüş filan. Efendim diyor ki, yani insan zihninden böyle şeyler tasavvur etmiş, din diye bir şey kurmuş. Ya sen Peygamber Efendimiz'in sahabesini biliyor musun? Onlar zavallı, zayıf insanlardı, sömürülen insanlardı. Sen ne anlarsın sosyolojiden, dünyadan, cemiyet? Din güya onu sömür... Bu sömürülenlerdi, zavallılardı o dindarlar. 70 tanesi bir Maune faciasında katledildi. Bütün komprodorlar, Kureyş'in efendim zenginleri şeyleri hücum ettiler o mazlumların üzerine. Sen ne anlarsın iktisattan, sen ne anlarsın şeyden? Tarihe uymuyor lafları ama tatlı olduğu için, ambalajı güzel olduğu için, yaldızlı olduğu için bizim zavallı yarım münevverler tarihinden kopmuş, zavallı münevverler yutuyorlar. Yutuyorlar. Tahsillerinde onlara öyle okutuyor. Din afyondur. Uyuşturur. Din burjuvazinin emekçileri sömürme vasıtasıdır. Avrupa'da öyle. Kilise sömürüyor. Sömürmüş yıllar yürüyor. Sen onu görmüşsün, onu söylüyorsun. Gel bir de Türkiye'ye bak. Gel bir de Peygamber Efendimiz'in zamanına bak. Gel bir de Musa Aleyhisselam'ın zamanına bak. Firavun ne yapıyordu Musa Aleyhisselam'ın kavmini? Bütün çocukları kesiyordu. Erkek çocukları kesiyordu, kız çocukları bırakıyordu. Var mı böyle bir şey? Sen Firavun'un taraftarı mısın? Yoksa o kesilen zavallıların taraftarı mısın? Bunu herkes bilir. Yalnız ben bilmem. Beni dinleyen bütün kardeşlerim Musa Aleyhisselam'ın da bilir. Peygamber Efendimiz'in zamanında bilir de bir babayı çıkıp da ya sizin bu şeylerinizin hepsi saçma, tepeden tırnağa saçma. Hiç tarihi hadiselere uymuyor. Gelin hangi tarih sayfasını açarsak çevirelim bakalım. Sizin dediğinize göre değil diyemiyor yani. Bu kadar millet tabii insanda ve men lem yec'elillahu lehu nuran fema lehu min nur. Allah bir insana nur vermezse karanlıkta kalır, görmez. Etrafını projektörlerle donatsan

görmez. Allah nur verecek insana. O nasıl nur? O basiret nuru. Allah insanın içine imanı verdi mi, baktığı zaman dibini köşesini görür. En karanlık yerini gösterir Allah. E canım, gören, her şeyi gören Allah'tır, kul acizdir. Ya kabul ediyorum. Ben kul kadir mutlaktır demiyorum ki. Kul Allah'a kul olunca Allah yardım eder diyorum. Anlamıyor musun? Kafan çalışmıyor mu? Sen hiç yardımını görmüyor musun Allah'ın? Tepeden tırnağa senin bir an ayakta durman, bir an nefes alıp yaşaman Allah'ın lütfuyla zaten. Senin hayatın hep Allah'ın bahşi. Sen kendini ne sanıyorsun? Şu nefesi alamasan, göğsüne felç gelse nefes mi alabilirsin? Eline felç gelse kolunu mu kaldırabilirsin? Allah aklını alsa aklını mı geri getirebilirsin? Şu gören gözüne bir karanlık çökse, etrafı görmemeye başlasan görmeye kudretin mi yeter? Kulağına bir sağırlık gelse bir çaresini mi bulabilirsin? Yani sen bedavadan yaşıyorsun zaten. Milletin yani bu kadar basit şeyleri görmüyor. Neden? Allah iman nurunu alınca kör oluyor. Bir de unvanlar veriyor. Allah böyle zararlı unvanlardan insanı korusun. O unvanlardan dolayı da hakka yanaşmıyor bir türlü. Sen kimsin diyor? Ben Allah'ın aciz, naçiz, boynu bükük, yüzü kara, eli boş bir kuluyum. Sen nesin? Ben genel müdürüm, bilmem ıvırım, dönüm. Ne olursa ol. Sonra ne olacaksın? Kara toprağa benimle beraber gireceksin. Huzur-u Rabbil İzzet'e benimle beraber çıkacaksın. O zaman akla kara belli olacak. Kimin haklı, kimin haksız olduğu belli olacak. Almanya'da doktora yaptım, Amerika'da ihtisas yaptım. Göreceğiz. Evet, Allah haktır. Zihni bir uydurma insanın hayalinin mahsulü değildir. Çünkü ortada kainat var, varlık var. Bu varlığın sahibi lazım, vacibi vücut lazım, bir illeti ula lazım. Anlıyor musun felsefeden? Anlıyor musun biraz mantık muhakeme şeyinde? İlleti ulasız mevcudatı nasıl izah edersin? İlk sebep lazım bu iş. Nereden meydana geldi? Bir müsebbibül esbab lazım. Bir efendim muharriki evvel lazım. Hangi yerden başlarsan bu kainat hadis olduğuna göre bir muhdis lazım. Her zaman sen dua ediyorsun, senin istediğine göre işler oluyor. Şu duaları kabul eden bir zat-ı celil var. Ya hak, hak, batıl değil, hayal değil, vehim değil, hak. Cenab-ı Hak. Sonra yani bizim saçımızı başımızı yolacağımız bir ibare ki mübin, Allah-u Teala Hazretleri aşikardır. Biz ne körleriz ki görmüyoruz. Fatiha-i Şerife maalesef.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Akra.

Akra Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa, hanımlarına en güzel davranandır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nurettin Coşan. Akra.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Cüz 14'ü dinlediniz.
1: ...1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

0: Senden başka ilah yoktur. Seni her çeşit kusurlardan tenzih ederim. Ben nefsime zulmedenlerdenim. Bununla dua edip de icabet görmeyen yoktur.
1: Akra dinliyorsunuz.

Sesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya. Sağduyunun sesi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin.

0: onun için esenlik dileyin.
1: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
0: Allah'ım, okuma yazma ile meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
1: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barikte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahalazim allazi la ilahe illahu elhayyel kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahalazim allazi la ilahe illahu elhayyel kayyum ve etubu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: اللهم her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. Ve şerri fitnetil gina ve şerri fitnetil fakri ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: اللهم cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
0: اللهم doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım hatalarımı bemberrak dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehul dîne ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona ait.

0: sahiptir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik vallahu ekberu mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallahu mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fis semâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fis semâi ve huvessemî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه

0: توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
1: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
0: Subhanak Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk.
1: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder. Seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-Esmaul Husna Bismillahirrahmanirrahim وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا
1: El-Esmaü l-Hüsna Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika amsayna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
1: Allah'ım Senin lütfunla sabaha çıkar. Senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar. Senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yer de ancak senin huzurundur.
0: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna iqdi annid-deyn ve ağnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalete arşik ve melâiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel-kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerriş şeytâni ve şirkih.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhire. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin revati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
1: Allahümme, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve

0: şeytandan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım, gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfata ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk et.

0: etmede bana yardım et.
1: Allahümme cealni u'azimu şükrak ve ukfiru zikrak ve ettebi'u nasihatak ve ahfazu vasiyyatak.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: ...1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa, ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Sevinince şükrederiz. Hayır olur. Sıkılınca sabrederiz. Hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.

Hidayet ne demek? Gütmek demek. Koyun gütmek, kuzu gütmek diyoruz ya. Hidayet gütmek demek. Koyunu nasıl güder çoban? Yönlendirir. O tarafa gitme, şu tarafa yürü. Efendim ters yere gidecek oldu mu şişt yapar. Sopasıyla şey yapar, oraya koşturur. Veyahut çoban köpeğini oraya salar. Köpek onu o taraftan getirmez filan. Yani sürüyü bir yere sevk eder, değil mi? Hidayet sevk etmek demek. Allah bir kul samimi ise, bir kul kendisini arıyorsa, bir kulun içinde kendisini bulma arzusu belirmişse, bir istek olmuşsa Allah onu sevk eder, hidayet eder. Yalnız Allah'ın insanı doğru yola yönlendirmesi, hidayet etmesi, hidayet vermesi çok mühim bir olay olduğundan ve sonuç itibariyle hidayet bulan insan Müslüman olacağından, cennete gideceğinden Allah herkese hidayet vermez. Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Kimlere vermez? Vallahu la yehdil kavmez zalimin. Zalimlere Allah hidayet vermez. Neden? Zalim diye. Sen niye zulmettin? Şu zalimlere bakın yeryüzünde. Ha, Allah zalim oldu mu o kıymetli hidayet nimetini, cevherini vermez. Allah hidayeti herkese vermez. Dileseydi yeryüzündeki herkes Müslüman olurdu. Öyle yapmıyor. Hidayeti herkese vermiyor. Kime veriyor? Zalimlere vermiyor. Zalim oldu mu vermez. Vallahu la yehdil kavmen fasıkîn. Fıskı fücur içinde olanlara vermez. Dönecek. Günahı bırakacak. Fıskı fücuru bırakacak. Efendim zulmü bırakacak. Boynunu bükecek. O zaman verir. Edepli olana verir. Acıdığına verir. Acınacak duruma dönüşene verir. Yoksa hak yiyen, can yakan, ağlatan, sızlatan o insana vermez. Hatta bak daha ileri bir söz söyleyeceğim. Bu da aklınıza iyice yazılsın. Doğru yolda yürüyen bir insan zulmederse, edepsizlik ederse o bile derecesinden kaybeder, yolundan sapar, feyzini kaybeder ve sonu fenaya gidebilir. Ayağa kayabilir. Onun için her şeyin başı iyi niyet, hüsnü niyet, edeptir. Edeptir. Akra.

insanın niyeti iyi olursa yolların çokluğu insanı şaşırtmaz. Allah hidayet eder. Allah hidayet etmesi ne demek?

bir kitap ki, 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

0: O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir.
1: Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık, gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? De ki, söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse, kim size akarsu icat edip getirir? Elbette ancak Allah getirir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.

Allah'ım, senden faydalı ilim, temiz, helal rızık ve kabul edilecek amel istiyorum. Allah'ım, beni çok tövbe edenlerden ve iyice temizlenenlerden eyle.

Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Halim ve azim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Kıymetli arşın Rabbi, arzın Rabbi, semavatın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur.

tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur,

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.

0: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
1: الأكبر من الإخوة بمنزلة الأب. Büyük kardeşler, abiler yani. Kardeşler, 3-5 tane kardeş var. Büyük kardeş, baba mesabesindedir diyor. Büyük kardeş, söz dinleme noktasından, kardeşlerin üzerinde, hakim olmanın üzerinden baba menzilesindedir. Babayı dinlemek evlatları nasıl vazifesiyse, büyük abi dinlemek, büyük kardeşi de dinlemek kardeşlerin vazifesidir. Bu yalnız latir ve nikah. Mirasta değil, nikahta değil. Ya bu dünya umuru hususatında büyük abiyi dinlemek kardeş vazifelerinin iktidasındanmış. Bunun için kardeşliği bize tarif ederken de diyorlar ki kardeş sana muvafakat gösteren adam. Bu selam üzerinde yine pek durmak lazım. En basit olan şey para, pul istememiş şey selamdır değil mi? Bu selamı bile birbirimize vermekten kıskanırsan, para verirken hadi cimrilik var, kıyamıyorsun paraya. Selamın nesi var dilinle söyleyeceksin, ona da kıyamazsan, bu Müslümanlıktaki kardeşlik ne kadar, siz bilin, buyurun arkası nasıl olur. Halbuki şimdi selamın da çeşitliği var. Hiç olmazsa yüzüne bakıp da şöyle bir başını sallasan, bu da kafi ama bunu da yapmasın sen. Hadi dilinle söyleyemez ama bir güler yüzüne, uğurlar olsun efendim dese, nasılsın efendim dese, Allah cümlemizi affetsin. Bu bela büyük memleketlere yeter yani. Böyle etrafındaki insanları, halbuki Müslümanlık denince, Müslüman Müslümana la yazlimuhu katliyen zulmetler. Zulüm nedir? Zulmü? Zulüm adalete mukabil değil mi? Adalet haksızlık yapmaz yani. Haksızlığın en büyüğü bir kardeşine selam bile vermiyor işte. Bundan daha haksızlık olur mu? Saymıyor seni adam yerine. Seni adam yerine saymamak dolayısıyla Müslümanlık nasıl bağlaşır birbirine, nasıl kardeşleşir? Halbuki yek vücut diyorlar, bütün Müslüman bir vücut gibi. Nasıl olur öyle? Bir Müslüman bir vücut gibi olunca, bir bina gibi olunca birbirlerine tutması lazım. Ben zenginim, ben çok büyük adamım, ol. Kardeşten başka bir şey değilsin yine, alt tarafı yine kardeş. Şu binayı kaç çeşit şey yapmış, demiri var, ateşi var, odunu var, çakılı var, sıvası var, hepsinin içisi ayrı. Fakat hepsi şu binanın vücuda gelmesine çalışan bir cemaattir. Kimisi de öyle, hepsi de öyle. Binaenle İslam'da İslamiyet'e çalışan çeşitli parçalı insanlardır. Ama hepsi bu İslamiyet'e hizmet için memurdurlar. Bu memuriyet vazifesi binadakına da hiç benzemez. Çünkü senin yanındaki komşun aç dururken senin tok olarak yatmakların en büyük haksızlık. Allah sana böyle bir servet vermişken sen bu servetin altında yiye yat, yanı başındaki senin Müslüman kardeşin inlesin, bu da sen dedi ki ben en Müslümanım. Olur mu bu? Heyhat. Allah bizi affetsin. La yazlimuhu katliyen zulmeten. Hiç hakaret etmez. Ve la yahzuluhu. Hiçbir Müslüman kardeşini başına gelen musibetten dolayı onu kendi haline bırakıvermez. Ne yapalım geldiyse başına şu musibet çeksin başına geleni. Demez bunu Müslüman. Kardeşi böyle bir musibete düştüğü vakitte yahut kendisi böyle bir musibete düştüğü vakitte nasıl etraftan imdat gelmesini dört gözle bekler? Müslümana da böyle dört gözle gözünü açıp bulup imdadına koşması lazım. Yoksa öyle gözlerini yummuş neyime lazımlıkla gidiyorsa o Müslümanlıktaki alakası o kadardır. O kadardır. Sonra وَلَا يَحْكِرُهُ Hiçbir Müslüman bir Müslümanı katliyen tahkir edemez. Ama çok fakir adam, çok budala adam, çok ahmak bir adam, serseri bir adam, ne olursa olsun. Yaradan Allah. Dinde kardeşindir, İslamiyet'te kardeşindir. Ya seni Allah öyle aptal yaratsaydı, ne yapardın? Elinden ne gelirdi? İşte gözsüz, işte kulaksız, işte elsiz, ayaksız neler geliyor dünyaya? Onların yerini kim doldurabiliyor? Allah öyle yaratmış. Onu Allah öyle yaratmış. Sen ondan ders alasın, ibret alasın. Müslümanlıkta yardımın ne demek olduğunu bilesin de sen de onun sevabını alasın.

0: çeşitli işler var Cenab-ı Hakk'ın hikmetinden sorulmaz. Hepimizi zengin yaratabilirdi. Hepimizi bilgin yaratabilirdi. Hepimizi kuvvetli yaratabilirdi. Hepimizi de kardeş yaratabilirdi. Dünyada hiç kavga gürültü de olmazdı. Ama Allah Teala'nın çeşitli hikmetleri var. Aklımız ermez. Melekleri dolu onun hiç günah işlemeyen. Melekleri dolu. Hiç günah işlemezler. La yasunallah ma emerahum ve yef'alun ma yu'merun. Emirler ne ile emrolunursa onu yaparlar. Katiyen kabahat, kusur, günah, isyan bilmezler. Dolu onda Allah. Allah da dolu hazinesi onda. Bizi de böyle yaratmış. Niçin? Mücadele dünyası. Hayattan ölünceye kadar herkes mücadele edecek. Nefsiyle, etrafıyla uğraşacak. Bu uğraşma nispetinde ahiret kazancı olacak. El ekserun. Ekser. Çok. El ekserun. Altını söylemedi. El ekserun çok olanlar. Yani paraları çok olanlar. Minel mal demiş. Malları çok olan, serveti çok olan. Parası çok olan. El esfelun. En aşağı gideceklerdir. Esfelun. Minel ecdi ve sevap ve derecat. Derece cihetinden, sevap cihetinden en aşağı olanlar sebep sahiplerdir. İşte burada. El ekserun. Hümül esfelun. En esfele gidecek olanlar zenginlerdir. Onun için el ekserun bu servet sahipleri, mal sahipleri hümül esfelun en aşağı derecededirler. Ne zaman? Yevmel kıyamet. Burada itibarları çoktur. Yüksektirler. Selamsız yanlarına varamazsınız. Onlara lazım gelen saygı, hürmeti göstermezseniz rahatsız da olursunuz. Ama yevmel kıyamette en aşağı duruma düşecek olan onlardır. Bugün onlar yalvaracaklar. İlla men kal. Ancak şunlar düşecektir. Bil mali hakeza ve hakeza. Sağına soluna, sağına soluna durmadan dağıtıyor servetini, veriyor. Fakirasına, muhtaçlarına, iktizası, işte verilmesi lazım olan hayır yerlerine. Ben ona verdim ya işte daha ne olacak demiyor. Bu temade verebiliyor yani. Şimdi bazen diyorlar ki ben zekatımı verdim efendim. Artık gelmiyor işte benden istemem bir şey diyor. Halbuki bu mürüvvetsizlik sayar bunu kitapta. Mürüvvetsizlik sayar. Zekat namaz gibi borçtur. Bunu vermekle mükellef ve mecbursun. Bu senin için medar-ı iftihar olamaz. Bu senin için medar-ı iftihar olamaz. Medar-ı iftihar olacak fazladan olan kısımdır. Namaz öyledir. Namaz, farz namazlar borcumuzdur. Fakat nafile olan namazlar medar-ı iftiharıdır ki insanların yükselmesine sebep olan nafile namazlardır. Nafile namazı ne kadar çok olursa terfi-i derecatı o kadar çok olur. İlla men kâl hâkeze ve hâkeze. Kesebehu min tîbin. Min halalin demedi. Min tîbin dedi. Kazancı da tîb olmak şartıyla. Tîb çok zordur ha. Halal kolay. Haram karıştırmazsan halal olur. Fakat tîb olması için ibadat-ı taata hiç halal vermemek şartıyla. Ezan okundu mu? Dükkanın kapısının önüne çekersin şeyi, perdini, girersin namazını, vakti vakti kılarsın. Ezan okundu vakitte çekersin perdeyi, namaz vaktidir dersin. Camiye git desen, evinde kılsan o da tıyıp olmaz. Cami varsın yanında, camiye gitmez de. Oracıklı dükkanında namazı kılarsan bu da tıyıplikte dahil değildir. Tıyıp ancak ibadeti cemaatle kılmak suretiyle olur. Bunları yapamıyorsa o tıyıplikten çıkmıştır. Ama halaldır başka. Sonra bu artık hepimizin içine düştüğü bir derttir. Biz elhamdülillah Müslümanız. Müslümanlıktaki şunu iyi bilmenizi rica ederim. İzâ mâte ahadüküm. Sizden birisi öldü yoktu. Hep bu ölüm çok şey var. Kaşla göz arasında olduğu gibi. Yani derelerin başına gittiyseniz görürsünüz ki nasıl akıyor su böyle şar şar şar şar. Bu insan da böyle şar şar akıp giden bir güruh. Ahirete böyle yani etrafı böyle toplu bir yere böyle ahirete doğru giden bir akıntı var. Ahiretten de gelen bir akıntı var. Bir taraftan geliyor bir taraftan da gidiyor böyle. Bizim de sıramızın ne zaman gelip ne zaman gideceğini kimse bilmiyor. Bildirmemiş Cenab-ı Hak da herkes tedbirli olsun her an için diye. Binaenaleyh izâ mâte ahadüküm. Sizden birisi öldü vakitte. Urida aleyhi mak'aduhu. Mezara götürüp koyuyoruz ya. İşte o mezara ister koy ister koyma yani. Öldükten sonra. Ona ahiretteki yeri arz olur. Urida aleyhi mak'aduhu. Ahiretteki yeri neyse, burada yani neresini kazanabildiyse, hayatında neresini kazanabildiyse, öldükten sonra orası kendisine arz olur. Onun için mezar derler ki, hufretü min nuhveri niran, ev razı min riyazın cennet. Ya cennet bahçesidir ya cehennem çukurudur. Sebebi işte orada sana yerin arz olmuyor. Bu arz İki halde oluyor. Birisi göz yumarkan. Göz yumarkan sinema perdesi gibi bütün hayatımız gözümüzün önünden geçirilir. Bir an içinde. Orada o hayatını görünce tatlıysa sevine sevine güle güle. Eğer kötü halleri gözün önüne gelince suratı buruşur, suratı kararır. Eyvah bunları ben mi yaptıydım diyerekten o haliyle çekilir gider. Şimdi bu ikinci vakada mezarına girdikten sonra açıkçasına cennetteki hal gözün önüne getirilir. Kazancı cennet ibadet zaten güzel Müslüman güzel İslam'ın emirleri üzerine yaşamış cennetteki yeri gösterirken fakat oh ya Rabbi şükür elhamdülillah bunlar benim mi? Evet bunlar hepsi senin için. Bu bakınca işte artık bu ne ölümün acısını duyar ne o mezarın darlığını karardığını duyar. Cennet bahçesi gibi orası yaşar. Maalesef Allah etkisin. Bir de burada dünyadayken orasını ahiretini kazanamamış. İbadeti yok, hayrı yok, hasenatı yok, imanı da yok. O da nedir oraya? Ona da arzuldur. Neresi? Cehennemdeki yeri. Ama burada çok büyük adamdı. Herkes itibar ediyor, elini öpüyordu. Aziz kardeş, bunu geçen gün okudum da çok hoşuma gitti. Efendi diyor, sen şeyh olmuşsun, herkes sana şeyhim diyor. Para etmez diyor, para etmez. Sen Allah seni seviyor, buna bak sen diyor. Sen ağa olmuşsun, efendi olmuşsun, bey olmuşsun, istersen nerede olursan ol. Kimsenin sana ağa demesi, bey demesi, paşa demesi para etmez. Allah sana ne diyor bakalım, buna bak sen. Allah kusurumuzu affetsin. İşte oraya girdik bir kere, burada bu hal böyle karşı karşıya geleceğiz. Bu arz muhakkak yani. Kudret-i ilahiye şey yok, kudret yoktur yani. Kudret-i ilahi ölçüye gelmez bir şeydir. Sen dersin ki ben öldüm de burada bana neden bu, nereden gelecek ben? Sen rüyanda ölünün bir arkadaşıdır rüyaların, uykularımız. Bu uykularınızda neler neler görüyorsun, neyle görüyorsun onları? Gözün de kapalı, kulağın da kapalı. Neler görüyorsun ama? Bunu sana gösteren Allah, ahirette de sana bir misal vererekten diyor ki öldükten sonra bunu sana aynen göstereceğim diyor. Gudüven ve aşiyyen ama. Akşamda sabahta da. Tazelen dedik ya. Orada ben hocam çürüyeceğim. Ne olursan ol. Eczaların orada değil mi senin? Bu eczalarınla yine ruhun onun şiddetini tadacak orada. Allah muhafaza. Onun için bu sabah biz Yasin Şefi'yi okurken bir ayet takıldık. Ve ayetin lehumul ardul meyte ahyeynaha ve ahrecna minne habben femini yakını. Şu bildiğimiz dünya bizi okuttukları derslere göre güneşten kopmuş bir ateş parçası değil mi? Dünya dediğimiz şu üzerindeyiz şey güneşten kopmuş bir ateş parçası diyorlar. O ateş parçası döne döne soğumuş, kül olmuş, kömür olmuş. Şimdi de dünya olmuş. Bu ölmüş, ardul meyte diyor Cenab-ı Hak. Ölü yer. Ateşten koptu, öldü, yandı. Yanı ateş içerisinde. Hala şimdi dibine de girersen bu ateşler bize diyor ki ben burada duruyorum daha diyor. Ha. Bu ölmüş olan, yanmış, yanan bir şey ölüdür değil mi ya? Bunda galiba hayat eseri kalmaz yani yandıktan sonra. Uyanıp da böyle kül olduktan sonra diyeceğimiz bu arzda bugün bak neler oluyor. Bu çıkan yeşillikler bu ölü arttan nasıl çıkıyor bak. Niçin senin ayında o yeşillik yok? Niçin başka yıldızında o yeşillik yok, o hayat yok? O hayatı Allah buraya vermişti. Binaenaleyh burada bizde bu yeri nasıl, koca küre bu. Bu koca küreyi dirilten Allah, ahyeyna diyor. O ölü arzı dirilttik diyor. O ölü arzı, şu koca küreyi dirilten Allah seni mi diriltemeyecek, beni mi diriltemeyecek? Onun için aziz kardeş, mutlaka diriliş var. Mutlaka var. Eğer hayat bu ise çok yandık biz. Eğer ahiretteki hayat yoksa çok yandık bu dünyada biz. Onun için bu ahiret yoksa inan olsun insanlar bugün az yapıyorlar. Vur vurduğun kadar, kır kırdığın kadar. Ne yaparsan yap ne olacak öldükten sonra bir şey yok madem ki. Yaşayıp yaşamanın çaresine bak. Ahiret varsa ki muhakkak olacaktır. Öyleyse ahirette bugün yaptıklarımızın hepsinin cezasını çekeceğiz. Sorgusunu soracağız. Onun için وَلَا يَحْفِرُهُ Müslüman ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar büyük adam olursa olsun, Müslüman kardeşini hakir göremez. Ama çok aptal budala bir şey, sersem bir şey ne olursa olsun Allah'ın yarattığı bir mahluktur. Sineğine bile dokunamazsın Allah'ın. Onu da yaratan Allah. Yalnız zararlılara tecvid edilmiş, zararlı olan şeyleri öldürmemize. Yoksa Allah'ın mahluklarına insan olsun, hem de dinle kardeş olsun, sonra biz de onu hakir görelim. Bu Müslümanlığı nasılsa, aziz kardeş, bunu çok Müslümanları böyle içerilerine yerleştirmesi lazım. La ilahe illallah demek kolay arkadaş. Tesbihi eline alıp binlerce defa Allah demek kolay, binlerce defa la ilahe illallah demek kolay. Her şey kolay. Fakat Müslüman olmak çok zor. Müslümanlıktan bırak, hakiki İslamiyet'tir. Hakiki İslam olmak çok zordur. Herkese müyesser olmaz, çalışacaksın, ona muvaffak olursan çok büyük patlayacaksın. Bu dünya peygamber için yaratılmıştır. Bütün dünya, bütün alem peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü suyuyla. Bir kişi için yaratılmıştır yani kainat. O da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün insanlar gene bir kişi için çalışır. Bütün dünyadaki çalışmalar, icatlar, neler varsa hepsi yine bir kişi içindir. Kimdir o da? Peygamberin vekili içindir işte. Allah bir kişinin hürmetine bize neler veriyor? Allah affetsin. Onun için sen Allah'ın kullarına iyi gözden bak. Herkesten sen kendini daha ufak gör, onu daha bahtiyar gör. Onun duasını almaya bak, onu sevindirmeye bak. Yoksa onu hakir görmek Müslüman'a yakışmaz. Onun için Efendimiz ne güzel diyor. بِحَسَبِمْ مِنْ مِنَشَّرْ اَنْ يَحْقِرَ اَخَافُ الْمُسْلِمْ Bir Müslüman kardeşini hakaret etmekten daha büyük şer olamaz insan için. En büyük şer Müslüman kardeşini hakir görmek. Ama günahkar. Canım sende günah yok mu aziz kardeş? İşin böyle bu. Çok kabahatler yapıyor. Sendeki kabahatleri saysan ondaki kabahatlerden çok fazladır. Sen kendi kabahatini görmüyorsun. Karşısındaki kişinin kabahatini, kusurunu görerekten izamı diyor, büyütüyorsun. Ve bu sefer onu hakir görmeye kalkıyorsun. Halbuki kendini görsen, aynana baksan neler var insanda. Allah affetsin cümlemizi. Onun için hep kardeşlerimize güzel gözle bakmak. Evliya gözüyle bakmak. Allah'ın kutuplarıdır diye bakmak. Kendini kusurlu gör. Akıbetin ne olacağını hangimiz biliyor? Son nefeste nasıl gideceğimize kimin senedi var? Eshabı peygamberin tefsir ettiği eshaptan değiliz ki. O dedi ki şunlar cennetlik olacak. Biz onlardan değiliz. Bunlar mübeşşer. Tefsir olmuş. Biz ağır zamanın en günahkar kullarıyız. Ne akıbette gideceğimizi Allah'tan başka kimse bilmez. Bizim hafızlık, hocalık, bambara etmez. Allah'a imanla geçebilmenin şeysi başkadır. Bunun için وَهَاكَذَا وَهَاكَذَا وَكَسَبُهُ مِنْ صُيْبٍ Ancak sıyıptan yediğini böyle dağıtabilirse bu esfeliyetten çıkar. Onun için İmam-ı Azam Hazretleri çok zenginmiş. Çok zenginmiş ama her sokağa çıkınca başka kılıkla çıkarmış. Sebebini sormuşlar. Ya İmam bu kadar nedir bu demişler. Sokaktan geçen fukara beni tanımasın da bir daha hissesine vereyim demiş. İçerisini açarmış, içerisinde eskileri var. Üstüne yenilerini giymiş. Fukara tek beni tanımasın da İstesin de vereyim diyerekten. Biz de onun mezhebinin sahibiyiz. El ekli bi'in vahidetin ekle şeytan. Şimdi bak. Bir eser okudum da çok hoşuma da gitti. Burada diyor ki bazı kişilerin hallerine bakılır. Bunların vazifeleri diyor. Gönüllerini gözlemekten başka değildir. Bütün dertleri, imanları gönüllerini gözlemektir. Gönüllerini gözlemektir vazifeleri. Gönüllerini Allah'ın rızasından başka bir şey sokmamaya çalışırlar. İbadetlerini saklı yaparlar. Cehri ibadetten korkar kaçarlar. Fakat gönüllerine o kadar düşkündürler ki gönlümüze Allah'tan gayreti girmesin diyerekten en çok gayret ettikleri şey odur. Gönüllerine şey. Çünkü bu şeytanı aleyhillâne çok berbat bir şey. Nefis ondan da berbat. Bu insanın, ikisi de bunlar insanın düşmanı. İnsanı nasıl aldatacaklar da onlar kendilerinin programlarına göre yapıyorlar işte. Bunlarla uğraşmak için kolay kolay olmaz. Allah Teala'nın yardımı lazım. Böyle Müslümanların da el ele vermesi lazım. Müslümanlar el ele vermedikçe, birbirlerine sarılmadıkça, birbirlerini sevmedikçe, birbirleriyle tanışmadıkça, bakın eski zamanda katliyen otel yokmuş. Her Müslüman gittiği yerde bir Müslüman kardeşinin evine misafir gidermiş. Bugün bizim kitaplarımızda da öyle yazar. Katliyen gittiğin yerde otele gitmeyecektir. Gittiğin yerde bir kardeşine misafir gidecek. Hatta okuduğum kitapta bir zat Mekke-i Mükerreme'de işte o delillerin evleri var. Onun birisine gitmiş, kardeşine de haber göndermiş ki ben buraya geldim, haberin olsun. Demiş ki ben benim evime gelmeyen kardeşi tanımam ben demiş. Benim evime gelmeyen kardeşi tanımam. Sen gitmişsin daha orada otele gitmişsin. Otelde benim evim dururken senin otelde ne işin var diyor. Kardeşler böyleymiş eskiden. Aziz kardeş, bugün evimize gelene, misafire bile biz bir şey vermekten korkup kaçınıyoruz. Ev müsait değil efendim. Tek bakırsan size 5-10 kuruş veren de işte şurada bir otel var, oraya gidin lütfen falan diyerekten başımızdan sağmaya kalkıyoruz. Allah kusurlarımızı affetsin. Bu sefer misafirlikte çok şeyler öğrendim. Böyle bazı kardeşlerin evlerine gittim. Evinin bir katını misafirhane olarak bırakmış kardeş. Gelen misafirini her şeyi tam daire. kardeşlerini buraya alıyor, yemeğini getiriyor, yediriyor, içiriyor, yatırıyor, banyosu banyosu da içinde. Ha, demek Müslümanlar da daha böyle Müslümanlar da var. Ama bu Müslümanlığı hepimizin yapması lazım. Hepimizin evinde hiç olmazsa bir misafir odamızın bulunması ve teşkilatının da ona göre yapılması lazım. Ki gelen misafir evi de rahatsız etmesin. Orada yesin, içsin, ihtiyaçlarını da görsün, zamanı gelince de gitsin. Allah kusurlarımızı affetsin, tevfikat samadaniyesine mazhar etsin, dünyada ahirette hakiki Müslüman olarak yaşayabilmek, devlet şerefine Cenab-ı Hak cümlemizi nail etsin. Son nefeste de La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah'ı ihlasla söyleyerek ahirete geçen kollarının zümresine ilak edin.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkifle selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağ çözülsün. İçin çiz etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın. Sen istersen.

Senin kudretinle sabahladık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşadık, öldük. En sonunda sana döndük.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Sizi karada ve denizde gezdiren ancak O'dur. Hatta gemilerde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O gemiler, içinde bulunan yolcuları hoş bir rüzgarla yüzüp götürdüğü ve onlar da bununla neşelendikleri sırada şiddetli bir fırtına gelip çatar. Dalga her taraftan onları kuşatır, hücum eder. Artık onlar kendilerinin tamamen kuşatıldıkları ve kesin kurtulamayacaklarını sandıkları sırada artık dini yalnız Allah'a has kılarak içlerinden benlik putunu ve diğer putlarını atıp samimi olarak ona dua ederler.

Andolsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız derler. Karada ve denizde, gecenin karanlıklarında kendileriyle yolu bulmanız için size yıldızları yaratan O'dur. Bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyeceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz O size karşı çok merhametlidir.

ihtiyaçlarımı gören ve beni barındıran, yediren ve içiren Allah'a hamdolsun. Bana ikram edip ikramını bol kılan, veren ve verdiğini bol kılan Allah'a hamdolsun. Her hal üzerine Allah'a hamdolsun. Ey her şeyin Rabbi ve sahibi ve her şeyin ilahı, ateşten sana sığınırım.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: Akra dinliyorsunuz. Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
2: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad, I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra. Akra. Akra.
3: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
4: Akra stüdyolarından merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir Güne Merhaba programı ile sizlerle birlikteyiz. Takvimler 1 Haziran 2026 Pazartesi sabahını gösterirken. Efendim hayırlı, bereketli bir gün ve hafta olması temennisiyle bugün de sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız. Güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız ve tabii mesajlarınıza da yer vereceğiz. Akra mobil hattımızı hatırlatalım başlarken 0501-630-3030'a mesajlarınızı yazabilirsiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Yeni bir aya başlıyoruz. Haziran ayının ilk sabahında, haftanın ilk gününde, bayram dönüşünde yeni bir programda karşınızdayız. Hicri takvime göre de 15 Zilhicce 1440.

47 sabahına eriştik ki bu ayın tamamlanmasıyla artık 1447 yılı da tamamlanmış olacak, yeni bir hicri yılı karşılayacağız. Bu manada tabi bir yandan da kutsal topraklarda bayram ertesi hac dönüşü telaşı yaşanmakta ve tabi sahil yerlerde de halen bayram dönüşü telaşı var. Trafiğin yoğunlaştığı noktalar var. Onlardan da ayrıntılarıyla söz edeceğiz. Yayında paylaştığımız haberler ve daha fazla içeriği Akramedya sayfasından ve mobil uygulamamız üzerinden erişebileceğinizi hatırlatalım. Bayram boyunca da özel programlar, içerikler sizlerle buluşmaya devam etti. Sayfamızda karşımıza çıkan özel bir mesaj Sayın Muharrem Nurettin Coşan'ın 1447 Kurban Bayramı tavsiyelerin başlığını taşıyor ve şöyle devam ediyor. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 hacını layıkı vecihiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur hacılar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, ihrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Bu özel mesaj metinsel olarak ve video içeriğiyle Akramedya web sayfamızda ve sosyal medya hesaplarımızda yer buluyor. Sesli olarak da Akra'da sizlerle buluşuyor değerli dinleyenlerimiz. Tabii hac sezonu artık tamamlanıyor. Hacılar veda tavaflarındalar. Dönüşe geçenler, geçmek üzere olanlar var ki ay sonuna kadar da bu süreç devam edecek. Oradan bilgileri de paylaşacağız ve akabinde umre sezonu da başlamış olacak. Tam da bunun evvelinde Akramedya sosyal medya paylaşımlarında buna dair bir mesajı, içeriği görüyoruz daha doğrusu. Bireysel umreye nasıl gidilir sorusunu yöneltiyor. Önce niyet, sonra bilet spotuyla da karşımıza çıkıyor. Kendi umre seyahatinizi adım adım planlamaya ne dersiniz? En uygun biletlerden otel rezervasyonuna, vize kolaylıklarından şehir içi ulaşıma kadar bireysel umre rehberi işte bu videoda yer alıyor. Akramedya'da konuya ilişkin özet bilgileri içeren bu video içeriği sosyal medya paylaşımları arasında görebilirsiniz. Kurban Bayramı geride kaldı, kurban ibadetleri gerçekleştirildi. Birçok kişi bulundukları şehirlerde ve ekseri memleketlerinde bu ibadetleri yerine getirmeye gayret ettiler. Vekaletle kurban bağışında bulunanlar için de tabii pek çok organizasyon olmakla beraber 21. yılında Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu içinde süreç tamamlandı, dağıtım aşamalarına geçildi. Mahmut Esat Yuşan Vakfı'nın hak için, hakkıyla, anlayışıyla sürdürdüğü Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu, gerçek hak sahiplerine, niyet sahiplerinin emanetlerini ulaştırmaya devam ediyor. Kurban alınan vekaletler sonrasında Türkiye'de kurbanlıkların veteriner hekim gözetiminde İslami usullere uygun şekilde kesimleri tamamlandı. Konya'daki Duha Kurban Çiftliği'nde 6 ay boyunca özenle yetiştirilen hayvanlar Kayseri'deki modern tesislerde veteriner hekimlerin kontrolünde ve İslami usullere uygun şekilde kesilmiş oldu. Bu sürece ilişkin özel bilgiler ve video içerikler Akramedya'daki haberimizde yer buluyor. Tabii kesimlerin ardından dinlendirilme sürecine geçildi. Soğuk zincir koşullarında daha sonra yola çıkarıldı. Hem belirlenen noktalarda gerçek hak sahiplerine ulaştırılmış oldu. Hem de yarısını kendilerine isteyen vekalet sahiplerine de 45 ilde belirlenen noktalarda
ulaştırılmış oldu. Organizasyonun bir diğer ayağı Avustralya'da da kesimler tamamlandı ve buradan da Endonezya'ya doğru bir yola çıkacak. Oradaki hak sahiplerine yine ilk elden ulaştırılacak Doğa Kurban Organizasyonu kapsamında. Yeniden kutsal topraklara uzanalım. Hac ibadetini yerine getirmek üzere burada bulunan 1,5 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu. Arafat'ta vakfeye duran ve daha sonra Müzdelife'ye geçen hacı adayları burada namaz kılıp vakfe duasını yaptıktan sonra şeytan taşlama işlemine, kısmına, rüknüne geçmiş oldular. Daha doğru bir ifadeyle ve ardından Cemerat'ta şeytan taşlama alanında buradaki vazifeyi yerine getirdiler Akabe Cemresi'ne taş atarak. Sonrasında Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'y gerçekleştirildi. Tıraş olup ihramdan çıkıldı. Böylece görev tamamlanmış oldu. İhramdan çıkan kimi hacılarsa bayram süresince ziyaret tavafı ve sa'y görevlerine devam ettiler. Arafat vakfesinden Kabe'ye kadar gerçekleşen süreç içinde hacılara hem görevliler hem de hayırseverler tarafından yol boyunca su, hurma gibi çeşitli ikramlar yapıldı. Ve bayramın diğer günlerinde de şeytan taşlama ve diğer vazifelerle de devam etmiş oldu ve ardından veda tavaflarına geçildi. Yola çıkan ilk kafileler de dönüşe geçti. Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan hacıların yurda dönüşleri başladı. İstanbul Havalimanı'nda aileleri tarafından çiçeklerle karşılanan hacılar hem hac görevini yerine getirmenin mutluluğunu hem de buradan ayrılmanın hüznünü yaşadıklarını söyledi. Hacılar vazifeyi yerine getirmenin büyük mutluluğunu yaşadıklarını belirterek kutsal topraklardan ayrılmanın ise burukluğunu hissettiklerini söyledi. Elhamdülillah mutluyuz bugün. Buradan ayrıldığımız için burukluk var ama buraya geldiğimiz için de ayrı bir sevinç yaşıyoruz. İnsan oraya gidince ayrılmak istemiyor. Burada sizi özleyenler var, siz de ailenizi özlüyorsunuz ama yüreğimiz orada kaldı şeklinde duygularını anlatmışlar. Tabii ilk kafirlerin dönüşleri başladı ve bu süreçte 19 Haziran'a kadar devam edecek değerli dinleyenlerimiz. Bu yıl 1 milyon 700 bin dolayında Müslüman hac olma şerefine nail oldu. İnşallah kabul mebrur olsun diyelim. Halen burada bulunanlar var. Hac dönüşü nelere dikkat edilmeli başlığını taşıyan bir haberimiz de aynı zamanda Mahmut Esak Gürşen hocamızın sohbetlerinden derlenen bölümleri içeren bu haberimiz de Akra Medya'da yer buluyor. Bu bölümden dikkat çeken bir kısmı paylaşalım. Enes radıyallahu anh'tan İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği Hasan Hadis diye bildirdiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Bir müjde hacca gidemeyenler için. Kim sabah namazından sonra oturup zikrullahla meşgul olursa, sonra kalkıp iki rekat namaz kılarsa tam kabul olmuş bir hac ve umre sevabı alır. Bu hakikaten büyük bir müjde. Bu müjdeye mazhar olmak adına seher vakitlerini kaçırmamak gerektiği hatırlatılıyor. Bu arada işrak ibadeti buluşması gerçekleşecek önümüzdeki günlerde. Bir süredir biz de hatırlatıyor ve paylaşıyoruz. Doğumlarının hicri yıl dönümleri vesilesiyle hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esak Köşan'ı yad edeceğimiz özel bir program önceki yıllarda Çanakkale'de Gelibolu'da Azepler Namazgahı'nda gerçekleşiyordu. Bu yılki adres ise Elazığ Cumhuriyet Meydanı oldu. Ne zaman? 13 sefer 27 Temmuz Pazartesi sabahı 04'te başlayacak İşrak ibadeti buluşması. Programa katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresinden kayıtlarını oluşturabilirler.

Ve bayram dönüşü pek çok noktada yoğunluklar söz konusu. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini Trakya, Çanakkale ve Ege bölgesinde geçirenlerin bir bölümü Tekirdağ üzerinden İstanbul'a döndü. Tekirdağ-İstanbul karayolunda araç

oluştu. Yoğunluk nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul'a gidecek ağır vasıtalara kısıtlama getirildi. Araç yoğunluğu akşam saatlerine doğru iyice arttı ve Tekirdağ'dan İstanbul'a ulaşmak saatler sürdü. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve pek çok ilin geçiş güzergahındaki D100 kara yolunda Karabük'teki kemikli rampaları da yoğunluğun oluştuğu bir diğer nokta. Saatler ilerledikçe yoğunluk daha da arttı. Bir diğer nokta ise 43 ilin geçiş noktası olan kilit kavşak olarak bilinen Kırıkkale. Burada da kilometrelerce yoğunluk söz konusuydu. Akşam saatlerinde bakıldığında drone görüntülerine uzayıp giden ışıklar ve ilerlemeye çalışan araçlar görülmekte. Cuma gününden hatta başladığını söyleyebiliriz. Kırıkkale, Bolu Dağı kesimi ve Tekirdağ yönünden İstanbul'a girişlerin bayramın son gününden evvel başladığını söyleyebiliriz. Muhtemel ki son günlerdeki yoğunluğa kalmamak için erken çıkanlar oldu ama yine de burada da benzer manzaralar daha ilk zamanlardan başlamış oldu ve dün akşam gece saatlerine kadar da devam etti. Hatta belki bu sabaha bırakanlar da söz konusu ki İstanbul girişinde yine ciddi yoğunluklar göze çarpıyor. İstanbul geneli içinde yoğun bir trafik söz konusu. Birazdan onunla ilgili ayrıntılara da bakacağız. Hava durumuna da göz atalım. Yine ayrıntılara paylaşmadan evvel özetle Haziran ayının ilk haftasında Türkiye genelinde hem sıcak hem de yağışlı bir hava dalgası var. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde kuvvetli sağanak yağış geçişleri görülebilir. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde. Ankara'da 25, İstanbul'da 27, İzmir'de 32 dereceleri görebilir bugün. Ancak Orta ve Batı Karadeniz şeridinde ise kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yarın da İç Anadolu'nun tamamı ve Karadeniz bölgesinde yağışlı sistemin etkisini göstermesi bekleniyor. Genel ve özet olarak şimdilik bu bilgileri paylaşalım.

Diğer haberlerle devam edelim. Ekonomi sayfalarından bir haber. Devre mülk dönemi kapanıyor şeklinde. Devre mülk satışlarına ilişkin kurallar kökten değişiyor. Son yıllarda birçok projede vatandaşlara her yıl belirli dönem kullanım hakkı satılırken bu yapıların gerçekten devre mülk mü yoksa otel konseptli ticari tesis mi olduğu tartışma konusu oluyordu. Vatandaş tapulu devre mülk aldığını düşünürken satın alınan hakkın çoğu zaman yalnızca belirli süreli kullanım hakkı olduğu ortaya çıkıyordu. Bazı projelerde ise tesisin otel mi yoksa konut mu olduğu bile netleşmiyordu. Tapu işlemlerindeki farklı uygulamalar ve tüketici şikayetlerinin artması üzerine devreye girildi. Yeni düzenleme bu belirsiz alanı kapatmayı hedefliyor. Yeni kurallara göre devre mülk yalnızca konut niteliği taşıyan yapılarda kurulabilecek. Yani kat mülkiyetli meskenler, bağımsız konutlar ve yaşam alanı olarak kullanılan yapılar dışında devre mülk sistemi uygulanamayacak. Düzenlemenin en kritik bölümü ise turizm tesislerine ilişkin oldu. Buna göre konaklama hizmeti verilen otel, tatil köyü ve benzeri tesislerde devre mülk kurulamayacak. Bu değişiklikle birlikte özellikle devre tatil adı altında pazarlanan bazı projelerin hukuki zemini daha sıkı denetime açılacak. Mesajlarınız ulaşıyor bir yandan değerli dinleyenlerimiz. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Nevşehir'den Oruç Avcı ulaşmış bizlere, yayınla alakalı bir notu da paylaşmış. Arkadaşlarımız kontrollerini sağlıyorlar. Bir başka dinleyicimiz Haydar Bey, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Kırıkkale'den selamlar diyor. Efendim Sadık Bey, bir başka arkadaşımız yine mesajlarını paylaşan, selamlarını ileten dinleyenlerimiz arasında Şanlıurfa'dan selam ve dualarla hayırlı günler diyor. Teşekkür ediyoruz. Antalya döşeme altından Göktürk Yalçın selam.

Selamlar tüm arkadaşlara demiş. İstanbul Yeni Bosna'dan Ahmet Kondur yine aynı şekilde ulaşan dinleyenlerimiz, arkadaşlarımız arasındalar. Ömer Bey'in mesajı var. Allah'ım bu yeni günü hayır, bereket ve huzurla doldur. Kalplerimize ferahlık, gönüllerimize sekinet ver. Attığımız her adımı rızana uygun eyle. Bizi ummadığımız güzelliklerle sevindir. Dualarımızı kabul, işlerimizi kolaylıklarla ihsan eyle diyor. Yine ne güzel bir duayla ulaşmış. Teşekkür ediyoruz Ömer Bey'e de. Yeni miladi ayımız başlayan yeni hafta hayırlara, şükre, berekete vesile olsun. Allah Celle Celaluhu 1448 yılı hacı adaylarına şimdiden mebrur ve kolay hac nasip eylesin. Bu da bir başka güzel dua olarak ekranımıza düştü. Betül Hanım Konya'dan selamlarla iletmişler, yazmışlar. Teşekkür ediyoruz. Kurban Bayramı'nı idrak ettik elhamdülillah. Rabbim tekrarlarını sağlık afiyetle kavuşmayı nasip eylesin. Duhaya da çok teşekkür ederiz. Hak için hakkıyla diyor. Selametle olunuz. Necra Hanım Karabük'ten ulaşmış mesajıyla teşekkür ediyoruz. Erol Bey de 1447 yılı rahmet bereketinin 1448 yılında da artarak devam etmesini diliyoruz. Akrep çalışanlarına ve arkadaşlarımızın da geçmiş bayramlarını tebrik ediyoruz diyor. Yine Konya'dan selamlarını ileten Erol Bey de bu güzel mesajla ulaşmış programımıza. Başka mesajlar da var tabii ama müsaadenizle onları da birazdan paylaşalım. Sizler de yazın lütfen 0501 630 3030'a mesajlarınızı bekliyoruz. Eserden sonra buradayız.

0: Akra. Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akra'da.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
2: Güne Merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
3: Saatlerimiz 9'a yaklaşırken acaba trafiğin durumu nedir? Tabii bunun için ayrıntıları muhabirimiz Büşra Peşkin'den alacağız. Büşra Hanım merhabalar, hayırlı sabahlar.
4: Hayırlı sabahlar Yekta Bey, merhabalar.
3: Nedir son durum İstanbul'da? Nasıl bir haftaya başlıyoruz ya da şehre girdiğimiz bugün bizi nasıl bir trafik karşılıyor? Ayrıntıları senden rica edelim.
4: Tabii bayram bitti, yoğunluk tekrar başladı. Bayram süresince yemyeşil gözüken İstanbul'dan tekrar kırmızıların sarıların olduğu bir İstanbul'a dönüş yaptık. Şöyle söyleyebilirim ki sahil hattı, Arrasa Tüneli ve Kuzey Marmara Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüleri hala yeşil gözüküyor. Buralar açık. Ancak Üsküdar bölgesi, Ataşehir, Maltepe ve Ümraniye, Beykoz bölgeleri Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde trafik yoğunluğu gözüküyor diyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde trafik oldukça yoğun. Fakat devamında açılıyor. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık seyrediyor. Bununla birlikte tahmini seyahat sürelerini de paylaşacak olursam Beylikdüzü'nden Avcılar bölgesine geçişler 20 dakika seyrederken Altınuzay'da Söğütlü Çeşme bölgesi 4 dakika civarı gözüküyor tahmini olarak. Avcılar Seferköy 16 dakika seyrederken Kozyatı Kartal bölgesi 35 dakika seyrediyor. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde tahmini seyahat süreleri ise Kartal'dan Kozyatı bölgesine geçişler 35 dakikayken Avcılar Beylikdüzü bölgesi 10 dakika seyrediyor. Bir de Ayaza alt geçiti bölgesinde sağ şeritte araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı ama ekipler bu bölgede ilgileniyor. Bunun dışında herkese şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum.
3: Pekala, teşekkür ediyoruz. Bilgiler için biz de kolaylıklar dileyelim. İstanbul'daki durum böyleydi. Pekala, diğer güzergahlarda nasıl çalışma yapılan noktalar nereler? Günlük yol durum bülteninden paylaşalım. Bizde ulaşan bilgileri Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaşçapı Otoyolu Projesi Çanakkale Köprüsü dahil bakım onarım çalışması var. Bunun dışında Aydın Denizli Otoyolu'nda Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu üzerinde Ankara Kırıkkale istikametinde bant aktarımı sağlanıyor. Afyonkarahisar Uşak Otogar Kavşağı yine çalışma yapılan yerler arasında Nurdağ Gaziantep Tokat Sivas Dursunbey Harmancık Düzce Zonguldak Alaplı Ereğli gibi güzergahlarda da çalışmalar olduğunu görüyoruz. Günlük yol durum bülteninden bugün için dikkat çekeceğimiz bazı güzergahlar böyle. Mesajlarınız da ulaşıyor bir yandan değerli dinleyenlerimiz. Biz de tabii paylaşmayı sürdürelim. Adıyaman'dan Yusuf Bey ulaşan dinleyenlerimiz arasındalar. Bayramınızı kutluyoruz. Her günümüzün Rabbimizin teslimiyetiyle geçirmemiz dileğiyle demiş. Nice bayramlara dileğimizlerde. Okul yolunda sizleri dinlemek ne güzel. Tüm arkadaşlara güzel bir hafta diliyoruz. Ankara'dan Meral ve Ayşe Eda yazmış. Kolaylıklar diliyoruz. Onlara da iyi yolculuklar dileyelim. Davut Bey Almanya'dan ulaşan dinleyenlerimiz arasında hayırlı sabahlar, bereketli bir gün dileğiyle diyor mesajında. Bir başka dinleyicimiz de Geçmiş bayramımız mübarek olsun. Rabbim dualarımızı kabul eylesin inşallah demiş Şerife Hanım. Sabah şeriflerimiz hayırlı olsun. Geçmiş bayramımız mübarek olsun inşallah. Şanlıurfa'dan Bekir Berlik yazmış. Teşekkür ediyoruz. Onlara da devam edeceğiz paylaşmaya. Sizler de yazın lütfen 0501-630-30-30'a.
2: Günün dosyası.
3: Yenilikçi fikirler üretmeye dair bazı önerileri paylaşacağız. Fikir bulmakta zorlanıyor musunuz? Boş bir kağıt parçasına ya da bir ekrana bakarken geçirdiğiniz zaman belki sizi biraz üzüyor olabilir. Kabul edelim, fikir üretmek kolay bir şey değil. Her şeyden önce sürekli okumak ve zihnimizi beslemek zorundayız. Ancak fikir üretmeyi düşündüğümüzden daha kolay hale getirebilecek, farkında olmayabileceğimiz bazı teknikler var. Bu tekniklerden bazılarını paylaşacağız. Herkesin düşünme biçimi ya da her konunun gerektirdiği bakış açısı aynı olmadığından bu teknikler her zaman iyi sonuç vermeyebilir. O yüzden kendimiz için en uygun yöntemi bulana kadar düşünmeye, aramaya ve üretmeye devam etmemiz gerekiyor. İşte yenilikçi fikirler üretirken işinize yarayacak bazı yöntemler. Rutini kırın. İçgüdülerimiz bize bilgiyi kategorize edersek gelecekte kolay erişebileceğimizi söyler. Ancak bu kolaylık tembelliğe de sebep olabilir. Çünkü beynimiz bir şeyler ararken ve düşünürken sürekli aynı yere baktığı için farklı ve yeni düşüncelerle karşılaşma imkanımız büyük ölçüde engellenir. Rutini kırmak ve yeni bir şey denemek zihnimize ilham vermek ve yenilikçi fikirler bulmak için iyi bir yoldur. Daha önce hiç yapmadığınız bir şey yapın. Sorunlarınıza farklı bir açıdan yaklaşmayı deneyin, rutini kırın. Çalışma mekanınızda ya da not tutma biçimlerinize, araçlarınıza farklılığa giderek dikkatinizi yenileyecek yeni perspektifler bulmaya çalışın. İlk anda kaliteye odaklanmayın. Her zamanki rutininizi kırmak fikir üretmek için iyi bir yoldur ancak tek bir harika fikir bulmak için odaklanmaya çalıştığınızda yenilikçiliğiniz sınırlanır ve aslında işleri kendiniz için zorlaştırırsınız. Gerçekten tek bir harika fikri ortaya çıkarmaya çalışmak yerine içlerinden en iyisini seçebileceğiniz yeterli fikriniz olana kadar fikirlerin miktarına odaklanın. Ne kadar çok fikir bulursanız inanılmaz fikirler edinme ihtimaliniz o kadar artar. Ama dikkat edin, bu fikirlerden en kaliteli olanı sizin seçmeniz gerekir. Bir diğer yöntem, düşüncelerinizi ters çevirin. Yeni fikirler üretmenin başka bir yolu da ters düşünme tekniğiyle düşünülmeyenleri düşünmektir. Fikirleriniz ne olursa olsun tam tersine düşünün ve yeni düşünme biçimlerinizle farklı fikirler bulmaya çalışın. İyi görünen yeni bir mobil uygulama tasarımı bulmaya çalışmak yerine tam tersi bir mobil uygulama tasarlamayı deneyin. Okurlarınıza yardımcı olacak bir blog yazısı yazmaya çalışmak yerine kimseye yardımcı olmayacak bir yazı yazmayı deneyin. Öğretmenlerin öğrencilere öğretmesindense öğrencilerin öğretmenlere öğretmesini düşünün. Düşüncelerinizi tersine çevirmek yeni fikirler üretmenize hızlı bir şekilde yardımcı olabilir. Bir başka yöntem, ara vermek. Yenilikçi fikirler bulmaya çalışırken gerçekten çok zorlanıyorsanız bazen en iyi seçenek sadece bir süre vazgeçmektir. Zihninizi çok yormak, fikir üretmekten başka bir şey düşünmemek özgünlüğünüze ve yenilikçiliğinize zarar verir, strese girerek

Sadece kendinize zarar verirsiniz. Bu tür durumlarda en azından birkaç saat ara verin. Başka bir şey üzerinde çalışın. Kısa bir süre vazgeçmenin, ara vermenin en iyi yanı, zihninizi dışarıdan ya da içeriden gelecek ilhamları açık tutmanız. Hem vazgeçtiğiniz öyle ya da böyle gelir, sizi bulur. Dinlendiyseniz tekrar fikir üretmeye başlayabilirsiniz. Başkasından yardım almak da bir diğer yöntem olabilir. İhtiyacınız olduğunda yardım istemekte yanlış bir şey yok. Bazen başkalarının çok iyi fikirleri olabilir. Ancak bu kişinin fikirlerini ortaya çıkarabilecek imkanları veya bilgisi olmayabilir. Bu nedenle tanıdığınız herkese üzerinde düşündüğünüz konuyla alakalı paylaşabilecekleri herhangi bir fikirler olup olmadığını sorabilirsiniz. Ailenizden, arkadaşlarınızdan ya da hiç tanımadığınız kişilerden sizin fikirlerinizi besleyecek yeni fikirler alabilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gereken bir konu var. Birisinin fikrini beğenirseniz kullanıp kullanamayacağınızı mutlaka sorun. Ve son öneri, meraklı olmak. Yenilikçi fikirler genellikle yenilikçi sorulardan gelir. Fikir ürettiğinize sorulacak en iyi soru nedendir? Bir şeyin nedenini sorduğunuzda yeni ve genellikle ilk anda görünmeyen bir bakış açısı kazanırsınız. Dünyayı bildiğiniz gibi kabul etmek yerine neden diye sorun ve hayret edin. Trafik ışıkları neden kırmızı, sarı ve yeşil? Durmayı, yavaşlamayı ve gitmeyi belirtmek için renkler yerine şekiller kullanılsa ne olur? Bir şeyin neden öyle olduğunu merak edin. Hemen ardından yeni fikirler peşinizden gelecektir. Rutinleri kırarak, kalite konusunda endişe etmeyerek, düşüncelerinizi tersine çevirerek, mola vererek, diğer insanların fikirlerini sorarak, merak ederek ve en önemlisi sürekli okuyarak kolaylıkla yeni fikirler üretebilirsiniz. Denemek için çok beklemeyin. Yenilikçi fikirler üretme üzerine bazı yöntemleri paylaştık bu programımızda. Bu bilgiler için İyilik Tasarım Merkezi'ne teşekkür ediyoruz.

0: Akra. Güne Merhaba programı devam ediyor.
1: ...9-10 saatlerimiz devam edelim diğer haberlerle programımıza. Bu sezon evet epeyce yağışlı bol bereketli bir dönem geçirdik. Çok şükür ki ama yine de tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Genel olarak bakıldığında rakamlar farklı şeyler söylüyor. Kişi başına düşen su miktarı 1301 metreküp başlığıyla haber yer bulmuş gazetede. Türkiye'nin teknik ve ekonomik olarak kullanılabilir su potansiyeli dikkate alındığında kişi başına yıllık 1301 metreküp su düşüyor. Uluslararası ölçütlere göre bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için kişi başına düşen yıllık su miktarının 1700 metreküpün üzerinde olması gerekiyor. Bu nedenle Türkiye su kaynakları bakımından zengin ülkeler arasında değil, artan nüfus ve çeşitli sebeplerle su kaynakları üzerindeki baskı artıyor. Suyun tasarruflu kullanılması, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, mevcut kaynakların daha verimli değerlendirilmesine dikkat çekiliyor. Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde 2350 rakamlı Geyik Dağları eteklerinde her yıl karla kaplanan yolları nedeniyle Mayıs ayı ortalarına kadar araçla giriş yapılamayan doğa yürüyüş grupları ve fotoğrafçıların 22-23 kilometre yürüyerek ulaşabildiği Eğrigöl Yaylası'nda karlar erimeye, dağ çiçekleri açmaya başladı. Kırmızı dağ laleleri, sarı, mor ve mavi renkli çiğdemler, yağlı sarı ot denilen çiçek türleri, geven ve karlı dağların oluşturduğu muhteşem manzarasıyla ünlü Eğrigöl Yaylası bu yılda çiçeklerle süslendi. Buradan da Isparta'ya uzanalım. Güneş çıkmadan tarlaya giriliyor. Dünya gül yağı üretiminin %65'inin gerçekleştirildiği Türkiye'nin gül bahçesi Isparta'da hasat başladı. 1888'de yurda getirilmişti ilk tohumlar. Dünya gül yağı üretiminin %65'inin yapıldığı Isparta'da gül çiçeğinin açmasıyla üreticiler de hasada başladı. Güneşin yağ oranını azaltması nedeniyle sabah erken saatlerde bahçelerine giden çiftçiler topladıkları ilk gülleri de fabrikalara gönderdi. Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı bir köyde işçiler tarafından özenle toplanan güller çuvallara doldurularak fabrikaya ulaştırılıyor. Yaklaşık 12 yıldır burada üretim yapan bir çiftçi, geçen yıl yaşanan don olayının rekolteyi düşürdüğünü, bu yıl verimden mutlu olduklarını söylüyor. Hava şartlarının üretici açısından olumlu seyrettiğini belirterek, bu yıl geçen yıla göre daha iyi yağmur ve serin hava güllere olumlu yansıdı. Geçen yıl don nedeniyle 10 ton ürün alınmıştı. Bu yıl tomurcuklar oldukça fazla, yaklaşık 20 ton rekolte bekliyoruz dedi. Hasadın sabah erken saatlerde başladığını ifade ederek yüksek kesimlerde çalışmaların gece saatlerine kadar sürebildiğini söyledi. Kazanlarda yaklaşık 60 kilo gül kaynatılıyor. Hasadın geri kalan kısmı ise gül yağı üretimine gönderiliyor. Üretim yapılan gül yağı kozmetik sanayisinin ham maddesi malum. Önemli bir kısmı da ihraç ediliyor. Mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor. Biz de paylaşmayı sürdürelim tabii. Burdur Bucak'tan Akif Remri Açıköz mesajını ileten dinleyenlerimiz arasında teşekkür ediyoruz. Bir başka dinleyicimiz hayırlı sabahlar, Korkut Elinden 3,5 yaşındaki oğlumla dinliyoruz demiş dinleyicimiz Nurfer Hanım'a teşekkür ediyoruz efendim. Geçen Kurban Bayramınızı tebrik ederiz. Zonguldak'tan selam ve sevgilerle Hasan Saraç yazmış. İstanbul'dan tüm arkadaşlara hayırlı sabahlar. Erkan ve Zeynep Yavaş'ın mesajı teşekkür ediyoruz. Mersin Erdemli'den Turhan Bey ulaşmış. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda hocalarımızı yad etmeye, binlerce Güldüz'ü simayla buluşmaya, feyz almaya 56 gün kaldı diyerek de kalan günü belirtmiş dinleyicimiz. Elazığ'da 27 Temmuz'da işrak ibadeti buluşması gerçekleşecek. Bunu hatırlatmış dinleyicimiz de. Geçmiş bayramlarımız mübarek olsun. Selamlar. Meryem Hanım ulaşmış bizlere. Cemile Hanım da aynı temennilerle Kahramanmaraş'tan mesajını ileten dinleyenlerimiz arasındalar. Teşekkür ediyoruz kendilerine de. Ve böylelikle mesajları noktalamış olduk. Pek çok şehirden güzel mesajlarıyla, dualarıyla programımıza katılan arkadaşlarımıza bizler de selamlarımızı iletiyoruz. Gün boyunca 0501-630-3030'a sizler de tüm programlarla ilgili görüş önerilerinizi yazabilirsiniz.
0: Hava durumu.
1: İlk bölümde aktarmıştık sıcakların arttığı ama bir yandan yağışların da süreceği bir haftayı yaşıyoruz, yaşayacağız nasip olursa. Ülkemiz geneli parçalı ve az bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'de Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Antalya'nın batı ilçelerinde ve Bilecik çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri söz konusu. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Sinop'ta kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artarken diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul ve Çanakkale 26, Bursa 31, Afyonkarahisar 24, Denizli ve İzmir 32, Adana ve Antalya 31, Ankara 24, Konya 26, Eskişehir 28, Bolu ve Zonguldak 23, Samsun 25, Trabzon ve Artvin 23, Erzurum 20, Malatya 27, Diyarbakır ve Şanlıurfa 32 derece günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri.
0: Döviz ve altın fiyatları.
1: Haftanın ve günün ilk rakamları ise şöyle. Dolar 45.91, avro 53.55 lirada, altının gramı ise 6.661 lira seviyelerinde.
0: Akra'da bugün.

0: Huzur programımızı dinleyebilirsiniz. Saat 15'te Hadisler Deryası var, faziletli dualar bugünkü sohbetin konusu. Gençler merak ediyor, 16.30'da Sahabe-i Kiram'ın hayatlarını anlatıldığı Onlar Yıldızlar Gibidir 17.10'da, İsmail Hüsna 17.40'da, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de Akra'da sizlerle olacak. Ve böylelikle bu sabah içinde geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Ey diri olan, ey kayyum olan Rabbim, rahmetin adına yardımını talep ediyorum.
0: Akra.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz ve sevgili Ak Radyo dinleyenleri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada, ahirette sizin olsun, üzerinize olsun. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi razı etsin. İki cihanın saadetine erdirsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden bir tanesi, efendim, men eta'ani fakat eta Allah ve men asani fakat asallah ve men yut'il emire fakat eta'ani ve men ya'sil emire fakat asani ve innemel imamu cünnetun yukatelu min veraihi ve yuttakabihi fe in emere bitakvallahi ve adele kâne lehu bidalike ecrun ve in kâle bigayrihi kâne aleyhi minhu. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten büyük hadis alimlerinin sağlam kitaplarına geçmiş, Buhari'nin, Müslim'in, Nesai'nin rivayet ettiği bir hadisi şerif. Başka kaynaklarda da var, İbn-i Mace'de de var. Tabii hadisi şerifin muhtelif rivayetleri birbirlerinden biraz farklı olabilir. Bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, men eta'ani fakat eta'allah. Kim bana itaat ederse muhakkak ki o Allah'a itaat etmiş demektir. Çünkü Allah'a itaatin yolu odur. Allah'a itaatin yolunu, yönünü, yöntemini Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri göstermiş, öğretmiş. O bizim en büyük rehberimiz, serverimiz, önderimiz, rehberimiz. Efendim, Resulullah'a uymak Allah'a uymak demektir. Zaten Resulullah'a, Allah'a uymak için uyuyoruz. Bir kimse Allah'a uymak, Allah'ın emrini tutmak istiyorsa çaresi nedir? Peygamber Efendimiz'e uymak. Çünkü en güzel kulluğu yapmış olan Allah'ın en sevgili kulu, en başarılı kulu, en alim kulu, en efendim Kur'an'ı iyi anlayan kulu, Allah'ın en sevdiği kul, Allah'ın en sevdiği işleri, amelleri işleyen kul Peygamber Efendimiz. Onun için ona itaat etmek, onun emrini tutmak, hadisini dinlemek, tavsiyesine uymak Allah'a itaat etmek demektir. Bu buna eşittir. Çünkü Resulullah Efendimiz kendiliğinden ortaya çıkmadı. Onu Allah peygamber olarak gönderdi, elçi olarak gönderdi. Kendiliğinden konuşmuyor. Ve ma yantıku anil heva in huve illa vahyun yuha. Söyledikleri, öğrettikleri Allah'ın emirleridir. Onun için peygamberler zaten kendisine itaat edilsin diye indirilmiştir. Yoksa uzaktan bakılsın da efendim asi olunsun diye, sözü dinlenmesin diye değil. Peygamberlere uyulması lazım. Peygamber Efendimiz ahir zaman peygamberidir. Peygamber Efendimiz'e uyulacak. Uyan, itaat eden, hadis-i şerifine uyan ne olur? Allah'a itaat etmiş olur. Ve men asani, kim bana asi olursa, sözümü dinlemezse diyor Peygamber Efendimiz. Fakat asallah, o Allah'a isyan etmiş demektir. Efendim işte ben Resulullah'ı beğenmedim sözünü, halini. Allah böyle diyen insanı cezalandırır. Öyle insan zaten Resulullah'ın itaatinden çıkmış, onu beğenmeyen efendim insan çok yanlış bir noktaya düşmüş demektir, ayağa kaymış demektir. Hatta dinden çıkmış olabilir. Efendim bu düşüncesinin derecesine göre çok büyük günah işlemiş olur ya da irtidat etmiş olur. Resulullah'a asi gelmek olmaz. Sözünü dinlememek olmaz. Ama maalesef bilmeyerek bugün pek çok kimse Resulullah Efendimiz'in efendim sünnetine uymuyor. Yolundan gitmiyor. Tavsiyelerini tutmuyor. Bu çok kötü bir durumdur. Kendi kendimizi bilelim. Hatalarımızı düzeltelim. Bugün ümmeti Muhammed'in en büyük kusuru Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnetine uymamasıdır. Amerikalıyı dinler, Avrupalıyı taklit eder, efendim batılı bir filozofun sözünü efendim mal bulmuş mağribi gibi efendim kapar, efendim bürosunun duvarına yazar, Efe gibi ortada dolaşır ama yanlış. doğru olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emrini tutmak yolundan gitmektir. Allah'ın sevdiği kul odur. Yoksa kafir değil, müşrik değil. Efendim günahkar, efendim nefsinin esiri, zalim, fasık, facir insanlar değil. Resulullah'a itaat edecek. Bu çok önemli bir şey. Onun için beni dinleyen sevgili kardeşlerim, sayın dinleyicilerim, efendim sevdiğim, saydığım kimseler, iyi niyetli kimseler ne yapacaklar? Kur'an-ı Kerim'i öğrenecekler. Ayetlere ittiba edecekler. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini öğrenecekler. Ona uyacaklar, ittiba edecekler, tutacaklar. Hadis-i şerifleri efendim işte herkes başka türlü yorumluyor. Acaba hadis-i şerifler sahih mi, değil mi? Yoksa bazıları da, bazı insanlar da çıkmış hadis diye bir takım sözler uydurmuş. Bize söylenilen uydurma bir söz mü yoksa Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi mi? Tamam. Bunlar efendim mutlaka araştırılacak. Bunların araştırılmasını biz istiyoruz. Çünkü kötü niyetli birisi çıkar, Resulullah böyle söyledi der de insanı günaha davet ederse kanmaması için böyle bir düşünce mutlaka her Müslümanın en öndeki düşüncesi olmalı. Tamam. Ama alimlerimiz, büyük müçtehitlerimiz doğru demiş. Bu hadis-i şerif sahihtir demiş. Sağlamdır demiş. Böyle sağlam kitaplar yazmış, uzun incelemelerden sonra bir bir bu hadisi rivayet eden ravilerin efendim cerh-i tadilini yapmış, incelemesini yapmış, bu hadis sağlamdır demiş, ona uymak lazım. Ve böyle kitaplar var. Elhamdülillah Sahih-i Buhari böyle bir eser, hem de açıklamalı profesörler açıklamalar yapmış, onu okumalı insan. Sonra benim beğendiğim böyle bu Sıhhah-ı Sitte denilen efendim mübarek hadis kitaplarını Türkçe'ye tercüme etmiş alim kardeşler var. Kimisi hayatta, kimisi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Hayırlı işler yaptılar. Ebu Davud'u tercüme ettiler. Efendim Tirmizi'yi tercüme ettiler. İbn-i Mace'yi tercüme ettiler. Efendim Müslim'i, Davutoğlu hocamızın açıklaması var. Başka açıklamalar var. Binaenaleyh bu açıklamalı hadis-i şerifleri okumalı ve onlara itaat etmeli. Niye hocam bu kadar bunun üzerinde duruyorsun? Çünkü televizyon kanallarında, radyolarda, efendim gazetelerde din namına ileri geri konuşan ve dini bilmeyen, ilahiyatçı olmayan, İslam bilgisi olmayan, Arapça bilgisi olmayan ama ortaya çıkıyor veya ortaya çıkartılıyor veya efendim uydurma bir lakap kendisine yapıştırılıyor. İşte bu İslamcı yazar, İslamcı yazar ama İslam'ı yaşatmak için mi, yıkmak için mi? Yapmak için mi, yıkmak için mi? İslam'la uğraşıyor, yazıyor, çiziyor ama yalan yanlış şeyler söylüyor. Demek ki yıkmakla vazifeli. İslam'la ilgili ama ilgici şeyler söylüyor. Bütün bu ihtilafların cevapları efendim hadislerde vardır. Hepsi çıkıyor, hepsini görüyoruz. O hadisleri bilse kimse o yalan yanlış ileri sürülen efendim saçmalıklara efendim kulak asmaz, yanlışlığını hemen bilir. Hadis-i şerifleri bilmediği için millet efendim şey yapıyor. Bir de şimdi din düşmanlarının bir kurnazlığı da hadis-i şeriflerin bazıları hadis değil de

efendim birileri hadisiye uydurmuş diye okuduklarından, duyduklarından bakalım bu sahih hadis mi, bu mevzu hadis mi filan diye oradan tabii mevzu hadise kimsenin efendim itibarı olmasın, itibar etmesin. Onu biz söylüyoruz. Bizim alimlerimiz söylüyor. En mütteki din alimleri söylüyor. Müştehitler söylüyor. Ama sahih hadise ittiba etmemek olur mu? Sahih hadise de ittiba etmeyi, saygı duymayı törpülemek istiyorlar. Yani hadisi gözden düşürmek istiyorlar. Hatta bunu açıkça söyleyenler de var. Efendim hadisi bırakalım 20. yüzyılda. Neden? Beyefendinin keyfine göre hareket etmesine hadisi şerif tahdit ediyor. Engelliyor. Diyor ki öyle yapma, o günahtır. Ya da o da o günah olan işi yapmaya başlamış, tutturmuş onu. Tabii hadis-i şerif o günahtır dediği için orada foyası meydana çıkıyor. O zaman efendim bu hadisleri şimdi nazar dikkate almayalım. Hadis-i şerifi nazar dikkate almayan bir insan İslam'ı anlayamaz, hadisi zekatı anlayamaz, namazı kılamaz. Çünkü teferruat hadisten öğrenilmiştir. Namaz kılma emri Kur'an'da vardır. Teferruat hadistedir. Zekat verme emri Kur'an'da vardır. Teferruat hadisi şeriflerdedir. Hadisi saymayan bir insan hadisi kaldırdığı zaman din tahrip olur. Din öğrenilmez, uygulanamaz, yaşanamaz. Zaten onlar da istiyorlar ki din yaşanmasın. Sadece kişiler böyle laf olarak ağızda hani sembolik olarak diyorlar ya ben Müslümanım der. Elhamdülillah Müslümanım. O da güzel tabii. İnsanın kendisini Müslüman tanması ve sayması, Müslümanlığa bağlı hissetmesi kendisini fena değil, güzel ama yetmez. Müslüman olacak, Müslümanlığa uyacak, Allah'a ve Resulullah'a itaat edecek. İtaat etmedikten sonra, günah işledikten sonra cezasını çekeceği için günahları bilmesi lazım. İşte bu sebeplerden efendim hadis-i şerifleri küçük düşürmeye çalışanlar dini tahrip etmek isteyenlerdir ama düşüremezler tabii. Erbabı bilir yani Avrupalı da olsa, efendim Amerikalı da olsa Resulullah'tan rivayet edilmiş bir söz. Onun için önem ifade eder. İslam'ın hükmü budur diyebilir. Bizim memlekete bazıları boş ver diyor ama onun boş ver demesi kendisini helak eder. Yani bir kıymet ifade etmez. Binaenaleyh Allah'a itaat edeceğiz. Kur'an okuyacağız, Resulullah'a itaat edeceğiz, hadis-i şerifleri çok iyi takip edeceğiz, okuyacağız. Niye biz size hep hadis sohbeti yapıyoruz? İslam'ın güzelliği ve teferruatı, incelikleri, efendim hikmetleri hadis-i şerifler okuyunca anlaşılır diye. Hadis-i şerifleri okuyacağız. Sağlam hadis kitaplarını okuyacağız, çürükleri okumayacağız. Yani çürük, kimin tarafından yazıldığı belli olmayan kitapları okumayacağız. Hadis-i şerifin çürüğü olmaz da. Yani adam çürük adamdır, bir kitap yazmıştır. Millet onu bir şey sanıp okuyor. Bana böyle bir kitap getirdiler. Yazarını söylemeyeyim de şey olmasın ama cahillik efendim ummanı. Cahillik ummanı. Bir sayfada 20 tane, 30 tane hata yapmış. Efendim ayet olmayan bir cümleciyi ayet diye zikrediyor. Ayeti bile bilmiyor. Kur'an'ı bile bilmiyor. Yani kitabını atmak lazım çöpe. Yakmak lazım. İçinde biraz Allah peygamber sözü geçiyor diye şey yapmasın diye. Veya gömmek lazım kuma. Okutmamak lazım. Adam da ortada efe gibi dolaşıyor. Halbuki hiçbir şey bilmiyor. Çok cahil. Zır cahil yani böyle. O kitapları okumamak lazım. Büyük alimlerin yazdığı, büyük müştehitlerin yazdığı, çok değerli kimselerin yazdığı kitapları okumak lazım. Her zaman söylüyoruz. Üniversitede derslerimiz sırasında talebelerimizi iyi yetiştirmek için de söylediğimiz, üstüne bastıra bastıra söylediğimiz şey, efendim değerli insanların yazdığı, selahiyetli kişilerin yazdığı, uzmanların yazdığı kitapları okuyun. Böyle kıyıdan köşeden, haberi oradan buradan toplayıp da derleme kitap yazmış insanlar mutlaka hata yaparlar. Onları okumayın, asıl kaynağını alın. Asıl kaynakları okuyun diyoruz. Efendim öyle olduğu zaman, asıl alimlerin, büyük alimlerin eserlerini okuduğu zaman yanılma olmaz. Yanıltmaların da, yanıltmak isteyen kimselerin de bir tesiri olmaz. Allah bizi haramlardan, günahlardan korusun. Kendisine itaatle ömrünü süren, günlerini geçiren, efendim itaatli kullarından eylesin. İsyandan korusun, tevfikini refik eylesin. Sevdiği amelleri işlemeye muvaffak eylesin. Ümmet-i Muhammed'e faydalı eylesin. Ki bu devirde Ümmet-i Muhammed'in Müslümanların ciddi çalışmalarına çok ihtiyacı var. Yani böyle ihtiyacın çok olduğu bir devirde Müslümanların gevşek durması çok fena oluyor. Son derece ciddiyetle işi vehametin

0: anlayıp ele almak ve İslam için çalışmak lazım. Allah hepimizi gayretli, efendim, çalışkan, himmetli Müslümanlar eylesin. Çok sevaplar kazanmayı nasip eylesin. İki cihanda izzet, itibar, kıymet sahibi eylesin. Mesut Bahtiyar eylesin. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: En güzel rehber. İyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
3: Zilzal Suresi. Sevgili dinleyiciler, hikmetli kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Medine döneminde indirilen surelerinden Zilzal Suresini anlatacağız bugün. 8 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayetinin son kelimesinde geçen ve yer sarsıntısı anlamına gelen zilzal kelimesinden alır. Sure yerin dehşetli bir sarsıntıyla sarsılacağı ve içindeki ağırlıkları dışarıya atacağı büyük günün hatırlatılmasıyla başlar ve kıyametin dehşeti, hesaba çekilmenin hak olduğu ve tek geçerli şeyin hayırlı amel olduğu anlatılır. Sure, kıyamet gününde hesap kriterlerini anlatan kısa, net, öz ifadelerle biter. O gün kıyamette insanlar, amellerinin karşılığını görmeleri için hesap yerinden bölük bölük dönecekler. İşte kim zerre ağırlığınca iman ve ihlasla bir hayır işlerse onun karşılığını görecek, kim de zerre ağırlığınca bir şer işlerse onu görecektir.
2: En güzel rehber, o iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
4: Akra Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501-630-3030.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

0: Rahmetinle gönlümüz sana bağla. Darmadağın halimi sana topla. Dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştır. Koru batınımı. Yükselt zahirimi. Kolla her türlü kötülüklerden, fitnelerden. Islah et dilimi. Arttır temiz amellerimi. Ak et yüzümü. Rahmet et, rızana kavuştur.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
2: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Beytullah'ın silkelene silkelene Çalımlıca tavaf edilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Mescid-i Haram'a girince omuz ihramının bir ucunu sağ koltuğunun altından alıp sol omzunun üzerine attı ve sağ omzunu açtı. Sonra da "Bugün kendisini şu müşriklere güçlü ve zinde gösterecek olan er kişileri Allah rahmetiyle yarlıgasın, esirgesin. Sakın Kureyş cemaati sizde bir gevşeklik, bir eksiklik görmesinler. Müşriklerin gücünüzü görmeleri için Beytullah'ı tavafın ilk üç devresinde remel yapınız." buyurdu. Yani tavafın ilk üç evresinde omuzlarını açık bulundurmalarını, adımlarını kısaltıp omuzlarını silkeleyerek hızlıca ve çalımlıca iki rükûn arasında ise ağır ağır yürümelerini ashabına emir buyurdu. Peygamberimiz aleyhisselam kasvaya bindi. Abdullah bin Rebaha kasvanın yularını tuttu. Müslümanlar Peygamberimiz aleyhisselam gibi sağ omuzlarını açtılar, tavaf için sıralandılar. Peygamberimiz aleyhisselam Hacerül Esved'e yaklaştı. Elindeki değneğin ucuyla ona dokunarak istilam etti. O değneğin ucunu öptü. Sahabiler de Hacerül Esved'e ellerini ve yüzlerini sürdüler. Kabe'yi tavafa, silkilene silkilene, hızlıca ve çalımlıca dolaşmaya başladılar. Kabe'nin Yemen köşesine eriştiler. Oradan Hacerül Esved köşesine kadar ağır ağır yürüdüler. Sonra tekrar Yemen köşesine kadar silkilene silkilene, çalımlıca ve hızlıca, oradan Hacerül Esved köşesine kadar ağır ağır yürüdüler. Üç tavafı böylece yaptılar. Peygamberimiz aleyhisselamın Mescid-i Haram'a yürüyerek girdiği, tavaf ve koşmaları yaya olarak yaptığı da rivayet edilir. Abdullah bin Rebaha tavafta da recez okumaya başlayınca Hazreti Ömer ona, "Sen Resulullah aleyhisselamın önünde Allah'ın hareminde bu şiiri söyleyip duracak mısın?" dedi. Peygamberimiz aleyhisselam Hazreti Ömer'e, "Ona engel olma. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki onun sözleri bu Kureyş müşriklerine ok yağdırmaktan daha çabuk, daha çok tesirlidir." İbn Revaha, "Devam et." buyurduktan sonra Abdullah bin Revaha'ya, "Allah'tan başka hiçbir ilah ve mabut yoktur. Bir olan O'dur. Vaadini gerçekleştiren O'dur. Bu kuluna yardım eden O'dur. Askerlerini güçlendiren O'dur. Toplanmış olan kabileleri bozguna uğratan da yalnız O'dur de." buyurdu. Abdullah bin Revaha bunu söylemeye başlayınca Müslümanlar da onun söylediği gibi söylemeye başladılar. Müslümanların tavafta yaptıkları remellerin müşrikleri hayal kırıklığına uğratması. Müslümanlar tavafın üç dolaşımında remel yaptıkları, silkilene silkilene, çalımlıca ve hızlıca yürüdükleri zaman müşrikler, "Demek Medine'nin humması onları hiç de zayıflatmamış. Demek bunlar hala zinde sapasağlam imişler. Size bunların sıtmadan zayıf düştükleri anlatılmıştı. Halbuki bunlar bizden daha zinde, daha diridirler. Baksanıza bunlar yürümeye razı olmuyorlar, kanaat etmiyorlar da geyiklerin sıçrayışı, zıplayışı gibi sıçraşıyorlar." dedi. Peygamberimiz aleyhisselamın tavafta okudukları ve okunmasını tavsiye buyurdukları dualar. Tavafın geri kalan 4 dolaşımı ise ağır ağır yürünerek yapıldı. Peygamberimiz aleyhisselam tavafta Hacerül Esved köşesine geldikçe orada durup

0: Hacerül Esved'e elindeki değnekle işaret etmekte ve tekbir getirmekteydi. Peygamberimiz aleyhisselam Kabe'yi tavaf ederken Yemen köşesinde Allahümme inni es'elükel affe vel afiyete fid dünya vel ahire. Rabbena atina fid dünya ve fil ahirete haseneten ve kina azaben nar diye dua eden kişiye vazifeli 70 melek amin derler buyurdu. Peygamberimiz aleyhisselamın tavaf sırasında Hacerül Esved ile Hatim arasında Rabbena atina fid dünya ve fil ahirete haseneten ve kina azaben nar diye dua ettiği de işitilmiştir. Tavaf namazı kılınışı ve say yapılışı. Peygamberimiz aleyhisselam Kabe'yi 7 defa tavaf ettikten ve 2 rekat namazı kıldıktan sonra say yapmak üzere Safa Tepeciğine gitti. Safa Tepeciği ile Merve Tepeciği arasında yine kasvanın üzerinde olduğu halde 7 kere say yaptı. 7.sinde Merve üzerinde sayini tamamladı. Peygamberimiz aleyhisselamın Safa ile Merve arasında say yaparken kasvayı hızlandırması Kureyş müşriklerine güçlülüğünü ve zindeliğini ashabı gibi göstermek içindi. Peygamberimiz aleyhisselamın Safa ve Merve tepeciğindeki tekbir, tehlil ve duaları. Peygamberimiz aleyhisselam Safa ve Merve tepeciklerinde durdukları zaman 3 kere tekbir getirmiş, 3 kere La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir demiş ve dua etmiştir. Ashabtan Abdullah bin Ebi Evfa der ki, Resulullah aleyhisselamla birlikte umre yaptığımız zaman kendisi Kabe'yi tavaf etti. Onun yanında biz de tavaf ettik. O, makam-ı İbrahim'in arkasında namaz kıldı. Biz de onun yanında tavaf namazı kıldık. O, Safa ile Merve arasında sa'y yaptı. Biz onu Mekkeli müşriklerin ve onların akılsız delikanlılarının herhangi bir şeyle rahatsız etmelerinden koruduk. Ona hiçbir kimse bir şey yapamadı. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

0: Dinlendiren Musiki. Seçkin eserlerin yayınlandığı Dinlendiren Musiki başlıyor.
1: Efendim, Dinlendiren Musiki programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizleri yalnız bırakmadınız, müteşekkiriz. Hüzün dalgası çarptıysa bir insanın yüzüne, ya Mevlasını özlemiştir ya da Mevlası onu, diyor Şems Tebrizi. Bugünkü ilk eserimiz Ener Doğan'dan geliyor. Daha Senden Gayrı eserini dinliyoruz.

0: dinlendiren musiki devam ediyor.
1: Sana dilsiz dudaksız sözler söyleyeceğim. Bütün kulaklardan gizli sırlardan bahsedeceğim. Bu sözleri sana herkesin içinde söyleyeceğim. Ama senden başka kimse duymayacak. Kimse anlamayacak. Şems Tebrizi. Sevgili dostlar, şimdi de Fatih Erkoç'tan dinliyoruz bu güzel eseri.

duasız üşürmüş yürekler. Sana bir dua eden olsun. Senin de bir dua ettiğin. Bilmezsin hangi kırık gönlün duasıdır. Karanlıklarını aydınlatan, sana ummadık kapılar açan. Bilmezsin kimin için ettiğin duadır. Seni böyle ayakta tutan. Hazreti Mevlana. Dünyaya gönül kaptıran onun şu üç zararına uğrar. Tükenmeyen gam, gerçekleşmeyecek arzu, ulaşılmayacak ümit. Kıymetli dinleyiciler, şimdi de Yusuf Karaburç'tan Yürek Yüreğe eserini dinliyoruz.

Dert ve derman bir paranın iki yüzü gibidir. Yani derdiniz kendi dermanıyla gelir. Mesele derdin verdiği mesajı alabilmek ve derdi yaşarken dermanını keşfedebilmektir. Biz de dert etmeyin, dua edin diyelim ve sözümüzü burada noktalayalım. Son eserimiz Ahmet Özhan'dan geliyor. Derman Arardım Derdime isimli eseriyle veda ediyoruz efendim. Yeni bir programda görüşünceye dek hoşça kalın, Hakk'a emanet olun.

0: Seçkin eserlerin yayınlandığı dinlendiren musiki sona erdi.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

gökten suyu bir ölçü dahilinde indirdik de onu yerde faydası için biz durdurduk. Şüphesiz biz onu gidermeye de kadiriz. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve onlardan siz yersiniz. Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile rengarenk çeşit çeşit meyveler çıkardık. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kulları için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara nimeti bol cennetlerinde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Orada cennetlerde müttaki, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, güven içinde canlarının istediği her meyveyi isteyip yerler. Müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçlerinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi

0: ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir? Biz onlar, iman edenler ve nesilleri de imanla kendilerine tabi olanlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol verdik.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

bedenime afiyet veren, ruhumu bana iade eden ve kendisini zikretme imkanı veren Allah'a hamdolsun.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba değerli okurlar. Her anı muazzam ders ve ibretlerle dolu olan Asr-ı Saadet'ten çeşitli manzaralar seyretmeye devam ediyoruz. Şimdi sıra o devrin Yahudilerinde. 44. bölüm. Yahudi tuzağı. Beni Nadir adıyla bilinen Yahudiler Müslümanlarla birlikte yaşamalarına rağmen her fırsatta Allah Resulü'nü öldürmek isterlerdi. Peygamberimiz bir gün 7 sahabiyle birlikte onların yanına gitti. Bir evin gölgesine misafir edildiler. Yahudiler bu arada gizlice konuşarak Muhammed'i öldürmek için bunda niye fırsat bulamayız dediler. Yahudilerden Amr bin Cahaş bu işi yapmaya gönüllüydü. Allah Resulü'nün üzerine atmak için büyük bir taş alarak evin damına çıktı. Cebrail aleyhisselam o sırada gelerek Yahudilerin niyetini bildirdi. Efendimiz aleyhisselam bunun üzerine yerinden kalkarak Medine'ye döndü. Hazreti Ebubekir peygamberimizin bu ani kalkışına bir anlam veremedi. Akşamüstü yanına uğrayarak ya Resulallah hemen kalkıp gittiniz sebebini anlamadık deyince peygamberimiz onlar beni öldürmeyi planladılar. Allah bunu haber verince kalktım dedi. Efendimiz aleyhisselam Beni Nadir Yahudilerinin Medine'yi terk etmelerine karar verdikten sonra bu emri iletmek için Muhammed bin Mesleme'yi Yahudilerin yanına gönderdi. Verilen emir kesindi. Yahudiler Medine'den en fazla 10 gün içinde ayrılacaktı. Emir kendilerine ulaşınca Yahudiler Allah Resulü'nü öldürmeyi kesinlikle düşünmediklerine dair yemin edip durdular. Fakat Muhammed bin Mesleme onların bir kenara çekilerek yaptıkları konuşmaları, Amr bin Cahaş'ın da büyük bir kaya parçasıyla çatıya çıktığını peygamberimizin bildirdiği şekilde anlatınca susup kaldılar. Daha sonra bir toplantı yaptılar ve kaleleri güvenli olduğundan Medine'den çıkmamaya karar verdiler. Bu elbette bir savaş anlamına geliyordu. Allah Resulü bir emir verdiğinde onun geri alınması mümkün değildi. Yapılan çarpışmalar fazla uzun sürmedi. Evlerinin birçoğu çatışmalar sırasında yıkıldı. Sonunda direnmekten vazgeçtiler. Peygamberimiz onlara karşı çok insaflı davrandı. Her üç Yahudi için bir deve ayırarak bunlarla Medine dışına çıkabileceklerini, develere de ok, yay, zırh ve miğfer gibi savaş aletlerinin dışındaki bütün eşyalarını yükleyebileceklerini belirtti. Yahudiler Medine'den ayrılırlarken sağlam kalan evlerini de yakıp yıktılar. Böylelikle onların Müslümanlar tarafından kullanılmasını engellediler. Daha sonra sanki gösteriş yapar gibi def ve düdükler çalıp Medine çarşısından geçip uzaklaştılar. Peygamberimiz onlardan kalan mal ve arazileri Allah'ın Haşr suresinde buyurduğu üzere Mekke'den hicret eden fakir Müslümanlar arasında dağıttı. İçki yasak oluyor. Yüce Allah içkiyi bir anda yasak etmedi. Çünkü o asrın insanları içkiye çok düşkündü ve ondan hemen kurtulmaları zordu. Bu yüzden içki hakkında gelen iki ayette Bakara suresi 219, onu içmenin büyük günah olduğu ve içkiden gelen zararın ondan beklenen faydadan daha ağır bastığı belirtildi. Bu ayette kumar da içki gibi günah sayılıyordu. Bunun üzerine birçok Müslüman içkiden ve kumardan uzaklaştı. Fakat bazıları da kesin şekilde yasaklanmadığı gerekçesiyle onlara devam etti. Allah daha sonra gönderdiği ayette Müslümanların sarhoşluktan ayrılıp temizleninceye kadar namaza yaklaşmamalarını buyurdu. Nisa suresi 43. ayet-i kerime. Bu ayet üzerine yine bir kısım insan içki içmeyi bıraktı. Çünkü iki namaz arasında içki

0: içildiğinde ilk namaz vaktine kadar ayılmaları zordu. Her iki ayete rağmen içki içenler vardı. Çünkü kesin olarak haram kılınmamıştı. Hazreti Ömer içkiye alışıktı. Bu nedenle "Ya Rabbi, içki hakkında bize açık bir ayet indir." diye dua etti. Allah daha sonra gönderdiği ayette, "Ey iman edenler, içki, kumar, putperestliği simgeleyen dikili taşlar ve fal okları, şeytan işi pisliklerden başka bir şey değildir. Şeytan içkide ve kumarda aranıza düşmanlık ve kin düşürerek sizi Allah'ı anmaktan ve namaz kılmaktan uzaklaştırmak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?" buyurdu. Maide suresi 90 ve 91. ayet-i kerimeler. Hazreti Ömer bu ayeti duyunca, "Ya Rabbi vazgeçtik, vazgeçtik," dedi. İçki ve kumar Müslümanlar tarafından tümüyle terk edildi. İçki Allah tarafından haram kılındığında dökülen ya da kırılan fıçılardan akan içkiler Medine sokaklarında sel gibi aktı. Sahabilerden Abdullah bin Ömer o günleri şöyle anlatıyor. "Peygamberimizle birlikte mescitteydim. Bana dönerek, elde kalan içkileri bir araya toplayın, daha sonra bana haber verin," buyurdu. İçkiler toplanınca yanımıza gelerek, "Müslümanlar, bu nedir?" diye sordu. "İçkidir ya Resulallah," dediler. "Şunu bilin ki Allah içkiye, onu yapan kişiye, onun yapıldığı yere, onu satana, onu içene, onu içirene, onu taşıyana, onu satana, onu alana ve içkiden elde ettiği kârı yiyene lanet etmiştir," dedi. Daha sonra da, "İçki bütün kötülüklerin başıdır. Her sarhoşluk veren şey içkidir. Her sarhoşluk veren içki haramdır. Çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kişi içki içilen sofraya oturmaz. Oturması da helal olmaz," buyurdu. Bu arada bazı sahabiler gelerek, "Ya Resulallah, mücahitlerden bir kısmı içki içip kumar parası yerken Allah yolunda öldüler ve öldürüldüler. Şehit olduklarında onların karınlarında içki vardı," diyerek bu sahabilerin durumunu sordular. Peygamberimiz, "İçki ve kumar onlara da haram kılınsaydı sizin gibi hemen bırakırlardı," dedi. Rabbimiz de bir ayet indirerek Müslümanların yasaklanmadan önce yaptıkları kötülüklerden sorumlu olmadıklarını bildirdi. Maide suresi 93. ayet-i kerime. Kuş yavrusu. Peygamberimizin yaptığı bereket duasından sonra hurma bahçesinden aldığı ürünlerle borcundan kurtulan Cabir bin Abdullah adlı sahabi anlatıyor. Allah Resulü ile birlikteydik. Bu sırada birisi bir kuş yavrusu getirdi. Onu sevelim derken bir de baktık anne kuş çıka geldi. Yavruyu tutan kişinin avucuna girdi. Hepimiz şaşırmıştık. Peygamberimiz, "Allah'ın size olan merhameti şu anne kuşun yavrusuna duyduğu şefkatten çok daha fazladır," dedi. Hazreti Cabir anlatmaya devam ediyor. "Bir seferden dönerken benim devem geride kalıyordu. Ne yaparsam yapayım çok yavaş yürüyordu. Allah Resulü yanıma gelerek, "Ey Cabir, sana ne oldu böyle? Geride kaldın," dedi. "Ya Resulallah, devem yoruldu herhalde, yavaş yürüyor," dedim. "Çöktür onu," deyince hemen çöktürdüm. Elindeki değnekle ona dokundu ve daha sonra bana dönüp, "Hadi bin," dedi. Devem öyle hızlandı ki onun bindiği deveyle yarışa kalktım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana tebessüm edip, "Ey Cabir, bindiğin deveyi bana satar mısın?" buyurdu. "Ya Resulallah, onu size hediye etmek isterim," dedim. "O zaman hiç olmazsa bir dirhem vereyim," diye ısrar etti. "Hayır ya Resulallah, böyle bir şey alışveriş sayılır. Bu takdirde fiyat az gelir," dedim. "Öyleyse iki dirhem olsun," dedi. Yine kabul etmedim. Devenin fiyatını gitgide artırarak bir ukiyeye kadar yükselttiğinde, "Deve sizindir," dedim. "Aldım," buyurdu. Ertesi sabah devemi götürerek evinin önündeki bir yere bağladım. Mescitten çıktığında o deveyi fark etmiş, hemen beni çağırtmıştı. "Ey kardeşimin oğlu, o deve senindir," diye tebessüm etti. Daha sonra da bana bir ukiyeden fazla para verdi ki o para artıp durdu. Bereket çok uzun zaman sürdü. Reis kızı. Putperest bir kabile olan Beni Mustalıklarla yapılan bir çarpışma sonunda bir kavimden esirler alınmıştı. Onların arasında Haris bin Ebi Dırar'ın kızı da vardı. Haris, Beni Mustalıkların reisiydi. Kızını kurtarmak için 8-10 civarında deve vermeyi düşündü. Develerle birlikte Medine'ye gelirken en güzel iki tanesine kıyamadı ve dönüşte almak üzere onları bir mağaraya sakladı. Medine'ye gelince, "Ey Muhammed, kızımı serbest bırak. Onun gibi bir hanım esir tutulmamalı. Çünkü benim şerefimle bağdaşmaz." dedi. Peygamberimiz, "Kızın senin yanına gelmek ya da benim yanımda kalmak konusunda serbesttir. İstersen ona soralım." deyince Haris kızını çağırtıp, "Muhammed dileğini yapmak hususunda seni serbest bıraktı. Sakın beni rezil etme, olur mu?" dedi. Kızı hiç düşünmeden, "Ben onu tercih ederim." deyince Haris bozulup, "İşte şimdi rezil oldum." diye söylendi. Haris develeri boşuna getirmişti. Peygamberimiz onları gördüğünde, "Ya Haris, Atik Vadisi'ndeki mağaraya sakladığın o iki deve nerede?" diye sordu. Haris bunun üzerine şaşırıp, "Vallahi sen mutlaka peygambersin. Çünkü bu işi benimle Allah'tan başka kimse bilmiyordu." deyip Müslüman oldu. Fakat kızı ondan önce iman etmişti. Bu hanım kocasının ölümü üzerine dul kalan Cüveyriye validemizdi. Efendimiz aleyhisselam onu nikahlayınca Beni Mustalık kabilesinin tamamı İslam dinini seçti. Savaş sırasında alınan esirler de serbest bırakıldılar. Bu durum daha önce belirttiğimiz gibi Peygamberimizin yaptığı evliliklerin nefsi değil siyasi olduğuna kesin delildir. Hazreti Cüveyriye esir düştüğü savaşı anlatıyor. "Allah Resulü ordusuyla üstümüze gelirken Müreysi suyunun kıyısındaydık. Onlara baktığımda tarif edilemeyecek kadar çok sayıda insandan, attan ve silahlardan oluşan muhteşem bir ordu görerek ürktüm. Hem Müslüman hem de peygamber eşi olmakla şereflendiğim zaman bir de baktım ki ordu azıcıkmış. Anladım ki Rabbimiz müşriklerin kalbine korku düşürmek için o azları böyle çok göstermişti." Hazreti Cüveyriye çok namaz kılar, çok oruç tutar ve Allah'ı çok anardı. Hazreti Ayşe validemiz onun için, "Ben kavmi için Cüveyriye'den daha hayırlı bir kadın tanımadım." demişti. Hendek Savaşı. Peygamberimizi öldürmek istedikleri için Medine'den çıkarılan Beni Nadir Yahudileri, Şam ve Hayber taraflarına yerleştikten sonra hem civardaki diğer Yahudileri hem de Mekke müşriklerini Müslümanlara karşı kışkırtmaya başladılar. Bu kişiler Ebu Sufyan'ı bularak, "Sizin putlara tapmanız Muhammed'in dininden çok daha iyidir. Eğer her kabileden 50 kişi toplayabilirsen, Müslümanlardan tek bir kişi kalmayana kadar sizinle birlikte çarpışırız." dediler. Ebu Sufyan, "Muhammed'in düşmanları bizim için her zaman kıymetlidir." diyerek onların bu teklifini kabul etti. Yahudiler daha sonra bütün Arap kabilelerini tek tek dolaşarak onları Müslümanlarla çarpışmaya çağırdılar. Çarpışmak niyetinde olmayanları da gıda yardımı ya da büyük paralar karşılığında kandırdılar. Kısa bir süre sonra müşriklerden ve Yahudilerden oluşan bir ordu meydana geldi. Bunların sayısı 10 binden fazlaydı. Kumandansa Uhud'daki gibi Ebu Sufyan'dı. Allah Resulü Yahudilerin niyetini öğrendiğinde ordunun hemen hazır olmasını istedi ve savaş taktikleri konusunda sahabilere danıştı. Selman-ı Farisi, "Ya Resulallah, biz Fars'ta yani İran'dayken bize saldıran düşman süvarilerini durdurmak için etrafımıza çepeçevre hendek kazardık." deyince bu fikir hem peygamberimizin hem de sahabilerin hoşuna gitti. Çünkü Uhud Savaşı'nda Medine'den ayrılmanın sonucunu görmüşlerdi. Allah da hendek kazılmasının uygun olduğunu Resulüne bildirdi. Peygamberimiz hendek kazılması gereken yerleri sahabilere tarif etti. Medine şehri sadece bir tarafından açıktı. Diğer taraflarsa birbirine bitişik binalarla sur halini almıştı. Bu yüzden hendek şehrin açık tarafına kazılacak ve İslam ordusu bu hendeğin gerisine çekildiğinde arkasını Sel Dağı'na yaslamış olacaktı. Hendekten çıkan taşların binaların çatısına çıkarılması ve avlu duvarlarından girmek isteyen düşman askerlerine atılması da düşünülmüştü.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akramedya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akça'da.
1: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

İnsan muhterem bir varlıktır. Kalbine hürmet etmek, kalp kırmamak, toprak kadar mütevazi olmak, 72 millete hor bakmamak gerekir. Hacı Bektaş-ı Veli.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

kul Allahü Teala Hazretlerine erecek. Erenlerden olacak, evliyadan olacak. Nasıl olacak? 4 kapıyı aşacak, 40 makamdan geçecek, el vasıl ilallah olacak. Hacı Bektaş-ı Veli.

0: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
1: Birlikteliğin en temel anahtarı dil ve üslup. Yani biz konuşuyoruz ama üslup içinde değilse o konuştuğumuz hakikaten ilişkileri şekillendiren olumlu ve olumsuz yönlerini gizilden ortaya çıkartıp ama fark etmeden konuştuğumuzu sanarak kötü sonuçlara yol açan bir sorun olabiliyor. Bunun için de üslubun ve üsluptaki rollerin öneminden bahsedelim. Bunun üzerinde zaten çok uzun yıllardır çok farklı kişiler tarafından yapılan çalışmalar var. Ama bunların başında Eric Berne, ünlü bir sosyolog, psikolog, pek çok açıdan bu alanları birlikte çalışmış bir uzmanımız, araştırmacımız ve rollerle ifadenin ilişkisi üzerinde, transaksiyonel analiz üzerinde çok kıymetli çalışmaları var. Kısaca bundan bahsedeyim. Uzmanımıza göre ebeveyn, yetişkin ve çocuk olmak üzere üslubumuzda 3 rolün etkin olduğunu söyler. Bunlardan bir tanesi ebeveyn rolü. Ebeveyn figürlerini hatırlatan duygu, düşünce, tutum ve davranışları kullanır. Hem biriktirilen verilerden hem de başkaları ile ilişki kurma şeklinden oluşmaktadır. Yetişkin rolü ise özel ve objektif olarak gerçekleri değerlendirir ve karar verir. Yetişkin ego durumu, düzenleme, uyum sağlama ve zeka gibi özelliklere sahiptir. Çocuk ego durumu ise kişinin çocukluğuna ait izleri de içeren duygu, düşünce, tutum ve davranış örüntüleri takımıdır. Berne göre herkes çocukken belli bir yaştayken yaptığı gibi hisseden, düşünen, eyleme geçen ve tepkide bulunan bir çocuğu içinde taşır. Yani bizim üslubumuz edindiğimiz rolleri, edindiğimiz roller de üslubumuzu belirler. Mesela bunları biraz daha genişletelim, örneklendirelim. Ama bunun için ebeveyn rolünün ikiye ayrıldığını da bilelim. Mesela koruyucu ebeveyn ve eleştirel ebeveyn. Yani o kadar klasiktir ki bunlar günlük hayatımızda sürekli rastladığımız. İşte koruyucu ebeveyn deyince bu işte çorabını giy yavrum, ondan sonra ilacını içtin mi? Yetişkin çocuğu vardır annenin, ondan sonra işte 30 yaşına gelmiştir, evlidir, 2 çocuğu vardır. Annesini ziyarete gelir, oğlum gene ince bir gömlekle çıkmışsın, ne zaman ırkanı giyeceksin? Karısının ve çocuğunun yanında hala o anne rolü oğlunu, yetişkin evli barklı adamı tekrar çocuk rolüne düşürür. Hiç farkında değildir anne, sadece anneliğini yapıyordur. Ama o çocuklarının gözünde de eşinin gözünde de gizil olarak bir çocuk rolüne inmektedir. Bunu fark etmek pek kolay değil ama bununla birlikte bu sefer o evladın, anneye göre evladın ama karısının yanında ve çocuklarının yanında baba ve koca otoritesinin sarsıldığını fark etmez. Hepimizin birden çok fazla kimliği var. Yani mesela ben anneme göre evladım, çocuklarıma göre anneyim, torunlarıma göre anneanneyim, okuldaki öğrencilerime göre öğretmenim, dekanıma göre bir elemanım, sokaktaki herhangi birine göre vatandaşım, esnafa göre müşteriyim. Bütün bunların hepsinde ayrı ayrı kimlik özellikleri olması lazım. Ama maalesef biz bunların hiçbirini ayırt etmeden hep tek tip yaşıyoruz, fabrikasyon. Ondan sonra diğer eleştirel ebeveyn rolüne geçtiğimizde de bu işte sürekli o da çok sık karşımıza çıkar, yakınlarımızda olması muhtemel olan bir roldür. Ben olsaydım bu işi böyle yapmazdım ya da ondan sonra ah sen gene gibi böyle bütün en ufak bir olumsuzluğu, en ufak bir yanlışı çok bilgiççe, ukalaca, ondan sonra eleştiriye hazır ve doğru yönlendirdiğini düşünerek hep başında tokmak gibi duran roller. Ama bu bazen anne babadan olur, bazen eşten olur. Yani tenkit ağır bir sözcük olarak kullanmayalım. Ama yönlendirmek, yön vermek ya da işte yardımcı olmak amacıyla iyi niyet taşısa bile üslup yanlıştır. Bunu aile bazında ele aldığımızda yine evli barklı bir adam ya da evli barklı bir kadın, çoluk çocuk sahibi, annesinin yanına gitmiştir ya da patronundan böyle bir muamele görmüştür. İşte onlarda hep otorite sarsılır. Ama biz buna kanıksadığımız için, alıştığımız için bunları sorun görmeyiz. Fakat bunlar gizil tepki verdirir. Bunlar hep gizil tepki verdirir yani. Farkında olmadığımız ama içimizde yaşadığımız fırtınalardır. Niyeti kötü değildir ama ifadesi kötüdür. Hani şöyle de bir laf vardır. İyi niyetle iyi iş aynı değil diye. Çok hep güzel. İyi niyetliyizdir ama iyi bir iş çıkaramayız. İyi niyet iyi işi engelleyebilir ya da çıkartmayabilir. O başka bir şey. Burada da gene iyi niyetliyizdir ama yanlış üslupluyuzdur. Evet. Ondan sonra yetişkin rolünde az önce de saydığımız gibi gayet objektiftir, rahattır, samimidir, akılcıdır. Ondan sonra hiç etki tarzı yoktur. Yetişkin rolünde hiçbir sorun yoktur. Şimdi biraz sonra vereceğim örneklerde de göreceğiz ya. Bir anda iki aynı kişi üç rolü birden yaşayabilir. Çocuk rolünü de izah edeyim. Çocuk rolü de aynen dediğimiz gibi uygulu çocuk ve doğal çocuk olmak üzere ikiye ayrılıyor. Uygulu çocuk surat asma, uygulu davranma, geri çekilme, engellenme, ondan sonra ebeveynin etkisi altında kalan, doğal çocuk da aynen bildiğiniz gibi onun için mekanın, zamanın veya işte diğer öznenin hiçbir şeyin önemi yoktur. Sadece arzu ettiğini yaşayan bir rol taşır her zaman doğal çocuk. Mesela eleştirel ebeveyn uyarır, nasihat eder, tembih eder, cezalandırır, kaşlarını çatar, memnuniyetsizliğini belirtir, reddeder ve çocuktaki sıkıntı, huzursuzluk, rahatsızlık, endişe, kaygı, savunuculuk ve değersizlik duygularını ortaya çıkarır. Sonuçta bu. Beş duyu organımızdan bahsediriz. Hani eğitimde de böyle, sezgisel olarak da bu böyle. Görürüz, işitiriz, tadarız, dokunuruz. Ondan sonra işte beş duyu organı aslında sadece taşıyıcıdır. Akla ve yüreğe taşır bunları. Mesela işittiğimiz şeyin kulağımızda kalmadığı, buradan kulağımızın neticesinde gittiği iki noktanın olduğunu bilmemiz lazım. Hem aklımıza hem yüreğimize taşır işittiklerini kulak. Kulakta kalmaz işitilen. Beyin bunları alır, akılda ve yürekte çözümler ve ona göre kullanır. Ondan sonra eleştirel ebeveyn ego durumunda davranan kişiler genellikle öteki kişileri öfkelendirebilir ve onların uzlaşmamalarına neden olabilir. Eleştirel ebeveyn karar ve emirlerinin çoğu asla, her zaman, bunu asla unutma gibi aşırı genelleme kelimelerini içerir. Fırsat vermiyor. Esnek değil. Koruyucu ebeveyn de çocuğun doğal, yaratıcı, kibar, iyi kalpli, düşünceli ve saygılı olması için çocuğa izin vererek istikrar sağlar. Met eder, yatıştırır, sakinleştirir ve rahatlatarak teselli eder. Ama buna karşı da sürekli bu koruyuculuğun altında çocuk bir özgürlük de bulamayabilir. Şimdi birkaç örnek vereyim. Mesela Üstünü Dökmen iletişim çatışmalarında bahseder, kısaca bahseder. O örneklerden yola çıkarak biz günlük hayatımızda bir aile içinde neler olabileceğine gelelim. Örnekleri Üstünü Dökmen Hoca'dan alalım ama genişleterek aileye uyarlayalım. Üstünü Dökmen Hoca şöyle der. Mesela eşi cici boğaz mı diyoruz biz onlara, abur cubur mu diyoruz? Püsküvit, işte çikolata gibi ıvır zıvır yiyecekleri almayı bir çocuk rolü olarak iletişim çatışmalarında da bahseder. Bundan alır. Eve gider. Ondan sonra böylece koca eşin çocuk durumuna düşmüş olabilir. Ama bunda bir sorun çıkmaz. Yani tatmin noktası, şimdi onları da ayırt etmek lazım. Her çocuk rolü ya da her ebeveyn rolü şey, yıkıcı bir üslup gerektirmeyebilir. Eşi çok sevdiği için onun çocuk rolünü alır. Ve biz devam edelim örneklere. Üstünü Dökmen Hoca'nın örneği bu kadar. Eve geldiğinde kapıyı çalar, eşi açar. Ondan sonra her ikisi de işte hoş geldin, hoş bulduk, o güzel karşılama törenini yaparlar. Burada da her ikisi yetişkin rolündedir. Tam yemeğe oturacaklar. Bu sefer hanım elini beline koyarak, kafayı da sallayarak, sen gene faturaları yatırmadın değil mi diye hesap sorar. Bu sefer hanımefendi eşini çocuk rolüne, kendisini de eleştirel anne baba rolüne sokar. Bakın aynı 10 dakika içinde iki kişi arasında 3 rol birden yaşanmıştır. Hanımın hesap sorması beyefendiyi rahatsız edecektir. Ve bunlar ister istemez ilişkiyi bozacak örnekler. Faturaları yatırabildin mi diye sorması lazım. Objektif yaklaşması, akılcı yaklaşması. Yatırılabilmiş mi, yatırılabilmemiş mi? Amacı bu. Hesap sormak değil amacı. Amacı sadece fatura yatırılmış mı onu öğrenmek. Gene yatırmadın mı da cidden bir, sen zaten beceriksizsin, sen zaten bunları umursamazsın, sen zaten hiçbir işe yaramazsın, işte ve sen zatenler devam eder gider. Altındaki örtük anlam bunlar çıkar. Suçlama var. Dinleyicilerimiz öğrenci hayatından kesitlerden hoşlanırlar mı bilmiyorum ama üniversitede çocukları varsa bazen arkadaş sorunlarının niye çıktığını anlamaları için bir de öğrencilerimden örnek vereyim. Şimdi sınıfta iki arkadaş çok iyi anlaşırlar. Masanın ucunda anlaşmak zaten çok kolaydır. Evlilik içinde bu böyle. Ondan sonra meslek hayatı içinde böyle. Masanın iki ucunda, çünkü ortak paydalarında bir sorumluluk yoktur. Sadece dert ortağı olurlar, gelirler, anlatırlar, herkes birbirini anlar, dinler. Ama ortak paydada bir sorumluluk varsa işte o zaman işler değişir. Şimdi bunlar bir yıl boyunca yurtta kalmışlardır ve çok iyi arkadaşlardır. Ama bir yıldan sonra çok iyi anlaştıklarını düşünerek aynı eve çıkarlar. Fakat herkesin farklı yapısı vardır. Onun için kimi çok daha titiz, düzenli ve başarıya önem verir. Kimisi daha rahat, daha işte keyfi ve bir yere kadar çalıştığının ona yeteceğine inanır. Bu iki arkadaş farklılıklarına rağmen aynı eve çıkarlar. Şimdi o çok titiz olan işte öğrencimiz dönemin sonuna doğru artık her şeyi birikir. Ve sürekli onun çoraplarını mesela diyorum, çoraplarını ortaya atmaktan, onu toplamaktan, bulaşıkları sürekli oradan buradan yayıldığından yerden kaldırmaktan ve buna benzer tavırlarından rahatsız olduğu için arkadaşından rahatsız olmaya başlar. Şimdi bu konuda ben şunu diyorum. Sen onun anası babası değilsin. Çoraplarını rahatsız ediyorsa ayağınla tep duvarın dibine gitsin, kapının kenarında kalsın. Ona kaldır deme hakkın yok. Eğer o evde paylaşacaksan ve o arkadaşınsa bunu düzeltme çabasına girme. Kendisi onun anası babası değil asla. O da onun çocuğu değil. Evet bu çok rahatsız edici bir şey. Eğer hiç katlanamıyorsan ev değiştireceksin. Ama yok arkadaşın daha önemliyse ayağının ucuyla vur diyorum kızım çorabına. Gitsin kapının kenarına doğru. O lazım olunca oradan alır. Ondan sonra sen sana ait olan bulaşıkları yıka. Ama hocam beni rahatsız ediyor. Eğer o noktaya gelmişsen çıkacaksın zaten. Kavgaya gerek yok, soruna gerek yok. Ondan sonra şimdi evet öğrenciler de çok kolay kolay ev bulup arkadaş bulup çıkamıyorlar, çıktığında da aynı şeyleri yaşayacak belki. O zaman kendi sınırlarını çizmeyi öğrenecek. Ne olursa olsun kendi sınırlarını çizmeyi öğrenecek. Yetişkin rolü bunu gerektirir. Öbürü de kendi sorumluluğunu kendi almayı, kendi sınırlarını çizmeyi öğrenecek. Sınır meselesidir her şey. Üslup içinde biraz da üslup ve rol içinde o sınırlar, tanımlar ve sınırlar çok önemli. Yayılma alanı kalkacak ortadan. Arkadaşımıza her şartta katlanıyorsak zaten arkadaşızdır. Ondan sonra dostluğa gider. Yoksa onu değiştir, bunu değiştir. Nezih Aras Hoca'nın bir lafı var, çok severim. Bu silatlar, kullanatlar çıktıktan sonra dostluklara doğru yayıldı bu. Ama biz dostsak onu pasaklılığıyla da kabul edeceğiz. Ondan sonra sorumsuzluğuyla da kabul edeceğiz. Hayati ve ahlaki bir zarar vermediği sürece hiçbir şey yanlış değildir. Ancak hayati ve ahlaki madde bağımlılığına mı alıştırmak istiyor arkadaşını? Evet, asla durulmaz. Ya da başka gayri ahlaki yaşantısı mı var? Asla durulmaz. Ama hayati ve ahlaki bir zararı olmadığı sürece herkes dostumuz olabilir ve dostumuz bize benzemeyebilir. Biz de dostumuza benzemek zorunda değiliz.
0: Aile Rehberi programını dinlediniz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: İlk insan Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı.
1: Bir zaman Rabbin meleklerine, muhakkak ki ben kuru bir çamurdan, şekil verilebilen bir balçıktan bir insan yaratacağım demişti. Onu topraktan yarattı, sonra ol dedi, o da derhal oluverdi. Yine andolsun ki sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere, Adem'e secde edin dedik. İblisten başka hepsi secde ettiler, o secde edenlerden olmadı. Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler de, ya Rab, biz seni hamd ile yüceltip ve seni noksanlıklardan tenzih edip ulularken, orada bozgunculuk çıkaracak ve kan akıtacak birisini mi yaratacaksın dediler. Allah da, şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi. Hani vaktiyle meleklere, Adem'e kudretim için secde edin demiştik de hemen secde ettiler. Yalnız şeytan etmedi. Ben çamurdan yarattığın kimseye hiç secde eder miyim dedi. Allah iblise, sana emrettiğim zaman secde etmekten seni men eden nedir dedi. İblis de, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın dedi. Allah, öyleyse in oradan. Orada cennette büyüklük taslaman, kafa tutman senin haddine değildir. Çık oradan buyurdu. İblis, hiç olmazsa insanların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah, sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis, andolsun ki ben insanları saptırmak için senin doğru yolunda olanlar için pusu kurup oturacağım. Sonra onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından yanlarına gelip sokulacağım. Sen de onların çoğunu, şükrünü, kulluğunu yerine getirenlerden bulmayacaksın dedi. Allah buyurdu ki, haydi yerilmiş ve rahmetimden kovulmuş olarak çık oradan. Onlardan kim sana uyarsa andolsun ki hepinizi cehenneme dolduracağım.
0: Bir haberimiz var.

Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.

Asıl amaç nedir? Dünya bir imtihan yeridir. Asıl amaç ahirette imtihanı kazanmış olarak gitmektir. Ahirette Allah'ın lütfuna, rahmetine ermektir. Kahrına, gazabına, azabına, ikabına uğramamak. Asıl gözlenmesi gereken hedef budur. İnsanı cehenneme sokacak Allah'ın kahrına

0: gazabına uğratacak şeyleri insanların yapmaması lazım. Bu durumu hatırlaması lazım.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Rabbimsin. Tek yaradansın. Tek sığınaksın. Tek mağfiret edensin. İbadete tek layıksın. Şükre en layıksın.

bir kitap ki, 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder, sonra onların arasını birleştirir, sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten, oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri kör eder. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdeleyicisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bulutu kaldırıp yürütür. Derken Allah gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur taneleri çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca derhal onları bir sevinç alır. O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder. Sonra onların arasını birleştirir. Sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör eder.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: El-Beyhakî rahmetullahi aleyhin İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiş olduğu hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurmuş oluyorlar. Şu üç haslet kimde bulunursa Allahu Teala hazretleri onu yakınına alıp hıfz-ı himayesine dahil eder, üzerine rahmetini saçar. Efendim ve edhalehu cennetehu cennetine dahil eder. Yani bu üç şey fevkalade büyük güzel mükafatlara ermeye sebep oluyor. Allah onu yakınına alıyor, yakın kullarından ediyor, üzerine rahmetini geriyor ve cennetine dahil ediyor. Bu üç haslet hangi

0: şahıslarda olan hasletler imiş. Men ila utiye şekere. O kimse ki kendisine bir şey verildiği zaman şükreder. Ve iza kadere gafere, gücü yettiği zaman intikam alması imkan dairesinde iken bile affeder. Ve iza gadibe fetere, kızdığı sinirlendiği zaman kızgınlığını söndürür, kendisine hakim olur. Şöyle sessiz sakin durabilir.
1: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden İsra suresi 1 ila 52. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: İsra suresi Mekke döneminde hicretten 18 ay önce nazil olmuştur. 111 ayettir. İsra, gece yürütmek ve götürmek demektir. Hazreti Peygamber'in Miraç için geceleyin Mekke'den Kudüs'e götürülüşünü anlatan birinci ayetteki bu kelime sureye ad olmuştur. Surenin 26, 32, 33, 57 ve 73 ila 80. ayetlerinin Medine döneminde indiği belirtilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kulu Muhammed Aleyhisselam'ı bedeniyle geceleyin Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yüce ve her türlü noksanlıktan uzaktır. Bunu kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye yaptık. Şüphesiz o, evet o hakkıyla işitendir, görendir. Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrail oğullarına, benden başkasını vekil, Rab edinmeyin diyerek doğruluk rehberi kıldık. Ey Nuh ile beraber gemide taşıdığımız kimselerin nesli! Doğrusu o Nuh çok şükreden bir kuldu. Biz İsrail oğullarına kitapta, Tevrat'ta şu hükmü bildirdik. Siz o mukaddes yerde mutlaka iki defa fesat, bozgunculuk çıkaracaksınız. Ve muhakkak surette büyük bir kibirle çalım satacak ve azgınlık yapacaksınız. İşte o iki fesattan birincisinin ceza vakti gelince size çok kuvvetli bir takım kullarımızı gönderdik de evlerin aralarında bile sizi yakalamak, esir etmek için araştırdılar. Bu da yerine getirilmesi gereken bir vaatti. Tevbe ettikten sonra size onlara karşı tekrar imkan ve galibiyet verdik. Mallarla, oğullarla yardım ettik ve sizi sayıca evvelkinden daha çok yaptık. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Şayet kötülük ederseniz o da kendinizedir. Diğerinin ceza vakti gelince yüzlerinizi üzüntüden kötü duruma sokmaları, birinci defa girdikleri gibi mescide, Beyt-i Makdis'e yine girmeleri ve bütün ele geçirdiklerini yerle bir etmeleri için size tekrar düşmanlar gönderdik. Tevbe ederseniz belki Rabbiniz size acır. Eğer yine isyana dönerseniz biz de sizi cezalandırmaya döneriz. Biz cehennemi kafirlere çıkamayacakları bir zindan yaptık. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Bu Kur'an, ahirete inanmayanlara da kendileri için acıklı bir azap hazırladığımızı bildirir. İnsan, hayrı istediği kadar bazen şerri de ister. İnsan çok acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki ayet delil yaptık. Gece delili, ayı silip rahatlık için karanlık yaptık. Arkasından da gündüz ayetini getirip Rabbinizden bol nimet aramanız, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için aydınlatıcı yaptık. Böylece biz

0: her şeyi genişçe anlattık. Her insanın amel, hayat defterini boynuna astık, onu sevap günah ne ile doldurursa doldursun. Kıyamet günü herkese onu önünde açılmış olarak bulacağı bir kitap halinde çıkarırız. Oku kitabını. Bugün sana hesap görücü olarak kendi nefsin yeter diyeceğiz. Kim Allah ve Resulünün gösterdiği doğru yola gelirse ancak kendisi için doğru yola gelmiştir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Hiçbir günahkar başkasının işlediği veya onun günahına sebep olmadığı günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiçbir kavme azap edici değiliz. Biz bir memleketi zulüm, isyan ve taşkınlıklarından dolayı helak etmek istediğimiz zaman onun refahtan şımarmış, kendini yeterli görüp Allah'a ihtiyaç duymayan elebaşlarına tebliğcilerle ibadet ve itaati emrederiz. Onlar da fasıklığa saparlar, dini kuralları çiğnerler. Artık o ülkenin üzerine azap sözü hak olur derken biz de onu yerle bir ederiz. Nuh'tan sonra nice asırlarda insanları helak ettik. Kullarının günahlarından haberdar ve görücü olarak Rabbin yeter. Kim haram helal ayırmaksızın sadece şu çabucak geçen keyif verecek dünyalık şeyleri isterse, dilediğimiz kimseye istediğimiz kadarıyla onu hemen veririz. Sonra ona cehennemi hazırlarız. Oraya kınanmış ve rahmetimizden kovulmuş olarak atılır. Kim de inanarak ahiretinin güzel olmasını ister ve ona layık bir gayretle çalışırsa, onların da çalışmaları takdir görür, karşılığı verilir. Her birine, gerek dünyayı isteyen onlara, gerek ahireti isteyen bunlara Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin dünyadaki ihsanı hiç kimseden esirgenmiş değildir. Bak, biz onların kimini kimine rızıkta ve bazı hususlarda nasıl üstün kıldık. Elbette ahiret erişilecek dereceler bakımından daha büyük, kazanılacak faziletler bakımından da daha üstündür. Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Sonra yerilmiş ve tek başına bırakılmış olarak oturup kalırsın. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de. Rabbiniz onlara karşı içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi yaşayıp İslam'a uyan kimseler olursanız şüphesiz o çok tevbe eden ve itaatle kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa iyilik ve yardımla hakkını ver. Malını lüzumsuz yere saçıp savurma. Çünkü malı saçıp savuranlar şeytanın kardeşleri olmuşlardır. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Eğer fakirlere verecek bir şeyin bulunmadığı için Rabbinden umduğun bir rahmeti, bir rızkı beklediğin sırada onlardan yüz çevirmek zorunda kalırsan bari onlara yumuşak söz söyle de öyle gönder. Elini boynuna bağlama, cimrilik yapma. Onu büsbütün de açma, israfçı olma. Sonra kınanmış, pişman olmuş bir halde oturup kalırsın. Hiç şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Çünkü o kullarından haberi olan, hakkıyla görendir. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları çeşitli usullerle yok etmeyin. Onlara da size de biz rızık veriyoruz. Doğrusu onları öldürmek büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o bir hayasızlıktır. Yüz kızartıcı çirkin bir iştir ve cehenneme götüren çok kötü bir yoldur. Allah'ın haram kıldığı canı haklı, meşru bir sebep olmadıkça öldürmeyin. Kim haksızlığa uğramış olarak öldürülürse, biz onun velisini, ölenin mirasçısını, kısas hakkını istemeye yetkili kıldık. O da kısasla öldürme işinde kendince daha fazlasını isteyerek aşırı gitmesin. Çünkü kendisine zaten yardım edilmiştir. Yetim malına da ergenlik çağına erişinceye kadar, ancak o malı geliştirmek gibi en güzel bir durum olmadıkça yaklaşmayın. Verilen sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir. Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam yapın. Doğru ve hassas teraziyle tartın. Bu daha hayırlıdır. Sonu da daha güzeldir. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan, o ardına düştüğün şeyden sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin. Böylesi kötü şeylerin hepsi Rabbinin katında hoş görülmeyen davranışlardır. Bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Allah yerine ona bağlanma. Sonra kınanmış, kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Ey müşrikler! Rabbiniz oğulları sizin için beğenip seçti de, melekleri de kendisine kız çocukları edindi, öyle mi? Doğrusu siz vebali çok büyük söz söylüyorsunuz. Hiç kuşkusuz düşünüp öğüt almaları için biz bu ihtarları şu Kur'an'da türlü şekillerde tekrar tekrar anlattık. Fakat bu onlara haktan uzaklaşıp kaçmaktan başka bir şey artırmıyor. De ki, eğer dedikleri gibi onunla beraber bir takım ilahlar olsaydı, o zaman onlar arşın sahibine o ilahları vasıtasıyla yaklaşmak, üstün mevkiler elde etmek için mutlaka bir yol ararlardı. O Allah, onların dediklerinden tamamen münezzehtir, uzaktır, çok yücedir, uludur. Yedi kat gök, yer ve onların içindekiler onu tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Doğrusu o halimdir, cezada acele etmez ve çok bağışlayıcıdır. Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Ve onların kalplerine kötü niyetlerinden dolayı onu anlamalarına engel olacak perdeler, kulaklarına da ağırlık koyduk. Kur'an'da Rabbini bir olarak andığın ve ona teslime çağırdığın zaman nefretle arkalarını dönüp giderler. Onların seni Kur'an okuduğun zaman dinlerken ne sebeple dinlediklerini ve kendi aralarında fısıldaşırken de o zalimlerin Müslüman olanlara "Siz ancak büyülenmiş bir adamın peşinden gidiyorsunuz" dediklerini biz çok iyi biliriz. Bak Resulüm, sana sihirbaz, kahin, şair, mecnun diye nasıl benzetmeler yaptılar da bu yüzden saptılar. Artık bir yol bulmaya güçleri de kalmadı. Dediler ki, bir takım kemik yığını ve un ufak toz halinde bir avuç toprak olduğumuz zaman biz mi yeni bir yaratılışla diriltilecekmişiz? Resulüm, de ki, ister bir taş, ister bir demir gibi olun, ister gönüllerinizde, aklınızda ve tasavvurunuzda büyüyen dağlar gibi bir yaratık olun, Allah sizi ahirette diriltecektir. Yine, bizi kim orada diriltip geri çevirecek diyecekler. De ki, sizi ilk defa yaratan diriltip çevirecektir. O zaman sana başlarını sallayacaklar da alay ederek ne zamanmış o diyecekler. De ki belki de yakındır. O gün Allah sizi çağıracak. Siz de hemen hamd ederek onun çağrısına kabirlerinizden koşarcasına uyacaksınız. Ve kıyametin dehşetinden dolayı kabirlerinizde ancak pek az kaldığınızı zannedeceksiniz. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenler.

Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü o, takatsiz bırakan ne fena bir haldir. İhanetten sana sığınırım. Çünkü o ne fena

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
2: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
3: sorunun sorularını cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
0: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular, öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Duha Kurban Organizasyonu'nda emanetler teslim ediliyor. Mahmut Esat Yoşan Vakfı'nın hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürdüğü 21. Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu gerçek hak sahiplerini niyet sahiplerinin emanetlerine ulaştırıyor. Konya'daki Duha Kurban Çiftliği'nde 6 ay boyunca özenle yetiştirilen hayvanlar alınan vekaletler sonrasında Kayseri'deki modern tesiste veteriner hekimlerin kontrolünde ve İslami usullere uygun olarak kesildi. Kesimlerin ardından dinlendirme ve teslimat aşamasına geçildi. Türkiye kesimleri tamamlanan kurban etleri yaklaşık 10 saat boyunca 0 derecede dinlendirildikten sonra paketleme aşamalarına geçirildi. Kurban etleri besin değerini ve tazeliğini kaybetmemesi için önce -40 derecede şoklandı, ardından -18 derece soğuk hava depolarında muhafaza altına alındı. Daha önce hassasiyetle tespit edilmiş olan hak sahibi ailelere emanetleri 2000'den fazla duha gönüllüsü tarafından kapılarına gidilerek ilk elden teslim ediliyor. Duhada emanetiniz ibadet hassasiyetiyle planlı teslimat sürecine taşınıyor ifadeleriyle sürecin her aşamasına dair bilgilendirmeler vekalet sahiplerine yapılmakta. Öte yandan organizasyonun yurt dışı ayağında Avustralya'da kesilen kurbanlar Endonezya'daki hak sahibi ailelere ikram edilmek üzere titizlikle hazırlanıyor. Ayrıntılar duha.global web sayfası ve Duha Kurban sosyal medya hesaplarında yer alıyor. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan'ın doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dua eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması'na katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Yaklaşık 2 milyon Müslüman hacı oldu, dönüşler başladı. Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan 1 milyon 700 bin aşkın Müslüman hacı oldu. Mekke'de hac vazifesini tamamlayarak Kabe'ye veda eden hacıların hicrette Peygamber Efendimiz'e kucak açan Medine'ye gelişleri ise devam ediyor. Türkiye'den mukaddes topraklar hareket ettikten sonra ilk olarak Cidde üzerinden Mekke'ye gelen hacı adayları hac vazifesini tamamlamalarının ardından dünden itibaren mübarek topraklardaki ikinci durakları olan Medine'ye gelmeye başladı. Mekke'nin yaklaşık 450 kilometre kuzeyindeki Hicaz bölgesinde yer alan Medine, Peygamber Efendimiz'e Mekke'den hicretinde kucak açtığı için İslam dünyasında manevi ve özel konumda bulunuyor. Allah Resulü'nün nuruyla aydınlanmış şehir anlamına gelen Medine-i Münevvere'ye gelen hacılar, otellerine yerleşmelerinin ardından ilk olarak Mescid-i Nebevi'ye giderek önce Hazreti Peygamber'le Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet'i selamlıyor ve buradaki diğer ziyaretlerine devam ediyor. Öte yandan hac ibadetini tamamlayan hacıların yurda dönüşleri de başladı. Havalimanlarında aileleri tarafından çiçeklerle karşılanan hacılar hem hac görevini yerine getirmenin mutluluğunu hem de kutsal beldelerden ayrılmanın hüznünü yaşadıklarını söyledi.

0: dedi. Hacılar, vazifelerini yerine getirmenin büyük mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, kutsal topraklardan ayrılmanınsa burukluğunu hissettiklerini söyleyerek, "Elhamdülillah mutluyuz. Bugün buradan ayrıldığımız için burukluk var. İnsan oraya gidince ayrılmak istemiyor. Diğer yandan burada bizi özleyenler de var. Ailenizi siz de özlüyorsunuz ama yüreğimiz orada kaldı." ifadelerini kullandı. Devremülk tatil dönemi kapanıyor. Devremülk satışlarına ilişkin kurallar değişiyor. Son yıllarda birçok projede vatandaşlara her yıl belirli dönem kullanım hakkı satılırken, bu yapıların gerçekten devremülk mü yoksa otel konseptli ticari tesis mi olduğu tartışma konusu. Vatandaş, tapulu devremülk aldığını düşünürken, satın alınan hakkın çoğu zaman yalnızca belirli süreli kullanım hakkı olduğu ortaya çıkıyordu. Bazı projelerde ise tesisin otel mi yoksa konut mu olduğu bile netleşmiyordu. Tapu işlemlerindeki farklı uygulamalar ve tüketici şikayetlerinin artması üzerine devreye girildi. Yeni kurallara göre devremülk yalnızca konut niteliği taşıyan yapılarda kurulabilecek. Yani kat mülkiyetli meskenler, bağımsız konutlar ve yaşam alanı olarak kullanılan yapılar dışında devremülk sistemi uygulanamayacak. Düzenlemenin en kritik bölümü ise turizm tesislerine ilişkin oldu. Buna göre konaklama hizmeti verilen otel, tatil köyü ve benzeri tesislerde devremülk kurulamayacak. Bu değişiklikle birlikte özellikle devre tatil adı altında pazarlanan bazı projelerin hukuki zemini daha sıkı denetime açılacak. Kişi başına düşen su miktarı 1300 metreküp. Türkiye'nin teknik ve ekonomik olarak kullanılabilir 112 milyar metreküplük su potansiyeli dikkate alındığında kişi başına yılda 1300 metreküp su düştüğü hesaplandı. Yarı kurak iklim özelliklerine sahip Türkiye'nin yağış rejimi, iklim ve mevsimsel özelliklere bağlı olarak bölgesel farklılıklar gösteriyor. Bununla birlikte yıllık yağış miktarı 450 milyar metreküp olarak hesaplandı. Bir ülkenin su yönünden zengin olarak değerlendirilebilmesi için kişi başına su potansiyelinin yıllık 1700 metreküpten fazla olması gerekiyor. Türkiye'de ise kişi başına düşen su miktarı yıllık 1301 metreküp düzeyinde. Su potansiyeli bakımından bu durumda zengin olmayan Türkiye'nin nüfus artışı ve iklimsel şartlar dikkate alındığında gelecek yıllarda su kısıtı bulunan ülkeler arasında yer alabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle suyun tasarruflu ve optimum şekilde kullanılması önem taşıyor. Depolamalı tesisler yapılarak su kaynakları potansiyelinin değerlendirilmesi ve çok maksatlı kullanılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi gerekiyor. Sigara sadece alışkanlık değil, beyin bağımlılığı. Sigara, akciğer kanseri, kalp hastalığı ve KOAH gibi ölümcül hastalıklara yol açabiliyor. Sigaranın yalnızca fiziksel bir alışkanlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten göğüs hastalıkları uzmanı Mehmet Aydoğan, nikotinin beyinde güçlü bir bağımlılık mekanizması oluşturduğunu söyledi. Sigara kullanım miktarının bağımlılığın tek göstergesi olmadığını ifade ederek, günde birkaç sigaranın bile bağımlılık döngüsünü sürdürebileceğini aktardı. Toplumda yaygın olan sigara stresi azaltır düşüncesinin doğru olmadığını belirten Dr. Aydoğan, sigaranın aslında nikotin yoksunluğunu geçici olarak giderdiğini söyledi. Yani kişi rahatlamıyor, yalnızca yoksunluk hissinden kısa süreliğine çıkıyor. Bu nedenle sigara çözüm değil, sorunun ta kendisidir, dedi. Sigara bırakmanın yalnızca bir alışkanlıktan vazgeçmek olmadığını ifade eden Aydoğan, bu süreç vücudu yeniden hayata döndürmektir. Sigara bırakmak bir irade savaşı değil, beynin yeniden öğrenme süreci. Doğru yöntemler ve profesyonel destekle bu süreç çok daha başarılı şekilde yönetilebilir, dedi.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojinin değerlendirmelerine göre ülkemiz geneli parçalı ve az bulutlu, bazı yerlerde yağış bekleniyor. Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'de Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Antalya'nın batı ilçeleri ve Bilecik çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar görülebilir. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Sinop'ta yer yer kuvvetli olması

0: bekleniyor. Sıcaklıklarınsa doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artarken diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul ve Çanakkale 26, Afyonkarahisar 24, Denizli ve İzmir 32, Adana ve Antalya 31, Ankara 24, Eskişehir 28, Bolu ve Zonguldak 23, Trabzon ve Artvin 23, Erzurum 20, Malatya 27 ve Şanlıurfa 32 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke sıcak 40, Medine sıcak 42, Lefkoşa 26, Aşgabat 30, Taşkent 37, Sidney parçalı bulutlu 22 ve Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Kızılcahamam, Kahramankazan, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Denizli, Çardak, Çifteler, Emirdağ, Kahramanmaraş, Narlı, Gaziantep, Tokat, Niksar ve İnebolu, Kastamonu güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 45.91, 1 avro 53.52 Türk lirası, altının gramı ise 6.640 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programımızda kendini ifade etme, 16.30'da Gençler Merak Ediyor programımızda ses mühendisliği üzerine konuşulacak. Saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunetin Sesi programları yayına geliyor. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler,

hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: Ama yetişkinlere bile şeyi soruyoruz. Yani sizi ne sevindirir? Ne üzüntü hissettirir size? Hangi olaylarda öfkelenirsiniz? Hangi olaylar sizi heyecanlandırır, meraklandırır, telaşlandırır ya da heyecanlandırır? Çünkü hiç düşünmedim bunları der mesela bazen. Ne size iyi geliyor? Bilmiyorum diyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Kendimizi dinlemeden bazen büyüyebiliyoruz. Bizim adımıza hep başkaları karar verdiği için, ha ben neyi severim? Bilmiyorum ki annem ne yaparsa onu yerdim ben. Ya da işte babam ne alır gelirse onu giyerdim gibi. Bizim adımıza başkalarının karar verdiği hallerde kendi duygularımıza dönüp bakmayı çok bilemiyoruz. Ya da mesela çocuk çok öfkelendi. Onun yerine biraz hani daha çok bağırıp biz onun öfkesini bastırıyoruz ve o çocuk orada susmayı öğreniyor ve kendisini sakinleştirmeyi beceremiyor. Mesela çocuk işte çok kızgın, çok ağlıyor. Biz hep evet hemen gidip diyoruz ki ağlama, bağırma. Halbuki orada biraz beklemek lazım. Çocuğun da kendi kendisini sakinleştirmeyi öğrenmesi lazım. Yani çocuk hemen bir davranış gösterdiğinde anında biz oraya olumlu ya da olumsuz bir şey gösterdiğimizde ne yapıyor? Yetişkine dayalı yaşamaya çalışıyor. Halbuki istediğimiz ne? Kendi iç denetimi ve öz denetimi olan çocuklar olsun. Öz denetime sahip olmak nasıl oluyor? İşte kendini fark etmek. Yani dışarıdan birisi bana kızdığında olayı yapmamak değil. O olayın bana zarar vereceğini bildiğim için çekinmek. Bunun için daha önce bunu denemiş olmalıyım. Yani düşmüştüm. İşte bacağım biraz acımıştı ama kalktım sonra geçti. Ve orada işte ebeveynim geldi beni sevdi, kucakladı ya da kendi kendime kalktım orayı biraz böyle yıkadım. İyi geldi ve anladım ki aa evet düştüm ve bir şey olmadı. Hata yaptım ama bir şey olmadı. Dolayısıyla çocuk orada ne yaptı? Sorumluluğunu aldı. Evet başına bir iş geldi, kalktı ve onu tekrar rutine döndürecek şekilde kendisini regüle edebildi. Bu çok önemli bir şey. Çocuğun karşılaştığı travmayı hayra çevirmesi gibi düşünün. Yani travma bizi büyütür diyoruz ya bazen. Acıttığı kadar da büyütür. Eğer büyümesine izin verirse yetişkinler çocuk halindeyken. Onu büyüdüğü halde de zaten kendi yaşantısına çekecek. Daha kararlı, daha güvenli, verdikleri kararların arkasında olmak böyle bir şey.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Ayetlerle Pazartesi günü duaları.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: اِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: Hani sizden iki taife savaş başlamadan zaaf gösterip yılgınlığa meyletmişti. Oysa Allah onları koruyup gözetecekti. Böyle durumlarda müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar. Nitekim siz güçsüzken Bedir'de Allah size yardım etmişti. Artık Allah'tan korkun ki şükretmiş olasınız.
0: اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelemez. Sizi yüzüstü bırakırsa da

0: Allah'tan başka kim size yardım edebilir ki? Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
1: İnnemel mu'minûnellezîne izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmânen ve alâ rabbihim yetevekkelûn.
0: Müminler öyle kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar ve sadece Rablerine güvenip dayanırlar.
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
0: Göklerin ve yerin gaybı ancak Allah'a aittir. Her iş sadece O'na dönüp dayanır. Öyleyse Habibim, sen O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yaptıklarından habersiz değildir.
1: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
0: Onlar ki zorluklara hep sabrederler, Rablerine de daima güvenip dayanırlar.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ.
0: Çok güçlü, aziz ve çok merhametli, rahim olan Allah'a güvenip dayan.
1: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ.
0: O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hak üzeresin.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا.
0: Allah'a güvenip dayan. Vekil olarak Allah yeter.
1: Allahu la ilahe illa hu ve alallahi felyetevekkelil mu'minun.
0: O Allah ki kendisinden başka ilah yoktur. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
1: Ve men yettekillaha yec'al lehu mahraca ve yerzukuhu min haythu la yahtasib. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
0: Kim Allah'tan korkarsa, darda kaldığı zamanlarda Allah ona bir çıkış yolu açar. Bir de ona hiç hesap etmediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenip dayanırsa Allah ona yeter. Çünkü Allah kendi hükmünü tamama erdirendir. Allah her şey için bir ölçü belirlemiştir.
1: قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ.
0: De ki, Rahman O'dur. Biz O'na iman ettik ve sadece O'na güvenip dayandık. Ey inkarcılar! Artık kimin apaçık sapkınlık içinde olduğunu yakında bileceksiniz. De ki, ne dersiniz? Suyunuz çekilip kurusa, yerden kaynayan bir suyu size kim getirecek?
1: Hafizu ala's-salavati ve's-salati'l-vusta ve kumu lillahi qanitin.
0: Bütün namazları, özellikle de orta namazı kılmaya titizlikle devam edin. Huşu duyarak Allah için namaz kılın.
1: Vellezine yu'minun bil-ahireti yu'minun bih. وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Ahirete iman edenler, Kur'an'a da iman ederler. Üstelik onlar, namazlarını sürekli ve özenli kılarlar.
1: وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Müminler, Allah'ın belirlediği sınırları koruyup gözetenlerdir. Habibim, böylesi müminleri cennetle müjdele.
1: İnne Rabbi ala kulli şeyin hafiz.
0: Şüphesiz Rabbim her şeyi görüp gözetendir.
1: Ve inna lehu lahafizun.
0: Biz korumamız için bize

0: emanet ettiğin şeyi çok iyi koruruz.
1: فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَ
0: Allah en iyi koruyandır. O merhametlilerin en merhametlisidir.
1: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
0: Şüphesiz zikri yani Kur'an'ı biz indirdik ve onu elbette biz koruyacağız.
1: لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ
0: Allah'ın emriyle insanı önünden ve arkasından takip edip denetleyen melekler vardır. Bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir topluluğa kötülük dilediğinde buna hiç kimse engel olamaz. O topluluk için Allah'tan başka bir koruyup kollayıcı yoktur.
1: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
0: Göğü de korunaklı bir tavan yaptık. İnkarcılarsa göğün alametlerinden ibret almayıp yüz çeviriyorlar.
1: وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
0: Rabbin her şeyi koruyup kollayandır.
1: وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ
0: Her isyankar şeytandan göğü korusun diye onu yıldızlarla donattık.
1: وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
0: Dünya semasını kandillerle süsledik ve onu iyice koruduk. İşte bu çok güçlü olanın, aziz, her şeyi bilenin, alim takdiridir.

0: biha hafiz.
1: Her nefsin üzerinde mutlaka bir gözetleyici vardır.
0: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Onlara de ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوْ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
1: Allah sana bir sıkıntı verirse, ondan başkası bu sıkıntıyı gideremez. Sana bir hayır dilerse, onun lütfunu hiç kimse geri çeviremez. O, lütfunu kullarından dilediğine verir. Çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim odur.
0: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ
1: Yeryüzündeki her canlının rızkı ancak Allah'a aittir. Allah, onların yerleşeceği yeri de, emanet edileceği yeri de bilir. Hepsi apaçık bir kitapta kayıtlıdır.
0: İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Mâ min dâbbetin illâ huve âhidun binâsiyetihâ. İnne rabbi alâ sirâtin mustakîm.
1: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Her bir canlının perçeminden tutan ancak O'dur. Şüphesiz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir.
0: وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ وَهُوَ

0: Alim.
1: Hayvanlardan nicesi rızkını yanında taşımaz. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. Her şeyi işiten Semi'a, her şeyi bilen Alim odur.
2: Ma yeftahillahu linnâsi min rahmetin felâ mumsike lehâ ve mâ yumsik felâ mursile lehû min ba'dih ve huvel azîzul hakîm.
1: Allah insanlara bir rahmet kapısı açarsa hiç kimse o rahmete engel olamaz. Bir şeye engel olursa da ondan başka hiç kimse onu serbest bırakamaz. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan hakim odur.
2: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرِّنْ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ.
1: Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan kesinlikle Allah derler. Habibim, de ki, Allah'tan başka kulluk ettiğiniz şeyler hakkında ne dersiniz? Eğer Allah bana bir sıkıntı dilerse, onlar onun verdiği sıkıntıyı giderebilecek mi? Yahut o bana bir rahmet dilerse, onlar onun verdiği rahmeti engelleyebilecek mi? De ki, Allah bana yeter. Güvenip dayananlar sadece ona güvenip dayanırlar.

Peygamber bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine "O peygamberdi," denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.

0: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Duha Kurban Organizasyonu'nda emanetler teslim ediliyor. Mahmut Esat Yoşan Vakfı'nın hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürdüğü 21. Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu gerçek hak sahiplerini niyet sahiplerinin emanetlerine ulaştırıyor. Konya'daki Duha Kurban Çiftliği'nde 6 ay boyunca özenle yetiştirilen hayvanlar alınan vekaletler sonrasında Kayseri'deki modern tesiste veteriner hekimlerin kontrolünde ve İslami usullere uygun olarak kesildi. Kesimlerin ardından dinlendirme ve teslimat aşamasına geçildi. Türkiye kesimleri tamamlanan kurban etleri yaklaşık 10 saat boyunca 0 derecede dinlendirildikten sonra paketleme aşamalarına geçirildi. Kurban etleri besin değerini ve tazeliğini kaybetmemesi için önce -40 derecede şoklandı, ardından -18 derece soğuk hava depolarında muhafaza altına alındı. Daha önce hassasiyetle tespit edilmiş olan hak sahibi ailelere emanetleri 2000'den fazla duha gönüllüsü tarafından kapılarına gidilerek ilk elden teslim ediliyor. Duhada emanetiniz ibadet hassasiyetiyle planlı teslimat sürecine taşınıyor ifadeleriyle sürecin her aşamasına dair bilgilendirmeler vekalet sahiplerine yapılmakta. Öte yandan organizasyonun yurt dışı ayağında Avustralya'da kesilen kurbanlar Endonezya'daki hak sahibi ailelere ikram edilmek üzere titizlikle hazırlanıyor. Ayrıntılar duha.global web sayfası ve Duha Kurban sosyal medya hesaplarında yer alıyor. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan'ın doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dua eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması'na katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Yaklaşık 2 milyon Müslüman hacı oldu, dönüşler başladı. Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan 1 milyon 700 bini aşkın Müslüman hacı oldu. Mekke'de hac vazifesini tamamlayarak Kabe'ye veda eden hacıların hicrette Peygamber Efendimiz'e kucak açan Medine'ye gelişleri ise devam ediyor. Türkiye'den mukaddes topraklar hareket ettikten sonra ilk olarak Cidde üzerinden Mekke'ye gelen hacı adayları hac vazifesini tamamlamalarının ardından dünden itibaren mübarek topraklardaki ikinci durakları olan Medine'ye gelmeye başladı. Mekke'nin yaklaşık 450 kilometre kuzeyindeki Hicaz bölgesinde yer alan Medine, Peygamber Efendimiz'e Mekke'den hicretinde kucak açtığı için İslam dünyasında manevi ve özel konumda bulunuyor. Allah Resulü'nün nuruyla aydınlanmış şehir anlamına gelen Medine-i Münevvere'ye gelen hacılar, otellerine yerleşmelerinin ardından ilk olarak Mescid-i Nebevi'ye giderek önce Hazreti Peygamber'le Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet'i selamlıyor ve buradaki diğer ziyaretlerine devam ediyor. Öte yandan hac ibadetini tamamlayan hacıların yurda dönüşleri de başladı. Havalimanlarında aileleri tarafından çiçeklerle karşılanan hacılar hem hac görevini yerine getirmenin mutluluğunu hem de kutsal beldelerden ayrılmanın hüznünü yaşadıklarını söyledi. Hacılar vazifelerini yerine getirmenin büyük mutluluğunu yaşadıklarını belirterek kutsal topraklardan ayrılmanın ise burukluğunu hissettiklerini söyleyerek elhamdülillah mutluyuz. Bugün buradan ayrıldığımız için burukluk var. İnsan oraya gidince ayrılmak istemiyor. Diğer yandan burada bizi özleyenler de var. Ailenizi siz de özlüyorsunuz ama yüreğimiz orada kaldı ifadelerini kullandı.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojinin değerlendirmelerine göre ülkemiz geneli parçalı ve az bulutlu, bazı yerlerde yağış bekleniyor. Marmara'nın kuzey

0: Doğu Akdeniz'de Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Antalya'nın batı ilçeleri ve Bilecik çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar görülebilir. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Sinop'ta yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artarken diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul ve Çanakkale 26, Afyonkarahisar 24, Denizli ve İzmir 32, Adana ve Antalya 31, Ankara 24, Eskişehir 28, Bolu ve Zonguldak 23, Trabzon ve Artvin 23, Erzurum 20, Malatya 27 ve Şanlıurfa 32 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programımızda kendini ifade etme, 16.30'da Gençler Merak Ediyor programımızda ses mühendisliği üzerine konuşulacak. Saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunetin Sesi programları yayına geliyor. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
1: Birbirlerinde sükun bulan aile bireyleri olma gayesiyle gerçek huzuru hedefleyen ve yuvasında mutlu olmak isteyenlere seslenen Evdeki Huzur, az sonra iyilik ve doğruluğun sesi Akra'da.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Yıldızlar parladı, gözler uyudu. Padişahların kapıları kapandı. Senin kapınsa yalvaranlara açık. Allah'ım, efendim, dünyadan olan nasibimi inanmayanlara verdim. Ahirete ait olan nasibimi günahkar müminlere verdim. Dünyadan ancak seni almak istiyorum. Ahirette de ancak cemalini arzuluyorum. Allah'ım, belalar içinde değilim. Belalardan da şikayetçi değilim. Arzum senden ne kudret elvası ne de bıldırcın etidir. Eğer bana dünya ve ahireti bağışlasan ben bunlardan razı olmam. Ancak Mevlam'ın güzelliğini görmek isterim ve ancak ondan razı olurum ve ancak

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.

0: Hayatın en güzel yanı evdeki huzur. Evdeki Huzur programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenler. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün stüdyomuzda bir misafirimizi ağırlayacağız. Psikolog Salih Şekgeli bizimle birlikte ve ailede kişilerin kendini ifade dillerini konuşacağız değerli dinleyenler. Evet Salih Hanım, bu önemli bir konu. Zira hepimiz öncelikle anlaşılmak istiyoruz. Ama anlaşılmak için de farklı diller kullanabiliyoruz. Kendimizi ifade ederken temel olarak dikkat edeceğimiz hususlar nelerdir diye sormak istiyorum ama bununla beraber en çok nerede hata yapıyoruz? Hangi yanlışlıkları yapıyoruz? Buna da değinirseniz sevinirim.
1: Evet, şimdi kendimizi ifade ederken tabii en güzel ifade dili malum konuşmak, konuşarak anlaşıyoruz. Duygularımızı, düşüncelerimizi, isteklerimizi, ihtiyaçlarımızı, her şeyimizi yakın çevremizde, yakın dostluklarımızla, aile içerisinde veya aile dışında konuşarak ifade etmek en güzeli. Ama bu konuşarak ifade etmek bazen mümkün olmayabiliyor. İnsanlar kendilerini maalesef ya bir takım içsel hani mizaç özelliklerinden dolayı diyelim, hani kendilerini ifade etmeyebiliyorlar, edemeyebiliyorlar veyahut da işte farklı öğrenilmiş bilgiler, çocukluktan gelen öğrenilmiş bilgilerimiz, bizim geçmiş yaşantılarımızla ilgili edindiğimiz tecrübeler, bunlar hepsi bizim kendimizi ifade etmemizde önümüzde engel oluşturabiliyor. O zaman biz kendimizi bazen duygularımızı vücudumuz yoluyla, vücudumuzdaki bir organa giderek o organın diliyle konuşuyoruz. Yani bunlara da tıpta psikosomatik hastalıklar deniyor. Mesela psikosomatik hastalıklara neyi örnek verebiliriz? Özellikle işte kalp hastalıkları, deri hastalıkları, baş ağrıları, migrenler, bel ağrısı, sırt ve omuz ağrıları, diyabet, hipertansiyon, bunların çoğu egzamalar, sedef hastalığı gibi hastalıklar, bunların hepsi aslında bize bir şeyler diyor. Mesela doktora gittiğinizde doktor sizin hastalığınıza araştırıp fizyolojik bir sebep bulamadığı zaman bu psikosomatik bir hastalıktır. Yani bu hastalığı oluşturacak sebep aslında fiziksel olarak yoktur ama sizin beyniniz zayıf gördüğü o noktaya giderek, o organa giderek orada bir takım değişikliklere sebep olmakta ve hastalığı ortaya çıkarmakta.
0: Yanlış anlamadıysam, kendimizi ifade edemediğimizde ve iletişime doğru şekilde geçmediğimizde vücudumuzda nerede zayıfsa, diyelim ki midemiz ağrıyabiliyor, böyle sinyal veriyoruz karşı tarafa.
1: Evet, ben yardım istiyorum mesajı diyebiliriz bunu aslında.
0: Çağrı gönderiyor.
1: Tabii ki.
0: Yardım bekliyor.
1: Tabii ki. Bakıyorsunuz ki dille ifade edilmiyor ya da farkında değil. Bunlar tabii bilinçli yapılan bir şey değiller kesinlikle. Evet. Hani hemen işte midesi ağrıdı, işte başı ağrıdı, işte sırt ağrıdı, bu hemen psikosomatik bir hastalık diyemeyiz. Yani bu ağrılar varsa, bu ağrılar gerçekten hissedilen ağrılar oluyor. Yani bunların hissedilmediği dediğini de kesinlikle iddia edilmez. Bu ağrıyı, bu sızıyı kişi gerçekten yaşıyor. Neden? Çünkü vücudunda o alan maalesef zayıf olduğu için o alanda o hastalık ortaya çıkabiliyor.
0: Evet, fiziksel sebeplerle oluşabilen acının benzerini psikolojik olarak etkilendiğimizde de oluşabileceğini söylüyorsunuz.
1: Evet, duygularımızı organlarımız yoluyla ifade edebiliyoruz diyebiliriz. Çatışmalarımız var, iç çatışmaları yaşarız her zaman içimizde, çoğu zaman. Psikolojik ihtiyaçlarımız vardır. Bu psikolojik ihtiyaçlarımızı dile getirmiyorsak bunların yine organ vasıtasıyla dile getirmemiz mümkün. Ve bunu bir iletişim dili haline getirmek, somatik hastalıklar iletişim dili haline getiriyoruz aslında.
0: Evet. Aslında bunun örneğini küçük çocuklarda da bazen görebiliyoruz. Çocuk evet. Okula gitmek evet. istemediğinde biliriz ki karnı ağrıyordur ve gerçekten de ağrıyordur.
1: Evet.
0: Bunun bir benzerini demek ki biz büyükler de yaşıyoruz.
1: Tabii ki, tabii ki. Yani çocuklarda çok sık görülür zaten. Mutlaka eğer mesela okulda bir sıkıntı yaşamıştır, okula gitmek istemiyordur. O zaman der ki bugün benim karnım karnım ağrıyor der ve hakikaten yorgan döşek yatar çocuk. Veya işte midesi ateşi bulanır, ateşi de çıkabilir. Ateşi bile çıkabilir. Yani bütün vücut dengesini bozabilecek derecede aslında etkili bir beynimiz var, beyin yapımız var. Yani bir yerde bir sıkıntı çektiği zaman zihnimiz bunu vücudumuza hastalık olarak yansıtabiliyor.
0: Mesela uçuk çıktı deriz. Çoğumuz biliriz ki ya korkmuşuzdur ya üzülmüşüzdür. Bu tip rahatsızlıklar oluyor. Peki en çok kimlerde görülüyor?
1: En çok kimlerde görülüyor? Bu genelde kendilerini ifade edemeyen, mizaç olarak içe dönük kişilerde.

0: evet, doğru şekilde ifade etmediğimiz zaman, evet, hiç konuşmamakla aynı etkiyi gösteriyor. Peki çözümü nerede arayacağız? Bunu tespit etmek için öncelikle kime gideceğiz? Hangi hekime başvuracağız?
1: Şimdi zaten ilk önce insanlar doktor doktor geziyorlar, evet, bu hastalıkla ilgili. Bakıyorlar işte en sonunda hani doktorlar diyor ki benimle ilgili bir durum yok ve psikiyatriye yönlendiriyorlar. Psikiyatriye yönlendirdikleri zaman tabii o zaman tanı daha rahat konulabiliyor. Onun haricinde tabii psikoterapiler gerekiyor bu tür durumlar için. İnsanın kendini tanıması, kendini bilmesi. Biz genelde hanımlar olarak kendimizi çok fazla kendimizin hem farkında olmayabiliyoruz, bazen de ifade etmekte de zorlanabiliyoruz. Yani bu kendini tanıma ve ifade etme yönünde bir takım çalışmalar yapmamız lazım. İsteklerimiz neler, ihtiyaçlarımız neler? Biliyorsunuz isteklerle ihtiyaçlar arasında çok fark var.
0: Maalesef.
1: Yani bir ayakkabıya ihtiyacınız vardır ama 500 lira bir ayakkabı ihtiyacınız değil, isteğinizdir. Yine işte bir eve ihtiyacınız vardır ama işte deniz kenarındaki bir ev
0: lükstür,
1: isteğinizdir, lükstür. Yani ihtiyaçlar ve isteklerimizin farkına varırsak kendimizi tanıma yolunda daha iyi yol kat etmiş olabiliriz.
0: Dolayısıyla çevreden de nasıl etkilendiğimiz burada önemli mi?
1: Burada çevrenin çok fazla etkisi var. Özellikle kişiler, başkalarının kendilik algısı dediğimiz bir durum. Kişiler karşısındaki sosyal çevre içerisindeki durumlarıyla kendilerini tanımlayabiliyorlar. Dolayısıyla sosyal çevremizin bizi tanımlaması, aslında biz kimiz, biz neredeyiz, bunu tanımlamak gerekiyor. Sosyal çevreye bizim katkılarımız neler, bizim sosyal çevreye anlam yüklememiz, bunların hepsi aslında bir bütün olarak, yani bizi bir puzzle'ın bir parçası olarak kendimizi gördüğümüzde çok daha rahat ve kolay bir şekilde anlamlandırabiliriz aslında. Ama bu puzzle'ın parçası olmayı da, yine de orada tek bir parçasınız. Siz olmadan o puzzle olmuyor. Ancak siz kendinizi bilmeniz gerekiyor. Siz orada nesiniz?
0: Dolayısıyla çocukluktan itibaren yetişirken bize yüklenen roller de buna etkiliyor mu?
1: Tabii ki. Sizin için işte Ayşe şöyledir, Fatma böyledir diye bir takım bilgiler geliyor size, sürekli dışarıdan gelen bilgiler var. Ve siz onların dışına çıkamıyorsunuz. Dışına çıktığınız zaman sanki kendinizden bir şeyler olmadığını, yok olduğunu düşünüyorsunuz. Halbuki aslında belki sizde onun, tamam o özellikler de olabilir ama onun yanında çok daha farklı bir takım özellikleriniz de olabilir.
0: Genellikle şöyle olmalısın. Bizim anne baba olarak çocuklarımıza, kızlar çok fazla konuşmaz ya da sesini çok çıkartmaz. Şu anda gerçi bunlar çok gündemde değil, tam tersi olsa da bir takım farkında olmadan yüklediğimiz tanımlamalar var karşımızdakine.
1: Evet, tabii bunlara meli malı cümleleri diyoruz. Mesela işte öğrenci nasıl olmalı? İşte çalışkan olmalı, tertipli olmalı, düzenli olmalı. Ben bazen dağıtıyorum. O zaman ben nasıl bir öğrenciyim? O zaman negatif tablo ortaya çıkıyor. Ben de bu negatif tabloyu kendimde kabul etmediğim zaman kendimi inkar etmiş oluyorum. Mesela işte kadın ev hanımı nasıldır? İşte her şey yerli yerinde olmalı, düzgün olmalı, çocuklarıyla ilgilenmeli. İşte
0: mutlaka
1: yemek dört dörtlük olmalı, her şey tam olmalı. Ama bunlardan bir tanesi olmadığında bu sefer kendinizle ilgili algınız ne oluyor? Orada negatif bir algı yükleniyorsunuz. Hani ben böyle değilim, o zaman ben iyi bir anne değilim gibi. Kendinizi tanımlamanızda bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Ve bu burada aslında hani gerçek olan, olması gereken ve sizin yapabildikleriniz, bu iki arada denge kurmamız gerekiyor.
0: Dolayısıyla biz temelde her bir bireyin, her bir insanın fıtraten farklı olabileceğini bilip ona göre davranış modelleri geliştirmemiz gerekiyor. Anladım.
1: Tabii ki kadın da olsanız, erkek de olsanız, herkesin farklı bir özelliği vardır ve herkes bu özellikleriyle birlikte o isminin anlamını taşır. Siz ona mesela her anne su böreği açamaz ama her anne çocuğunu sever. Yani şimdi siz bir takım yerlerdeki eksiklikle birlikte kendinizi tanımlarsanız, o zaman ben bu alanda eksiğim dersiniz. Aslında sizin de yaptığınız çok daha farklı güzel şeyler vardır.
0: Evet.
1: Siz kendinizdeki olan olumlu yönleri ortaya çıkardıkça diğer

0: evdeki huzur.
1: Akra'da birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Stüdyoda misafirimiz psikolog Saliha Şekkeli ve ailede kişilerin kendini ifade dillerini konuşuyoruz. Birinci bölümde doğru şekilde kişiler kendilerini ifade edemediklerinde psikosomatik bazı rahatsızlıklar belirebiliyordu. İşte bunun tanımını yaptı Saliha Hanım ve şimdi yine aynı konuyla devam ediyoruz. Saliha Hanım, gördüğümüz kadarıyla herkes için bütüncül sağlık ön planda. Dolayısıyla bu bütüncül sağlığa kavuşmak ve bunu muhafaza etmek için neye ihtiyacımız var?
2: Bizim kendimizi her anlamda bütünlüğü sağlamak ve sağlıklı olabilmek için ilk önce bedensel sağlığa ihtiyacımız var. Bedensel sağlığımızla birlikte zihinsel ve ruhsal sağlığı da paralel götürmemiz gerekiyor ki bir bütüne ulaşalım. Siz hani her ne kadar spor yapsanız, bedeninize iyi baksanız ama zihinsel olarak veya ruhsal olarak bir takım sıkıntılar çektiğinizde bu maalesef bedeninize somatik hastalıklar olarak yansıyabiliyor demiştik. Bunun için de bedenimize tamam iyi bakacağız ama kendimiz ve hayatımız hakkında da olumlu zihinsel bir tutuma sahip olmamız gerekiyor. Yani hayata olumlu bakmak, hayata olumlu yaklaşmak zorundayız ki bu kendimizle ilgili negatif tutumları, kendimizle ilgili eleştirileri biraz daha insaflı yapmamız gerektiriyor.
1: Evet, aslında bizim için en büyük teselli olan da hayır vardır. Hayır bakışını benim sevmemiz gerekiyor, hayatımıza geçirmemiz gerekiyor.
2: Evet, evet. Ruhsal bir bağlantı içinde olmaya da ihtiyacımız var. Ancak bunların üçü dengelendiğinde biz tam bir sağlığa erişebiliyoruz.
1: Kavuşmuş oluyoruz. Peki bu iyileşme sürecine neler katkıda bulunabilir?
2: Şimdi burada iyileşme sürecine katkıda bulunmak için öncelikle kendimizi görmemiz lazım. Yani kendimizi rahatsızlığımızın kaynağında, odak noktasında olarak görürsek, kendimizin farkına varırsak, hani ben de bu sıkıntı var dersek, o zaman kendi iyileşme sürecimize katkıda bulunabiliriz. Yani öncelikle işte sorunlarımızın kaynağını çevresel faktörlerde değil de kendi içimizde aramamız gerekiyor. İşte hastaydım, şöyle oldu. Yani işte sebeplere bağlamaya hiç gerek yok. Öncelikle sorunların kaynağını içimizde ve kendimizde arayacağız. Ve bu kendi iyileşme sürecimizi de sahiplenip, hani elimize verilmiş bir bebek gibi, tamam bu benim sorunum olabilir ama ben bu sorunu alıp ona sahiplenirim, bakarım, büyütürüm ve ben bunu iyi ederim dememiz gerekiyor. Evet. Yani kendimizin buna sahiplenmesi gerekiyor.
1: Dolayısıyla çözümün kendimizde bittiğini başta kabul edeceğiz.
2: Tabii ki. Yani çözüm aslında zaten biliyorsunuz, hani herkesin az çok bu konularda bilgisi var. Yani her zaman için çözüm bizde bitiyor. Yani sizin hayata bakış açınızda bitiyor. Evet. Yani siz olumlu baktığınız oranda her şeyi olumlu görebilirsiniz. Oradaki hikmeti yakalayabildiğiniz oranda da kendinizle ve hayatla barışık olursunuz.
1: Dolayısıyla sorunu kabul edeceğiz ve iyileşmeyi isteyeceğiz.
2: Tabii ki. Ben bu sorunumu kabul ediyorum ve ben iyileşmek için gayret ediyorum.
1: Hastalıkların da aslında bir sebebe binaen bize geldiğini bileceğiz ve geçici olduğunu belki idrak edeceğiz.
2: Tabii, hastalık üzüntülerden geliyorsa, üzüntülerinizi, sıkıntılarınızı, kederlerinizi bir şekilde onlarla baş etmeyi öğrendiğinizde siz de hastalığınızla baş etmiş olursunuz.
1: Evet, bu rahatsızlıklarla baş etmek ya da psikosomatik hastalıklara yakalanmamak için öncelikle kendi hayatımızı yönetmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Peki hayatımızı yönetmenin yolu nedir? Neler yaparsak kendi hayatımızın kontrolü elimizde olmuş olur?
2: Hayatımızı yönetmenin yolu sözcükler, düşüncelerle ilgili seçimimizi kontrol etmemiz. Yani en basit tabiriyle bardağın yarısının boş, yarısının dolu olduğu bir durumda bardağımın yarısı dolu diye şükretmeyi bilmek. Ve burada bu benim Allah'ın bana bir lütfudur diye onun kıymetini bilmek ve onunla elinden gelen bütün gayret ve çabayı göstererek en faydalı ne şekilde davranabiliyorsan o şekilde üzerine düşen sorumluluğu sonuna kadar yerine getirmeye çalışmak.
1: Evet, sözcükler de dediniz etkili. Dolayısıyla biz bazen kızgın olabiliriz, suizanda olabiliriz ama ne olursa olsun güzel söylemeye mi çalışacağız?
2: Tabii ki, tabii ki. Bunun için biraz edebiyat kitapları okumakta fayda olabilir yani.
1: Evet, bu dönem dönemde gerçekten buna çok ihtiyacımız var. Evet. Çünkü sığ cümlelerle meramımızı anlatamıyoruz.
2: Maalesef evet. Özellikle yeni neslin yeni iletişim tarzı, iletişim dili çok sığ ve kendini ifade etmekten aciz maalesef.
1: Çok uzak, evet.
2: Dolayısıyla biraz daha bu eski eserleri okumak, edebi kitaplara yönelmek insanın
1: anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.
2: Evet.
1: İletişim dilini kuvvetlendirecek.
2: İletişim dilini evet tabii ki kuvvetlendirecek.
1: Evet. Bir takım yaşadığımız sorunların bedende açığa çıkmasıdır diye genel olarak tanımlayabiliriz belki de psikosomatik hastalıkları. Dolayısıyla bedende en çok rahatsızlığa neden olan düşünce kalıplarını da biraz açarsak belki işimiz kolaylaşmış olur.
2: Negatif düşünce kalıpları tabii bizim temelimiz ve negatif düşünce kalıplarından özellikle duyguları ifade etmede çekingen olma ya da bunları ifade etme becerisine sahip olmama temel nokta. Mesela işte sevinciniz var, sevincinizi paylaşmak istiyorsunuz ama bunu yapamıyorsunuz. Üzüntünüz var, üzüntünüzü paylaşamıyorsunuz. Öfke var, öfkeyi dile getiremiyorsunuz veya bunu paylaşamıyorsunuz. Ama bunları tabii paylaşırken şimdi çok öfkelendiniz. Öfkenizi paylaşmanın yolu, öfkenizi dile getirmenin yolu tabii ki kırıp dökmek değil. Belki burada kendinize yönelik kendinizi tanımlamak. Ben burada şu duruma öfkeliyim, çok

0: kızdım demek ve bunun düzelmesi için belki etrafınızdan yardım istemek olabilir. Bedenimizde de en çok rahatsızlığa neden olan düşünce kalıpları eleştirme, kızgınlık, içerleme, gücenme ve suçluluktur. Yani bu duygular üzerinde çalışırsak, o zaman bu düşünce kalıplarını düzeltirsek burada, o zaman yakın çevremizde daha sağlıklı bir ilişki kurabiliriz.
1: Evet, en çok bu düşünce kalıplarında olanlar bu sorunu yaşıyorlar. Dolayısıyla bu rahatsızlığı olan kişilerin özellikleri nelerdir genel olarak?
0: Psikosomatik hastalığı olan kişiler kendi iç dünyaları ile aslında farkındalıkları olabilir, farkındalardır ama bunlar duygusal yaşamlarını, hayatlarını bir şekilde dış dünyaya kapatmış kişilerdir. Yani duygularını başkalarıyla paylaşmaktan kaçınan, onlara söylemekten kaçınan kişiler. Bunlar genelde kişiler arası ilişkilerinde uyumludurlar. Çünkü hani karşısındaki kişi de bir sorun yaşamak istemez. Çok fazla sorun yaratmazlar. Baş eğici, itaatkar ve soyut düşünce biçimini benimseyen kişiler olarak görülüyorlar.
1: Evet, peki çözüm olarak ne yapılabilir? Bu kişilik özelliğine sahip ve böyle rahatsızlıklarda açığa çıkabiliyor maalesef. Çözüm için ne yapmak gerekiyor?
0: Çözüm için ne yapmamız gerekir? Çözüm için her şeyden önce bir farkındalık gelişmesi gerekiyor. İnsanların başta psikosomatik hastalığa tabii doktora gidiyorsunuz. İşte doktorlar sizi yönlendiriyor psikiyatriye. Psikiyatriye de gitmeyi tavsiye ediyorum. Tabii bu şekilde insanlar kendini daha iyi tanıyabiliyorlar. Her şeyden önce yine istek olması lazım. Ben düzelmek istiyorum diye, şifa bulacağım diye isteklerin olması lazım. Kendilerine inanmaları gerekiyor. Ve dirençlerinin olmaması, kendilerini tanıması gerekiyor. Yine sosyal çevrede ayna olma, yakın ilişkiler kurmaları, bu yakın ilişkilerde arkadaşlıklarında birbirlerine ayna oldukları zaman o kişilerin çok daha rahatlıkla kendilerini açabiliyorlar. Yakın ilişkilerde paylaşım önemli. Ve bu insanlarla ilgili, kişilerle ilgili samimiyet çok önemli. Hani maskeler takmadan işte karşındaki kişiye olduğun gibi görünmek. Hani Mevlana'nın dediğin gibi ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün. Pazarlıksız, şeffaf, işbirliği içinde olmak gerekiyor. Ve sabır gerekiyor tabii
1: Evet.
0: burada. Anlamak ve anlaşılmak için sabra ihtiyacımız var.
1: Siz bütün bunları anlatırken hemen şu aklıma geldi. Genellikle büyük eser veren sanatçıların büyük acılardan geçtiği söylenir. Biz evet kendimizi ifade etmemiz, konuşarak ifade etmemiz çok önemli ama acaba bazı şeyler de üreterek kendimizi ifade edebilir miyiz? Vaktiyle bir hikaye anlatılır. Genç bir kız istemediği birine verilmek üzeredir. Bunun için hemen bir kilim dokur ve sultana gönderir. Sultan anlar ki o kilimdeki renklerden, desenden istemediği bir evlilik gerçekleşecek ve bunu önler. Biz acaba kendimizi ifade etmek için de bir şey üretmeye çalışsak bir belki okumaya yönelebiliriz, belki yazmaya. Bu da bir çözüm olabilir mi?
0: Tabii ki insanın kendini ifade dili illaki konuşarak olmayabiliyorsa, şimdi biz bu programda neyi öğrendik? Somatizasyonun bir ifade dili olduğunu öğrendik. O zaman şimdi şunu yapabiliriz belki çözüm olarak. Etrafımızda bakarız, hayatında işte hastalıkları olan bir takım doktor doktor gezen, işte en ufak bir şeyde karnı ağrıyan, başı ağrıyan, midesine kramplar giren kişiler varsa demek ki bu kişi bize bir şey anlatmak istiyor. Ya bu anlatamıyor bunu. Anlatamadığı için de bu rahatsızlığa uğramış, yaşıyor. Yani o zaman biz ona yardımcı olmak için ne anlatmak istediğini biz anlayabiliriz. Anlamaya çalışabiliriz. Yani o zaman kendini ifade etmesi açısından belki onu farklı alanlara yönlendirebiliriz. Yani oradan o ağrıların, o sızıların içerisinden çekip çıkarma işi biraz da dışarıdaki insanların da olabilir diye düşünüyorum.
1: Nitekim annelerimiz de zaman zaman söylerler. İşte örgüsüne yansıtmıştır çektiği
0: Tabii ki.
1: acıları, sıkıntıları. Midesine vurmamış ama nakışlarına yansımış olabilir.
0: Ya Anadolu insanı zaten öyle bir özelliği var. Bakıyorsunuz örgü örür. Örgü örerken mesela kendi bütün sıkıntıları

0: sıkıntısını derdini unutur.
1: Tedavi
0: i̇şte
1: etmiş
0: şey yapar, kışlık hazırlar. İşte her salça yapışında, işte turşu yapışında bütün bunlar duyguları açığa çıkar. Hem evine katkısı olur, hem evi ondan geriye dönüşlerde bir olumlu bir sonuç ortaya çıkar. Ve bu da bizim tedavi olmamıza zemin sağlar.
1: Evet, kendimizi tanıma adına çok şey öğrendik Salih Hanım. Evdeki huzuru ya da kendi içimizdeki huzuru yakalamak için öncelikle kendimizi tanıyacağız diyelim inşallah. Tekrar çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Psikolog Saliha Şekkeli'yi ağırladık bugün programımızda ve ailede kişilerin kendini ifade dillerini konuştuk değerli dinleyenler. Yanında huzur bulduğunuz insanlar servetinizdir diyor bir sözse. Bu servetin kıymetini bilelim inşallah diyelim ve bugün de muhabbetle huzurlarınızdan ayrılalım. Tekrar birlikte olabilmek ümidiyle selametle kalınız. Allah'a emanet olunuz.
2: Evdeki huzur.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa, iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu, Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar, kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiğimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fih. Ala külli halin ve fi külli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
1: Men kâle izâ kharaca min beytihi bismillahi tevekkeltu alallâhi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh yukâle lehu küfîte ve vukîte ve tenahha anhu şeytanu. Tirmizi'nin hadisi şeriflerinden, Tirmizi Hazretleri 6 sahih hadis kitabından birisinin müellifidir mübarek, Hasan hadis demiş bu hadisi şerife. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, şimdi bunu neden diyorum? Bizim hocamız bu Ramuz kitabının içine çeşitli hadis-i şerifleri almış. Kendisi büyük tecrübesi var, hadis alimi. Çeşitli hadis-i şerifleri almış. Bunların içinde zayıf olanlar da var. Ulemanın bir kısmına mevzu dedikleri de var. O onu kaydediyor. Buna mevzu demişler ama isabet etmemişler. Buna doğru değil demişler ama başka yerden şahitleri var diye böyle deliller getiriyor. Şeyleri söylüyor arkasından. Şimdi bunda Tirmizi 6 sahih hadis kitabından bir tanesi İmam Tirmizi'nin efendim Hasan hadis dediği şey. Şimdi bazıları diyecek ki biliyorum Suudi Arabistan'da okudu biraz Arapça biliyor. Mısır'da Eser'de okudu biraz Arapça biliyor. Şam'da veya Irak'ta okudu biraz Arapça biliyor. Allah ya Rabbi sen kulu kurtar. İllallah. Efendim diyecek ki mevzu hadisler var bilmem neler var. Kolayca bir kelimeden dolayı bu kadar büyük mükafat olur mu? Bu sözün asli esası yok. Ya sahih hadis kitabından söyleniyor işte. Allah her şeye kadir. Kim evinden dışarı çıktığı zaman Bismillahi tevekkeltu alellahi la havle ve la kuvvete illa billah derse kendisine denilir ki küfide sana kifayet olundu. Sen tamam yeterli bir mahfaza altına alındın ve vukite ve korundun ve tenahha anhu şeytan, şeytan da ondan uzaklaşır. Bununla benim bir işim yok, benim buna bir musallat olmam mümkün değil, bu böyle dedi bir kere diye başının çaresine bakar, başka taraflara gider şeytan. Evden dışarı çıkarken denilecek bu. Ötekisi akşamleyin denilecekti bu evden çıkarken. Ne diyecekmişiz? Bismillahi tevekkeltu alallahi la havle ve la kuvvete illa billahi. Bismillah, şu evimden Allah'ın adıyla dışarı çıkıyorum. Bismillah, Allah'ın adıyla dışarı çıkıyorum. Tevekkeltu alallah, Allah'a tevekkül ettim. Ya Rabbi vekilim sensin. Ben her şeyi bilmem, sen her şeyi bilirsin. Ben acizim, sen kadirsin. Her şeye gücün yeter. Sana sığındım, sen benim vekilim ol. Sana iltica ettim, kendimi sana teslim ettim. La havle ve la kuvvete illa. Allah'tan gayri güç kuvvet sahibi yok. Güçler, kuvvetler hepsi Allahu Teala Hazretlerinin kabzayı kudretindedir. Ne dilerse o olur, ne dilemezse o olmaz. Ateş yakar hocam, yakmaz. İbrahim Aleyhisselam'ı yakmadı. Yakma dediği için yakmadı. Olur mu böyle şey? Olur. Su boğar hocam, boğmaz. Boğdurmayınca boğmaz. Bizim arkadaşlardan birisi anlatıyor. Bir yere yüzmeye gitmişler. Yani tanıdıklardan birisi, kim olduğunu unuttum da, seneler önce adaya mı gitmişler, modaya mı gitmişler, bir yere yüzmeye gitmişler. Şimdi balıklama suyun içine cump diye atlamış bizim arkadaş, bunu anlatan şahıs. Yüzerken suyun içinde bir de bakmış bir adam duruyor, çocuk duruyor. Suyun içinde dipte korkmuş ilk önce, sonradan bakmış hayal değil, bir şey değil, yapışmış suyun üstüne çıkartmış. Dışarıda karnına bastırmışlar, koynuna bastırmışlar, kolunu açmışlar, kapatmışlar, bilmem ne yapmışlar filan. Biraz sonra gözlerini açmış, nefes almaya başlamış. Bir başka grup orada yüzmeye gitmiş. O şahıs da atlamış suya, çıkmamış ama arkadaşları farkında değiller. Çocuk suyun dibine gitmiş, otların arasına takılmış kalmış da orada bir müddet durmuş. Şimdi bizimki de cump diye atlayınca, suyun içinde ona rastlayınca Allah kurtaracak. Vallahi. Hani su boğardı insana? Bak orada ötekisini gönderdi. Ne kadar dakika sonra onu suyun içinden çıkarttı. Bayağı bir zaman geçmiş. Hatta öteki arkadaşlar utanmışlar. Ya biz bunun nereye gittiğini bilemediydik demişler. Yani suda olduğunu bilseler onlar dalar, onlar da belki çıkartırdı. Allah korursa korur, kurtarırsa kurtarır, öldürür.

öldürürse öldürür. Her şey onun kudretiyle olur. Ateşi dilerse yaktırtmaz. Suyu dilerse zarar vermez, boğdurtmaz, emreder, öyle olur. Ama ya direkt yapar ya vasıtayla yapar. Vasıtalar da onundur. Biz de onun kuluyuz. Biz neyiz sanki? Adam mıyız biz? Bir şey miyiz? Biz de o yarattı. Yani bizim elimizle yapsa biz kendimiz mi yapıyoruz? Gene Allah yapıyor. Her şey Allah'tan. Yani o kimseyi ötekisi atlamış kurtarmışsa o mu kurtardı? Onu oraya getiren, ona yüzmeyi öğreten, ona o aklı veren, o kuvveti veren, onu o anda oraya daldırtan Allah, ötekisinin ölmesini murad etmediği için o işi yapmış da oradan çıkartıyor. Aklın varsa anlarsın bu hikmetleri. Aklın yoksa dolap beygiri gibi bu fikrin etrafında döner durur cahilin. Aklı ermez, döner durur. Bilen bilir. Bildikten sonra da mesafe alır. Yürür gider. Allah'ın sevgili kullarından olur. Ötekilere bakar, acıyarak bakar. Ey cahil, şuna bak der ya. Ne cahil insanlar bak. Subhanallah der. Ayıplayamaz da acır. Tenahha anuhu şeytan. Şeytan da ondan uzaklaşır gider. E kolay işte bak. İnsan gözüne sahip olamıyor, diline sahip olamıyor. Her türlü hataları işliyor. Şeytanın başından defolması için dua. Bismillahi tevekkeltu alallahi la havle ve la kuvvete illa billah. Yani bir hadisi şerif, eğer siz dünyanın öteki ucundan uçağa binip de gelmiş olsanız yeter. O kadar kıymetli bunlar. Çünkü yaptığı zaman insanın elde edeceği şeyler büyük. Men kâle eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ilahen vahiden ehaden sameden lem yettehiz sahibeten ve la veleda وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ اَشْرَ مَرَّاتٍ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اَرْبَعِينَ اَلْفِ اَلْفِ حَسَنَةً. Bu da Ahmed İbni Hanbel'de ve Tirmizi'de var. Efendim, burada Ahmed İbni Hanbel, Hanbeli mezhebinin kurucusu ve Müsned isimli böyle 36 bin hadisi ihtiva eden çok büyük bir hadis kitabı var. Büyük, yani tercümesi edilse bir rafı doldurur, kıymetli şeyi var. Efendim, ötekisi de Tirmizi gene şeylerden. Burada Ebu Nuaym el-İsbahani de zikretmiş, Taberani'de de var. Burada garibun leyse bil kavi demiş. Yani bu hadis-i şerif garip hadistir, kuvvetli hadis değildir demiş. Ama yine de yani şeyi var demektir. Manası, her kim ki şöyle derse, 10 defa şöyle derse, eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ilahen vahiden ehaden sameden lem yettehiz sahibeden ve la veleden ve lem yekün lehu küfüven ehad. Uzunca biraz ama yazarsınız. Manası bu. Sözü ifadesi bu. 10 defa kim böyle derse keteballahu lehu, Allah onun için yazar, erbaine elfi elfi hasenetin. 40 milyon hasene yazar. Elfe elfi demek milyon demek. Bin kere bin, elfe elfi, bin defa bin, milyon demek. Erbaine elfe elfi hasenetin 40 milyon hasene yazar buyurmuş. Manası eşhedü en la ilahe illallah. Şehadet ederim ki Allah'tan gayri mabud ilah yoktur. Sadece Allah var. Vahdehu. O tektir. Eşi naziri. La şerike lehu. Ortağı yoktur mülkünde, uluhiyetinde. Bir başkası yoktur kendisine ortaklık edecek. İlahen vahiden ehaden. Tek, biricik, eşsiz, emsalsiz Allah olarak, şeriksiz, nazirsiz olarak efendim Allah vardır, gayrısı yoktur. Ona şehadet ederim. Lem yettehiz sahibeten ve la veleda. O Allah ne hanım edinmiştir ne de çocuk edinmiştir. Malum dünyada insanlar kadın erkek oluyor da evleniyorlar. Allah onlara ev veriyor, yuva veriyor, çocuk sahibi oluyor. Millet Allah'a da hanım düşünüyor, evlat düşünüyor. Ya o Rab, kainatın sahibi, sen beşersin, sen insansın. Senin üremen, türemen o kanuna bağlanmış onun tarafından. Şaşkın Allah'ın karısı diye düşünüyor, Allah'ın çocuğu diye düşünüyor. Olacak şey değil. Lem yettehiz sahibeten, hanım edinmemiştir. Sohbet arkadaşı, evde yuva arkadaşı, hanım, eş edinmemiştir. Vela veleden, çoluk çocuk edinmemiştir. Lem ve lem yekün lehu küfüven ehad. Hiçbir kimse de asla ona eş ve denk değildir. İşte İslam'ın bütün dinlerin karşısında kaldırmış olduğu tevhid bayrağı budur. Dalga dalga dalgalanıyor. Böyle Allah vardır, birdir, hanımı yok, çoluk çocuğu yok, şeriki yok, naziri yok, misali yok, hiçbir şey ona denk olamaz. O yarattı, bunlar yaratılmış. Bunlar aciz, o kadiri mutlak. Bu dilediğini yapar, onlar
Allah ne dilemişse öyle olurlar. İşte bu inancı getirdi İslam. E bundan önce ne vardı? Bundan önceki dinleri okusan, ibret gözüyle incelesen, o zaman İslam'ın azametini, büyüklüğünü, yaptığı fikri inkişafın, inkılabın büyüklüğünü anlarsın. Daha önce ne yapıyorlardı? Yıldıza tapıyordu, güneşe tapıyordu, aya tapıyordu insanlar. E hadi onlar uzakta, anladık. Öküze tapıyordu. Vah vah, eskiden tapıyorlarmış demek ki. Hayır, şimdi de tapan var. Hindistan kıtasında hala öküze tapınıyor Hindular. Turp gibi insan akşama gider. Hey mübarek ya, az önce konuşuyorduk, karşımızda kıpkırmızı yanakları vardı. Efendim demiri sıksa eritecekti, mum haline getirecekti. Gitti, gider, gider. Allah ne dilerse öyle yapar. Sen onunla dost olursan, ona has kul olursan, edep ile, tevazu ile, boynunu bükerek dersin ki, ya Rabbi şu şeyden çok sıkıldım, affet beni, dayanamıyorum. Şifa nasip et, hayırlısını nasip et. Dilerse verir, dilerse burada verir, dilerse ahirette verir. İşine karışamayız. Yani dilerse verdiğini biliyoruz da, ille hepsini verecek diyemeyiz. Nasıl diyelim? Rabbimiz kadir mutlak, ne dilerse öyle olur. Vallahu yahkumu la muakkibe li hukmihi. Allah hükmeder, onun hükmünü takip edecek, efendim tayyir edecek, tebdil edecek kimse yoktur. Allah öyle murad etmiş, karışamayız. Ama dua ederiz, verecekse verir, kendisi bilir. Vermez, vermediğine sonra memnun olursun. İyi ki vermemişsin ya Rabbi, ben istedim de, iyi ki vermemişsin dersin. Öyle de var. Ahirette Allah bazı belaya uğramış insanlara öyle mükafat verecek ki, o zaman insanlar diyecekler ki, neden sen dünyada bela geldi, sabrettin, dua ettin, ben senin o istediğini yapmadım ama bu mükafatı verdim. Ha keşke bütün dualarımın sevabı ahirete verilseymiş diyecekmiş. Yani böyle var. Peygamber Efendimiz hasırın üstünde yatıyordu. Peygamber Efendimiz kuş tüylerinin üstünde yatmaya layıktı. Eller üstünde tutulmaya layıktı. Gül sularıyla yıkanmaya layıktı. Efendim böyle bir toz üzerine konulmamasına layıktı. Allah'ın has peygamberiydi. İnsanların seyyidül evvelin ve ahirin en üstünüydü. Hasırın üzerinde yattı. Hazreti Ömer radıyallahu anh o sırada kayınpeder ya, kızı Peygamber Efendimiz de yanına geldi. Peygamber Efendimiz kalktı ki hasır yüzüne iz bırakmış. Yastık yok, şilte yok, şunu yok, bunu yok. Hasıra yatmış. Hurmanın, hasırın izleri efendim yüzünde iz bıraktı. Koca baba yiğit Hazreti Ömer radıyallahu anh başladı hüngür hüngür ağlama. Dedi ki ya Resulallah, sen Allah'ın elçisisin. Kisralar, kaiserler, saltanatlar sürüyorlar, saraylarda yaşıyorlar. Senin has peygambersin. Biliyorum, inanıyorum ki mucizelerle görüyorum ki Allah'ın has halis en yüksek kulusun. Şu sıkıntılarına bak. Bir doğru düzgün yatağın, şilten yok da efendim yanağına yattığın zaman kıpkırmızı oturmuş hasırın izleri diye böyle ağlayınca dedi ki ya Ömer, onlar öyle kavimlerdir ki, o kayserler, kisralar, efendim krallar, şeyler, onlara gördükleri, görecekleri bu dünyada acele verilmiş. Bize de ahirete tehir edilmiş. Neden böyle yaptı Allah? Allah'ın hükmüne itiraz etme. Eğer bu dünyada Müslümanların her hali iyi olsaydı, aşık-ı sadık ile yalancı anlaşılmaz. Hikmet o. Müslüman sıkıntı çekecek, derde uğrayacak, ağlayacak, hastalık görecek, eza çekecek, hor görülecek, atılacak, itilecek, satılacak, efendim köle olacak, şunu olacak, bunu olacak. Olmasını temenni etmeyiz ama imtihan böyle olacak. Bunlara sabrettikçe Allah derece verecek. Buna rağmen Müslüman oldukça, ha sen has kulumsun. Sen her türlü ezaya, cefaya rağmen dönmedin benden diye. Sen bu dünyayı imtihansız mı sanıyorsun? Hocam o eskiden oluyormuş demek ki. Şimdi de oluyor, şimdi de oluyor. Aklına başına topla. Men kâle fî külli yevmin mi'ete merretin la ilahe illallahul melikül hakkul mübin kâne lehu emanen minel fakri ve ünsen min vahşetil kabri ve steclebe bihal gına ve stakra biha babel cennet. Allah Allah. Deylemi, Rafi'i, efendim Hatib-i Bağdadi, Darakutni, İbn-i Neccar, Hazreti Ali Efendimiz'den efendim ve bir başka kaynakta da efendim Malik Hazretleri'nden rivayet edilmiş hadisi şerif. Bu hadis-i şerifte yine bir şeyi demekle ilgili Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: "Men kâle fî külli yevmin,
mi'ete merretin, 100 defa her kim, bir günde 100 defa her kim şu sözü söylerse, gelecek şimdi söz. La ilahe illallahul melikül hakkul mübin. La ilahe illallahul melikül hakkul mübin. La ilahe illallahul melikül hakkul mübin. Zaten biliyorsunuzdur bir kısmını. Sadece kaydetmek lazım. Bak bu ilim kaydedilmezse karıştırılır. Biraz sonra kitabı kapatayım. Efendimiz akşamleyin ne denilecekti? Evden çıkarken ne denilecekti? Karıştırırsınız duaları. Yazınca karışmaz. Onun için madem Peygamber Efendimizin hadisini dinlemeye geliyorsunuz, yanınızda bir defter olsun. Yazın, ondan sonra sabahları onu deyin, evden çıkarken bu duayı deyin, hasta olduğunuz zaman şunu deyin, sıhhatli olduğunuz zaman bunu deyin de faydasını görün de imanınız kale gibi olsun. Tamam. Ben İskender Paşa'da şu hadisi dinledim, şöyle yaptım, böyle oldu. Cümle cihanın halkı karşıma dizilse ben bu imandan dönmem dersiniz. Yazın yani. Şimdi bu güzel hadisi şerifin manasını, güzel manasını açıklayayım. Her kim bir günde 100 defa şöyle derse, La ilahe illallahul melikül hakkul mübin. Kâne lehu emanen minel fakr. Bu sözü ona fakirlikten eman olur. Sen fakirliğe düşmeyeceksin. Al sana garanti kağıdın. Hadi bakalım. Tut eline. Fakirlik düş görmeyeceksin. Diye fakirlikten eman olur. Fakirler gözünüzü açın. Kula el açmayın. Benim gibi gelip de kuldan istemeyin. Allah akıl versin size. Ve ünsen min vahşetil kabri. Kabrin yalnızlığında yoldaş olur. Vesteclebe bihel gına. Onunla zenginliği kendisine celbetmiş olur kişi. Zenginliği böyle balık tutarsın, sağa sola oynaya oltayı çekersin. Ne yapacak? Palamut yakalanmış. Ağzından gelecek sana. Çaresi yok. Onun gibi böyle zenginliği çekersin. Celbedersin. Zenginliği bu şeyle nereye çırpınsın? Zenginliğin elinde mi başka yere gitmek sana gelecek. Ondan sonra vestak ra'a biha babel cenne. Onunla cennetin kapısını çalar insan. Böyle demekle cennetin kapısına gelip de açın ben geldim demiş olur. Ne diyecekti? La ilahe illallahul melikül hakkul mübin 100 defa her gün. Manası la ilahe illallah. Allah'tan gayrı mabut ilah yok. Tapınılacak, önünde eğilecek, boyun bükülecek, istenecek, ibadet edilecek kimse varlık yok. Allah var, Allah'tan gayrı yok. Nedir o? El Melik. Allah Melik'tir. Ha, Suudi Arabistan Melik'i var. Bilmem filanca. Yok öyle Melik değil. Melik hükümdar demek. Sahip demek. Hükmü sürüten, hükümran demek Farsça. Yani mülk onundur. Egemenlik, hakimiyet onundur. Şu kainatta kimin sözü geçer? Allah-u Teala Hazretlerinin hükmü yürür. Onun fermanı. E peki niye öyle kafirliğini yapıyor? Niye öyle zulümler, haksızlıklar oluyor? Hepsinin öyle hikmeti var. Öyle hikmetleri var ki her şeye hayran kalırsın anlasan. Musa aleyhisselam mı? Rahmetli anam anlatırdı. Bazı şeyler benim kulağımda böyle kitaptan değil de anamdan kalmış. Allah cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Rahmetine garip eylesin cümlesini. Gark eylesin. Şimdi peygamberlerden bir peygamber, Ya Rabbi bana işlerindeki hikmeti göster, anlayayım, sezeyim demiş. Musa aleyhisselam böyle dua etmiş. Demiş ki ya Musa git filanca çeşmenin başında ağacın üstüne çık, dalların arasına iyice saklan, aşağıyı gözle. Kim bilir hangi kitapta okudu rahmetli. Yani böyle okumuş, böyle çocuklara masal anlatır gibi anlatırdı ama bak şimdi ben kaç yaşına geldim, torun sahibi oldum, ben de size hala hatırımda kalmış da böyle şeyler hatırda iyi kalıyor. Yani çocuklara siz de anlatın ki hatırda iyi kalıyor. Saklanmış o peygamber, aşağıyı gözlüyor. Atlının birisi gelmiş, inmiş, su içmiş, elini yüzünü yıkamış, sıcak ya ortalık, efendim su içmiş, dinlenmiş, şey yapmış ama tabii elini yüzünü vesairesini yıkarken kuşağındaki kesesini şeyle koymuş oraya. Biz olsak şimdi ne yaparız? Saatimizi çıkartıp koyarız. Birkaç defa saat kaybettik. Yani siz de belki şey yapmışsınızdır. Öyle olur. Tamam. Bir şeylerini koyuyor insan. Ondan sonra tamam ben bir şey unutmuştum, dönüyorsun, bulursan bulursun. Ben Almanya'da içinde pasaportlarım olan, efendim bilmem kalemlerim, şeylerim, evrakım olan çantayı kaybettim. Akşam ya ver bakalım benim çantayı diyorum bizim mahduma. Baba diyor sen bana hiç vermedin ki çantayı. Ne oldu? Ertesi gün aynen geldi elhamdülillah. Hiç eksiksiz geldi. Bazen gelir. Şimdi keseleri, şeyleri çıkartmış oraya.
Ondan sonra keyfi yerine geldi ya, suyu da içti, karnı doydu, atına atlamış, hızla sürmüş gitmiş. Kese orada kaldı, unuttu. Biraz sonra bir başka şahıs gelmiş, o da elini yüzünü yıkamış, su içmiş filan.

sakladın değil mi? Ya ne saklaması, haberim yok. Yok demiş, ben bu tarafa gelirken hep dikkat ettim, bu yoldan bir başka kimse geçmedi. Yani benim arkamdan bir başka kimse geçmedi, bu çeşmenin başında da sen varsın. Halbuki ikinci adam başka tarafa aldı gitti kesi. Verirsin vermezsin saklarsın değil mi, bilmem ne, ben sana onu yedirtmem, içirtmem, kavga, gürültü, adamı öldürmüş orada. Yürümüş gitmiş ondan sonra. Yukarıdaki peygamber dalların arasından dehşet içinde büzülmüş kalmış. Demiş ki, ya Rabbi ben senin hikmetlerini gene hiç anlamadım ki. Hiç anlamadım. Birincisi keseyi bıraktı, ikincisi keseyi aldı götürdü, üçüncüsü onun yüzünden öldürüldü. Hiçbir şey anlamadı. O demiş, birincisinin ikincisine borcu vardı. O borcu ona verdirttim, hakkı kalmadı. Üçüncüsünün de birincisine kan diyet borcu vardı. O ona bir, onun ailesine bir şey yapmıştı. O da oradan ödeşti demiş. Belli olmaz. Yani işlerin aslını faslını bilmediğimiz için bize dıştan ters gibi görünen şeylerin içinde bile hikmet vardır. Yani bir hikayedir ama böyle ibretler çıkıyor. Şimdi fakirlikten berat, garanti beratı oluyor. Kabirde yalnızlığına yoldaş oluyor. Onunla zenginliği kendisine celbediyor ve cennetin kapısını çalmış oluyor bu sözle. La ilahe illallah. Allah'tan gayrı ilah yoktur. El-Melik hüküm onundur. Her hükmü de hikmetlidir. Efendim, El-Melik sonra El-Hak. Allah-u Teala Hazretleri haktır. Zihni bir varlık değildir. Şimdi bazı entelektüler, münevver şeyler var. Hakimmiş, bilmem efendim savcıymış, bilmem mühendismiş, yüksek tahsilliymiş, doçentmiş, profesörmüş filan. Efendim diyor ki, yani insan zihninden böyle şeyler tasavvur etmiş, din diye bir şey kurmuş. Ya sen Peygamber Efendimiz'in sahabesini biliyor musun? Onlar zavallı, zayıf insanlardı, sömürülen insanlardı. Sen ne anlarsın sosyolojiden, dünyadan, cemiyet? Din güya onu sömür... Bu sömürülenlerdi, zavallılardı o dindarlar. 70 tanesi bir Maune faciasında katledildi. Bütün komporadorlar, Kureyş'in efendim zenginleri şeyleri hücum ettiler o mazlumların üzerine. Sen ne anlarsın iktisattan, sen ne anlarsın şeyden? Tarihe uymuyor lafları ama tatlı olduğu için, ambalajı güzel olduğu için, yaldızlı olduğu için bizim zavallı yarım münevverler tarihinden kopmuş, zavallı münevverler yutuyorlar. Yutuyorlar. Tahsillerinde onlara öyle okutuyor. Din afyondur. Uyuşturur. Din burjuvazinin emekçileri sömürme vasıtasıdır. Avrupa'da öyle. Kilise sömürüyor. Sömürmüş yıllar yılıyor. Sen onu görmüşsün, onu söylüyorsun. Gel bir de Türkiye'ye bak. Gel bir de Peygamber Efendimiz'in zamanına bak. Gel bir de Musa Aleyhisselam'ın zamanına bak. Firavun ne yapıyordu Musa Aleyhisselam'ın kavmini? Bütün çocukları kesiyordu. Erkek çocukları kesiyordu, kız çocukları bırakıyordu. Var mı böyle bir şey? Sen Firavun'un taraftarı mısın? Yoksa o kesilen zavallıların taraftarı mısın? Bunu herkes bilir. Yalnız ben bilmem. Beni dinleyen bütün kardeşlerim Musa Aleyhisselam da bilir, Peygamber Efendimiz'in zamanında bilir de bir babayı çıkıp da ya sizin bu şeylerinizin hepsi saçma, tepeden tırnağa saçma, hiç tarihi hadiselere uymuyor. Gelin hangi tarih sayfasını açarsak çevirelim bakalım, sizin dediğinize göre değil diyemiyor yani. Bu kadar millet tabi insanda ve men lem yec'elillahu lehu nuran fema lehu min nur. Allah bir insana nur vermezse karanlıkta kalır, görmez. Etrafını projektörlerle donatsan görmez. Allah nur verecek insana. O nasıl nur? O basiret nuru. Allah insanın içine imanı verdi mi baktığı zaman dibini köşesini görür. En karanlık yerini gösterir Allah. Canım gören, her şeyi gören Allah'tır. Kul acizdir. Ya kabul ediyorum. Ben kul kadir mutlaktır demiyorum ki. Kul Allah'a kul olunca Allah yardım eder diyorum. Anlamıyor musun? Kafan çalışmıyor mu? Sen hiç yardımını görmüyor musun Allah'ın? Tepeden tırnağa senin bir an ayakta durman, bir an nefes alıp yaşaman Allah'ın lütfuyla zaten. Senin hayatın hep Allah'ın bahşi. Sen kendini ne sanıyorsun? Şu nefesi alamasan göğsüne felç gelse nefes mi alabilirsin? Eline felç gelse kolunu mu kaldırabilirsin? Allah aklını alsa aklını mı geri getirebilirsin? Şu gören gözüne bir karanlık çökse etrafı görmemeye başlasan görmeye kudretin mi yeter? Kulağına bir sağırlık gelse bir çaresini mi bulabilirsin? Yani sen bedavadan yaşıyorsun zaten. Milletin yani bu kadar basit şeyleri görmüyor. Neden? Allah iman nurunu alınca kör oluyor. Bir de unvanlar veriyor. Allah böyle zararlı unvanlardan insanı korusun. O unvanlardan dolayı da hakka yanaşmıyor bir türlü. Sen kimsin diyor? Ben Allah'ın aciz, naçiz, boynu bükük, yüzü kara, eli boş bir kuluyum. Sen nesin? Ben genel müdürüm, bilmem ıvırım, dönüm. Ne olursan ol. Sonra ne olacaksın? Kara toprağa benimle beraber gireceksin. Huzur-u Rabbil İzzet'e benimle beraber çıkacaksın. O zaman akla kara belli olacak. Kimin haklı, kimin haksız olduğu belli olacak. Almanya'da doktora yaptım, Amerika'da ihtisas yaptım.

Göreceğiz. Evet, Allah haktır. Zihni bir uydurma insanın hayalinin mahsulü değildir. Çünkü ortada kainat var, varlık var. Bu varlığın sahibi lazım, vacibil vücut lazım, bir illet-i ula lazım. Anlıyor musun felsefeden? Anlıyor musun biraz mantık muhakeme şeyinde? İllet-i ulasız mevcudatı nasıl izah edersin? İlk sebep lazım bu iş. Nereden meydana geldi? Bir müsebbibül esbab lazım. Bir efendim muharriki evvel lazım. Hangi yerden başlarsan bu kainat hadis olduğuna göre bir muhdis lazım. Her zaman sen dua ediyorsun, senin istediğine göre işler oluyor. Şu duaları kabul eden bir zat-ı celil var. Ya hak, hak batıl değil, hayal değil, vehim değil, hak Cenab-ı Hak. Sonra yani bizim saçımızı başımızı yolacağımız bir ibare ki mübin, Allah-u Teala Hazretleri aşikardır. Biz ne körleriz ki görmüyoruz. Fatiha-i Şerife maalesef.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve tüm kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

0: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.
1: Allah'ım, senden hemen veya ileride verilecek bildiğim veya bilmediğim her türlü hayrı, iyiliği isterim. Hemen veya ileride gelecek bildiğim veya bilmediğim her türlü şerden, kötülükten sana sığınırım. Allah'ım, kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği bütün iyilikleri ben de senden isterim. Kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı bütün kötülüklerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti ve beni cennete götürecek davranışları yapmayı, sözleri söylemeyi isterim. Cehennemden ve beni cehenneme düşürecek davranış ve sözlerden sana sığınırım. Benim için takdir ettiğin her şeyi hayırlı kılmanı isterim.
0: La ilahe illallahul alimul halim. La ilahe illallahu rabbul arşil azim. La ilahe illallahu rabbus semavati ve rabbul ardı ve rabbul arşil kerim.
1: Her şeyi bilen, kullarına karşı daima müsamahakar ve hoşgörülü olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin ve yerin, ayrıca yüce arşın sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'tan başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'aluke bismike't-tahir't-tayyib'l-mubârak'il-ahabb ileyk. Ellezî izâ du'îte bihi ecebt. Ve izâ su'ilte bihi a'tayt. Ve izâ isturhimte bihi rahimt. Ve izâ istufrijte bihi ferrajt.
1: Allah'ım, kendisiyle sana yakarıldığında mutlaka icabet edeceğin, bir şey istendiğinde mutlaka vereceğin, merhamet dilendiğinde mutlaka merhamet göstereceğin, rahatlık ve ferahlık istendiğinde mutlaka vereceğin o temiz, hoş, mübarek ve sana en sevimli gelen isminle senden isterim.
0: Allahümme inni es'aluke l'afve vel afiyete fi'd-dünya vel ahireh. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي.
1: اللهم senden hem dünyada hem ahirette bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allahım, dinim ve dünyam, ailem ve malım hakkında bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allah'ım, ayıplarımı ve kusurlarımı ört. Beni korkularımdan güvende kıl. Önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden beni koru. Ayaklarımın altındaki yerin beni yutmasından sana sığınırım.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسوله.
1: Allah'ım, seni, arşını taşıyan meleklerle diğer melekleri ve yarattığın bütün varlıkları, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, Muhammed Mustafa'nın da senin kulun ve Resulün olduğuna şahit tutarak sabaha çıktım.
0: Allahümme munzilel kitab, seri'al hisab, ihzimil ahzab, Allahümme hzimhum ve zelzilhum.
1: Ey kitabı indiren, kimin neyi hak ettiğini anında hesap eden Allah'ım, sana karşı birlik olanları hezimete uğrat. Allah'ım, onları parçala ve darmadağın et.
0: Allahümme اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت.
1: Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. Vereceğin sevabı umarak her işimi sana havale ettim. Gazabından korkarak sırtımı sana dayadım. Senden başka sığınabileceğim ve korunabileceğim bir yer yoktur. İndirdiğin kitap Kur'an'a, gönderdiğin peygamber Muhammed Mustafa'ya iman ettim.
0: Allahümme inni es'aluka hayral mevleci ve hayral mehrec. Bismillahi velecna ve bismillahi kharajna. Ve alallahi rabbina tevekkelna.
1: Allah'ım, senden girdiğim yere hayırlı şekilde girmeyi, çıktığım yerden hayırlı şekilde çıkmayı isterim. Girdiğimiz yere Allah'ın adıyla gireriz, çıktığımız yerden Allah'ın adıyla çıkarız. Biz Rabbimiz olan Allah'a güvenip dayanırız.
0: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik, güzellik ver. Ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Allahümme gfir lana, verhamna, verda anna, ve teqabbel minna, ve edhilna l-cenneh, ve neccina minen nar, ve aslih lana şe'nana kullah.
1: Allah'ım, bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bizden razı ol ve yaptıklarımızı kabul et. Bizi cennete koy, cehennemden uzak tut, her halimizi düzgün eyle.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel fakri vel qilleti vel zille ve a'udhu bike min en azlime ev uzlam.
1: Allah'ım, fakirlikten, yoksulluktan ve hor hakir olmaktan sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ceal serireti hayran min alaniyeti وَجَعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً وَجَعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال ولا المضل.
1: Allah'ım, gizli halimi aşikar halimden daha hayırlı eyle. Aşikar halimi de düzgün kıl. Allah'ım, mal, aile ve evlat olarak İnsanlara lütfettiğin şeyler arasından bana düzgün

0: olanını, sapmayan ve saptırmayanını lütfetmeni isterim.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel cubn ve a'udhu bike en uradda ila arzalil umr ve a'udhu bike min fitnetid dunya ve a'udhu bike min azabil kabr.
0: Allah'ım, korkaklıktan sana sığınırım. Ömrümün en düşkün haline düşmekten sana sığınırım. Dünyada iyi veya kötü şeylerle denenip kaybetmekten sana sığınırım. Kabirde azap görmekten sana sığınırım.
2: Hadislerle Pazartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Akran, yol arkadaşım.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Duha Kurban Organizasyonu'nda emanetler teslim ediliyor. Mahmut Esat Göçen Vakfı'nın hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürdüğü 21. Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu gerçek hak sahiplerini niye sahiplerinin emanetlerine ulaştırıyor. Konya'daki Duha Kurban Çiftliği'nde 6 ay boyunca özenle yetiştirilen hayvanlar alınan vekaletler sonrasında Kayseri'deki modern tesiste veteriner hekimlerin kontrolünde ve İslami usullere uygun olarak kesildi. Kesimlerin ardından dinlendirme ve teslimat aşamasına geçildi. Türkiye kesimleri tamamlanan kurban etleri yaklaşık 10 saat boyunca 0 derecede dinlendirildikten sonra paketleme aşamalarına geçirildi. Kurban etleri besin değerini ve tazeliğini kaybetmemesi için önce -40 derecede şoklandı, ardından -18 derece soğuk hava depolarında muhafaza altına alındı. Daha önce hassasiyetle tespit edilmiş olan hak sahibi ailelere emanetleri 2000'den fazla duha gönüllüsü tarafından kapılarına gidilerek ilk elden teslim ediliyor. Duhada emanetiniz ibadet hassasiyetiyle planlı teslimat sürecine taşınıyor ifadeleriyle sürecin her aşamasına dair bilgilendirmeler vekalet sahiplerine yapılmakta. Öte yandan organizasyonun yurt dışı ayağında Avustralya'da kesilen kurbanlar Endonezya'daki hak sahibi ailelere ikram edilmek üzere titizlikle hazırlanıyor. Ayrıntılar duha.global web sayfası ve Duha Kurban sosyal medya hesaplarında yer alıyor. Kişi başına düşen su miktarı 1300 metreküp. Türkiye'nin teknik ve ekonomik olarak kullanılabilir 112 milyar metreküplük su potansiyeli dikkate alındığında kişi başına yılda 1300 metreküp su düştüğü hesaplandı. Yarı kurak iklim özelliklerine sahip Türkiye'nin yağış rejimi, iklim ve mevsimsel özelliklere bağlı olarak bölgesel farklılıklar gösteriyor. Bununla birlikte yıllık yağış miktarı 450 milyar metreküp olarak hesaplandı. Bir ülkenin su yönünden zengin olarak değerlendirilebilmesi için kişi başına su potansiyelinin yıllık 1700 metreküpten fazla olması gerekiyor. Türkiye'de ise kişi başına düşen su miktarı yıllık 1301 metreküp düzeyinde. Su potansiyeli bakımından bu durumda zengin olmayan Türkiye'nin nüfus artışı ve iklimsel şartlar dikkate alındığında gelecek yıllarda su kısıtı bulunan ülkeler arasında yer alabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle suyun tasarruflu ve optimum şekilde kullanılması önem taşıyor. Depolamalı tesisler yapılarak su kaynakları potansiyelinin değerlendirilmesi ve çok maksatlı kullanılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi gerekiyor. Sigara sadece alışkanlık değil, beyin bağımlılığı. Sigara, akciğer kanseri, kalp hastalığı ve KOAH gibi ölümcül hastalıklara yol açabiliyor. Sigaranın yalnızca fiziksel bir alışkanlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten göğüs hastalıkları uzmanı Mehmet Aydoğan, nikotinin beyinde güçlü bir bağımlılık mekanizması oluşturduğunu söyledi. Sigara kullanım miktarının bağımlılığın tek göstergesi olmadığını ifade ederek, günde birkaç sigaranın bile bağımlılık döngüsünü sürdürebileceğini aktardı. Toplumda yaygın olan sigara stresi azaltır düşüncesinin doğru olmadığını belirten Dr. Aydoğan, sigaranın aslında nikotin yoksunluğunu geçici olarak giderdiğini söyledi. Yani kişi rahatlamıyor, yalnızca yoksunluk hissinden kısa süreliğine çıkıyor. Bu nedenle sigara çözüm değil, sorunun ta kendisidir, dedi. Sigara bırakmanın yalnızca bir alışkanlıktan vazgeçmek olmadığını ifade eden Aydoğan, bu süreç vücudu yeniden hayata döndürmektir. Sigara bırakmak bir irade savaşı değil, beynin yeniden öğrenme süreci. Doğru yöntemler ve profesyonel destekle bu süreç çok daha başarılı şekilde yönetilebilir, dedi. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
2: Akra Mercek.
1: Akra Mercek programında merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bu programımızda işleri hep ertelemek ya da planlayıp bitirmek üzerine bazı önerilerden bahsedeceğiz. Yarın yaparım. Bu cümle öğrencilerden, beyaz yakalılara, ev hanımlarından, sanatçılara kadar herkesin ağzına yerleşmiş durumda. Son teslim gününe bırakılan evraklar, dağ gibi uzayan ödev listeleri, aylardır boynu bükük toprağının yenilenmesini bekleyen balkon bitkileri. Bu bitmemiş işlerin nedeni erteleme hastalığı ve hepimizin küçüklükten beri boğuştuğu bir problem. Erteliyoruz ama neden? Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki beynimiz uzun döneme dair hayallerle heyecanlansa da ancak kısa dönem sonuçları olacak konularda harekete geçebiliyor. Bu yüzdendir ki hepimize bugün yeni bir çift ayakkabı alıp kendimizi mutlu etmek, emeklilik birikimlerimize ilaveler yapmaktan daha cazip gelebiliyor. Hal böyle olunca teslim tarihine bir gün kalana kadar görevlerimizi erteliyoruz. O görev ancak kısa dönemde bir risk veya ödüle dönüşünce tezgahımızı hazırlayıp iş üzerinde çalışmaya motivasyon buluyoruz. Bu konuda bazı öneriler var. Bir problemi çözmenin yolu onu tanımak.

0: Tan geçer. İlk adımı ertelediğiniz işlerin neler olduğunu tespit ederek atın. Yalnızca bir büyük görevi mi erteliyorsunuz, yoksa 4-5 işi biriktirmiş durumda mısınız? Ardından bu işleri neden ertelediğinizle ilgilenmeye başlayın. Canım istemiyor gibi basit cevaplar verecek olursanız hemen ikinci soruyu sorun. Neden? Acaba bu iş sizi korkuttuğu için mi erteliyorsunuz? Yoksa bu görevi bitirmek için iletişime geçmeniz gereken kişilerden mi çekiniyorsunuz? Tüm bunların yanında zaten yapmadım, artık yapsam da bir şey değişmez düşüncesi de aklınızı oyalıyor olabilir. Bu cevaplardan kendinize en uygununu seçtikten sonra elinizde tanımlanmış bir problem olacak. Çözüm yollarını aramaya başlamadan önce unutmayın ki kendinize yüklenmemelisiniz. Evet, bu iki işi erteliyorsunuz ancak ertelemeden bitirdiğiniz sayısız iş oldu. Onları yaptıysanız yeni işleri de halledebilirsiniz. Daha önce belki defalarca kez yapılacaklar listesi hazırladınız ve uymadınız. Ancak bunun temel nedeni ertelemenin arkasında yatan sebebi bilmemek. Şimdi onunla yüzleştik. Bu yüzden emin olun ki listenize tikler atmak çok daha kolay olacak. Zaman belirlemek. Her ne kadar problemin çözümü için adım atmış olsak da bunca zamandır ertelediğimiz işleri yapmakta biraz zorlanabiliriz. Ancak endişeye mahal yok. Bunun önüne geçmek için işi yapacağınız zaman aralığını özenle belirleyin. En ideal olanı boş bir gününüzü bu işe ayırmak ve tek bir oturuşta bitirmektir. Ancak eğer bu iş daha çok vakit alacak yapıdaysa tek tek adımlara bölmek ve her birinin ne zaman yapılacağını belirlemek yerinde olacaktır. Söz gelimi kendinize 5 gün boyunca her akşam saat 7 ile 10 arasında bu işi yapacağım veya 3 gün boyunca öğle yemeğinden sonra 2 saatimi bu işe ayıracağım gibi şartlamalar koyabilirsiniz. Bir başka yöntem kendinize ödül vermek. Uzun süredir ertelediğiniz bir işi yapmak iradenizin sağlamlığını gösterir ve bu bir başarıdır. Sakın durma bu işi yapmak zaten görevimdi, o kadar erteledikten sonra bir de ödül mü bekleyeceğim şeklinde yaklaşmayın. Aksine elde ettiğiniz olumlu sonuca bakarak kendinizi tebrik edin. Maddi veya manevi sizi mutlu edecek bir ödülle kendinizi mutlu edin. Almayı planladığınız yeni bir ürünü almak veya kısa bir öğle uykusuna yatmak gibi. Kendinize şefkatle yaklaştıkça hayatınızın her alanında başarınızın arttığını fark edeceksiniz. Öneriler arasında bir de yapılacaklar listesi yazma sanatı var. Şimdi ona da bakalım. Her an iç içe olduğumuz ama genelde varlığını fark edemediğimiz şey nedir? Tabii ki zaman. Dünyaya gözlerimizi açtığımız andan beri durmadan işleyen bir saatle yaşıyoruz. Hepimizin hayatının ne kadar süreceği önceden belirlenmiş. Bize düşense bu kısıtlı zamanı en verimli şekilde kullanarak israftan kaçınmak. Zaman yönetimi dediğimizde akla ilk gelen sayfalar dolusu uzayan yapılacaklar listeleri. Bu listeleri hazırlama konusunda neredeyse hepimiz hevesli olsak da genelde gereğinden fazla madde yazıp kendimizi buna atıyoruz. Plansızca yazdığımız maddeler işimizi kolaylaştıracak yere zorlaştırıyor ve bizi çıkmaza sokuyor. Bu yüzden yapılacaklar listesi yazarken bilinçli hareket etmek şart. Listemizi ister gece yatmadan ister sabah yapabiliriz. İkisini de deneyerek hangisinin çalışma stilimize daha çok uyduğunu keşfettikten sonra yapmamız gereken bir yöntem seçmek ve planlamaya başlamak. Önemli acil matriksi. Yapılacaklar listesi hazırlarken pek çoğumuz önem ve öncelik sırası hazırlamakta sıkıntı çekiyoruz. Bu metotta gün içinde yapmamız gereken görevleri acil ve önemli oluşlarına göre sınıflandırıyoruz. Bir kağıda yapmamız gerekenleri yazdıktan sonra kendimize bu görev önemli mi ve bu görev acil mi sorularını soruyoruz. Bunun sonucunda kağıtta 4 grup oluşacak. Önemli ve acil olan görevler, önemli fakat acil değil, önemli değil fakat acil ve son olarak hem önemli değil hem de acil değil. Bu 4 kategoriyi istediğimiz gibi sıralayarak görevlerimize tik atmaya başlayabiliriz. En zorundan başlamak. Bu çalışmaya başlarken ilk olarak en zor görevi yapmak gerektiğini ifade eder. Büyük ve efor gerektiren bir işi en başta halletmek bize büyük bir tamamlanmışlık hissi verecek ve gün boyu motivasyonumuzu yüksek seviyede tutmaya yardımcı olacak. Sonuçların %80'i yapılanların %20'sinden gelir. Bu prensibi dil öğreniminden ticarete kadar her alana uyarlayabiliriz. Herhangi bir günümüzde yapacaklarımızın arasında muhtemelen en önemli olanları yalnızca %20'lik bir kısmı oluşturur. Bu yüzden tüm görevlere odaklanmak yerine listemizin %20'sini bitirmeye odaklanırız. İşlerimizin büyük oranda hızlandığını göreceğiz. Bir iş daima bitirilmesi için kendisine ayrılan sürenin hepsini kapsayacak şekilde uzar. Günlük planlarımızda bir işe süre atamamışsak o işin uzaması veya ertelenmesi muhtemeldir. Bu yüzden herhangi bir göreve başlamadan önce bir süre belirleyip ona uymak yararımız olacaktır. Bu yöntemi geliştirmek istersek görevleri 2 saatten uzun, yarım saatten az gibi başlıklar altında toplayabiliriz. Rutin görevler için günün bir bölümünü ayırmak. Her gün maillerimizi kontrol etmemiz gerekiyorsa bunu sabah bilgisayarı açtıktan sonraki 15 dakikaya yerleştirebiliriz. Veya yazdığınız bir tez varsa bunun için akşam saatlerini ayırabilirsiniz. Bu metodun en önemli özelliği ise bir işle ilgilenirken diğer işlerin aklınızı kurcalamamasını sağlamak. İşleri hep erteliyor musunuz? Hep ertelemek yerine belli bir plan dahilinde onları sırayla halledip tamamlayıp bir kenara koymak elimizde. Bunun için sadece küçük görevler, listeler ve tablolar oluşturmak ve adım atmak yeterli olacak. İşte bu önerileri paylaştık programımızda. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.
1: Akra Magic.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim ellezî halakake fesevvâke feadelek fî eyyi suretin mâ şâe rakkebek. Ey insan, ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim, seni kerim olan Rabbinin güzel kulluğunu yapmaktan, ona inanıp ona itibar etmekten ne alıkoydu, ne aldattı seni? Ne kandırdı seni ya? Ellezî hırakake fesevvâke feadelek. O seni yaratan, suretini en mükemmel şekilde, kabiliyetlerini en ileri şekilde sana bahşeden, güzel güzel simalar, kabiliyetler ihsan eden Rabbinden seni ne alıkoydu, ne aldattı, ona kulluk etmekten ne döndürdü, ne oyaladı seni? Neye takıldın kaldın Cenab-ı Mevla'ya giden yolda, yürümediğinde? Ne aldattı seni? Ne kadar tüyler ürpertici sorular yani. Biz sizi boşuna mı yarattık? Ey insanoğlu, niye aldanıyorsun da güzel kulluk yapmaktan geri duruyorsun? Ey insanoğlu, ben sizi yarattığıma göre beni tasdik etmeli, benim peygamberlerime tabi olmalı değil miydiniz? Niye böyle yapmıyorsunuz? Ne kadar dokunaklı sorular.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Bu haftada yeni bir konu
2: merak ediyor.
0: Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor. Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular, öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor, başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir Gençler Merak Ediyor programına da hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Hamza Yuşa Deli Poyraz. Bugün Suden Pamir hanımefendi bizlerle, kendisiyle ses mühendisliği üzerine konuşacağız. Suden Hanım hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
3: Çok teşekkür ederim. Başka iyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz, sağ olun. Öyleyse çok bekletmeden ilk sorumuzla başlayalım. Suden Hanım, ses mühendisliği nedir? Ne zaman ortaya çıkmıştır?
3: Duyguları teknik ortama aktarabilmek için cihazların lisanıyla artistin lisanını birbirine uyumlandırabilen kişiler gerektiği için ses mühendisliği diye bir meslek ortaya çıktı. Aşağı yukarı 1970'li yıllarda Avustralya'da ilk kez ses mühendisliği diye bir eğitim başlatıldı. Yani normalde ilk etapta artistlerin sanki başvurması gerekirmiş, onların okuması gerekirmiş veya kendilerini ifade edebilmek için onları eğitmek gerekirmiş gibi bakılsa da konuya, daha sonra bunun başka bir uzmanlık olduğu, teknik yaklaşımın artistin dünyasını zedelediği anlaşıldığı için ses mühendisleri oluşmaya başladı. Yani artistten başka bir üçüncü kişi sesle alakalı teknik verileri okuyup artistin ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.
1: Bu bir sanatçı olarak mı tanımlamak daha doğru, yoksa mühendisliğe, tekniğe daha dayalı bir şey mi? İlla ayırmak zorunda değiliz ama.
3: Yani bu ilk başları, yani eğitimini ben söyledim, 70'li yıllarda başladı ve ilk müzisyenlerin en büyük ızdırabı olduğu için ilk müzisyenler havalı bunun eğitimine koştular, ama normalde eğitim başlamadan önce de stüdyo dediğimiz ortamlar artık ta taş plaklara kayıttan bu yana, hatta daha önce karbonla kayıtlardan bu yana teknik geliştiriciler mevcuttu. Bunlar daha çok elektrik elektronik mühendisleriydi. Daha sonra uzay bilimcilerin yapmış olduğu çipler vesaire kullanarak teknolojiyle birleştirildi. Dolayısıyla çok elektronik odaklı bir meslekti başlarda ve hem elektroniği yapan, hem cihazları oluşturan, hem cihazların kişiliğini bilen, karakterini bilen insanlar müzisyenlerin isteklerini yerine getirmeye çalışıyordu başlarda. Yani mikser, kayıt ortamı olarak bakarsak konuya böyle. Daha da geçmişe gitmek gerekecekse, bu sefer bir önceki kuşakta da amfilerle başlamış bir seyahat. Gene elektrik elektronik üzerine. Yani elektrik elektronik mühendislerinin amfiler geliştirmesi, amfilerin karakterini bilmesi, karakterini müzisyenlerin isteklerine doğru geliştirmeye başlaması, hep bunlar bizim tohumlarımızı atan, mevzuyu başlatan hareketler olarak tarihe geçti. Hı. Ama ilk eğitim olarak 1970 yılında, 70'lerde Avustralya'da başlatıldı eğitim olarak.
1: Bu günümüzde bu mimarilerdeki ses planlamalarında teknolojik aletler kullanılıyor. Geçmişte bu işlemler, planlar nasıl yapılıyordu? Adı konmamıştı belki ama yine bu işlerle uğraşan insanlar vardı.
3: Yani işte bunu Mimar Sinan'a gitmek lazım bizim coğrafyamız için. Ama daha gerilere de gitmek gerekirse Yunan, antik Yunan'a gitmek lazım. İlk Vitruvius diye bir mimar, mimarlık adına 10 kitapta birleştirmiş bilgilerini. Orada mesela şöyle bir tanım var, çok enteresandır. Latince yazılmış kitap ama bazı terimler çevrilemeyerek öylece bırakılmış çünkü anlaşılamamış. Diyor ki, mimar diyor, mimari mekanlarınızı sesin gitmek istediği yere kurun diyor. Yani sesin gitmek istediği yer diye bir terim kullanıyor. Çok enteresan. Nedir sesin gitmek istediği yer? İnsan çıldırıyor. Böyle bir terim ne demek? Nasıl olabilir? Bunun üzerine ben de zaten Mimar Sinan'la da çalışıyor, araştırıyor olduğum için konularını. Ben de araştırmaya başladım. Sesin gitmek istediği yer ne olabilir? Bir gün Şirince'de, Kuşadası'na yakın, Selçuk'a yakın Şirince diye bir kasaba var biliyorsunuz. Ya da köy. Orada bir gezi rehberiyle karşılaştım. İşte Mimar Sinan'dan sohbet ederken dedi ki, Bergama'da dedi bir antik tiyatro var dedi. Sesin gitmek istediği yere kurulmuş. Ne diyorsun dedim ya, beni de hemen oraya götürmen lazım. Gidip baktım. Yani öyle zannediliyor ki orada mesela hani insanlar yangından kaçsın diye dağa delikler delinmiş zannediliyor. Halbuki hiçbir alakası yok. Dağın altından ta sahnenin olduğu yere kadar boru şeklinde ağzı aşağıda geniş yukarıda dar delikler delinmiş. O deliklerden gelen rüzgar hemen önünde oturan müzisyenlerin sesini tiyatroda üst sıralara kadar taşıyor. Dolayısıyla rüzgarı ve doğa akımlarını kullanmışlar daha önceleri sesin gitmek istediği
1: Vay
3: yere
1: canına.
3: gitsin diye. Ha, ama bunu neyle desteklemişler? Mesela orada bütün oturulacak yerler kireç taşı. Kireç taşı da bizim anlaşılırlığı ifade eden tiz frekanslarımızı güçlendiren bir taş. Müzisyenin sesini taşın karakteriyle birleştirerek sesi en sondaki dinleyiciye kadar ulaştırabilen bir yöntem kurmuşlar. Bu benim de çok ilgimi çekti. Ondan sonra ben de mimari yapılarda kullanırken hava akımlarını vesaire kullanmaya başladım. Çok enteresan bir teknikti benim için. Böyle başlamış ama şeyle devam edeceğim. Yani malzeme bilgisiyle birleştirilerek mimari harmanlanarak 1800'lere kadar gelmiş. Neden 1800'lere kadar gelmiş? Çünkü mimaride sesin önemi elektriğin bulunuşuna kadar. Elektrik bulunduktan sonra biz malzemeden vazgeçip böyle işte sesi bir yere doğru göndermekten de vazgeçip amfiler, hoparlörler ve mikrofonlarla duyurabilme sistemine geçtiğimiz an itibaren o da işte mimaride başka bir dal olarak kalmış ve hatta unutulmuş. Yani şimdi mesela dönüp bakıyorsunuz, niye eski yapılarda bu kadar ses yansıyarak yoluna devam ediyor? Niye bu kadar saniye, dakika ayakta kalıyor? Çünkü o zaman amfihoparlör yok ki sesi bir yerden bir yere ulaştırmak zorunda adam, onu yok etmemeye çalışıyor. Ama günümüz terse işliyor.
1: Siz ne zaman nasıl karar verdiniz? Ses mühendisi olmaya
3: Ben
1: yani.
3: Aşağı yukarı ortaokul zamanıma denk geliyor. 15 sene kadar sahne üzerinde kaldım, müzik yapıyordum ve dikkatimi çekti. Yani niye benim sesim benim duyduğum gibi kaydedilemiyor diye. Bir sürü şey denedik. O zamanlar tabii Michael Jackson çok gözde. Michael Jackson'a da denenmiş bir sürü tekniği denedik. Bir sürü başaramayınca ben de yurt dışına gidip eğitimini alayım bari bu işi nasıl oluyormuş diye merak ederek gittim. Kendi müzisyen olduğum için. Ama ondan sonra bunu bir ateş, bir kıvılcım, bir mum gibi yakmak gerektiğini ve yaymak gerektiğini düşünüp eğitim kısmına geçtim ve kendi okulumu açtım bu alanda. Ama daha öncesinde de bir takım bazı üniversitelerde bölüm olarak da başlattım. Kürsüm de var, hocalık da yaptım bir takım üniversitelerde.
1: Ve ülkemizde bir sürü muazzam mimari yapıtların ses düzenlemesinde büyük rolünüz varmış. Bunlar hangileri ve bunlarda rol almak nasıl bir duyguydu?
3: Yani ben öncelikle Mimar Sinan'ın izlerini takip etmekten çok hoşlanıyorum. Dolayısıyla bir takım Selahattin camilerin hem akustik hem elektroakustik düzenlemelerini üstlendim. Çok şaka gibi tabii Mimar Sinan'ın bu alandaki bilgisi. Yani şaka gibi dediğim çok ulaşılamayacak gibi gözüküyor. Çok üstün bir bilgiye ve düşünce yapısına sahip Sinan. Yani adının başında mimar niye var o bile enteresan. Çünkü mimardan çok fazla şey o adam. Başına mimar diyerek küçümsemiş duruma gelmişiz. Selahattin camilerini incelemeye çok kendimi adadım. İşte Süleymaniye, şu anda Selimiye'yi yapıyorum. Ama konferans salonu, müze, başkaca da birçok yapı yaptım. Akustik olarak tasarladım. İşte aslında bizim şöyle bir etkimiz var. Ses duyduğumuz ve bize söylenenden daha başka bir sürü şey. Mesela hiç görmeseniz size doğru gelen insanları duyuyor olduğunuz gürültülerden veya yansımalardan işte hangi mesafede olduğunu bilirsiniz, kaç kişi olduğunu bilirsiniz, hangi niyetle geliyor olduğunu bilirsiniz, ne yönden geliyor olduğunu bilirsiniz, nereye kaçmanız gerektiğini anlatır veya kaçmamanız gerekip nasıl bir önlem almanız veya nasıl bir karşılama yapmanız gerektiğini anlatır. Ses çok şeydir. Ses aynı zamanda zamandır. Mesela Sinan'dan öğrendiğim bir başka bilgi de budur. Bir mekana girdiğinizde ses duvarlara çarpıp size geri yansır. Bunlar aslında size hep zaman olarak da enformasyon getirir. Siz o zaman neredesiniz, nasıl bir yapının içindesiniz, günün hangi saati, bir sürü veri taşır ses size. Ama mesela doğaya çıkın, yansımaları durdurun. O zaman zaman da beraber durur.
1: Vay canına.
3: Ve zamanın geçtiğini bile fark etmeniz güçleşir. Biz aslında hiç fark etmeden takip ede geldiğimiz diğer gürültü ve seslerden bir yandan da yoruluyoruz. Çünkü bize bir sürü mesaj veriyor. Yani beynimiz sürekli etraftan gelen sesler ve manalarıyla alakalı yorgun. Yıllar önce söylemiştim bir röportajımda. Sonra baktım başkaları da tekrar ediyor. Yani gözün kapağı var, kapatırsın görmezsin istemediğin bir şey. Ama kulak öyle değildir. Sürekli enformasyonu size ulaştırır.
1: Ve hayatınızın her alanında ses olduğu için duyduğunuz her şeye bu sefer hassasiyet gösteriyorsunuzdur herhalde.
3: Elbette, yani onun için ben mesela müzisyen olarak başladığım bu seyahatte şimdi bana postacının hafta sonu yürüyüşü gibi oluyor. Yani artık bir süre sonra kötü bir şey dinlemek istemiyorsunuz. Yani ses kalitesi olarak söylüyorum. Veya kendiniz müzik yapmak istemiyorsunuz. Başka şeyler ilgimi çekmeye başladı benim. Başka şeyleri takip ediyorum. İşte mesela duyamayan insanlara başka yollardan duyurabilir miyim? Var olan bir sesi görünmeyen şekilde yok edebilir miyim gibi.
1: Şey çok ilginç ya, mesela işte bir insan görsel olarak da işi oysa eğer, fazla hassasiyet kazanınca bu sefer etrafta gördüğü bütün posterler, pankartlar vesaire hepsi gözüne takılmaya başlıyor ve bir yerden sonra o kadar eleştirel bakmaya başlayınca rahatsız edici bir noktaya da getirebiliyor. Şimdi sizin o kulağı kapatamıyorsunuz göz gibi düşüncesi, hani insanın neye baktığını aşağı yukarı seçebiliyorsun ama ses kulağına sürekli, metroda yürürken duyduğun şeylerden, kafeye gittiğinde, oturduğunda sürekli maruz kalmak zorundasınız. Rahatsız edici bir noktaya götürüyor mu sürekli böyle o eleştirel şeyin
3: tabii,
1: açık olması?
3: Yani artı bir zaafı daha var mevzunun. Mesela göz yalnızca baktığını görür, arkasındakini görmez. Ama kulak 360 derece her taraftan gelen sesleri alır ve katman katmandır. Bir ses, onun arkasındaki bir başka ses, onun arkasındaki bir başka ses. Yani görüntü katı bir şey. Solid, yani arkasını göremezsiniz ama ses öyle değil. Ses katmanlar şeklinde size doğru mutlaka yol alır.
1: Bu terimi çok fazla kullanıyoruz. Onu bir açıklamanızı istiyorum. Akustik ne demek hocam?
3: İşte bu çok demin söylediğim ayrımın eşiğine getiriyor bizi akustik. Aslında benim ses özelliklerimi bozmadan koruyabilen mekanı tanımlamak için söylenmiş akustik. Örneğin 20 Hz'den 20 bin Hz'e kadar, yani saniyede bir silsileden 20 silsile yapan sinyale kadar, frekansa kadar bir sürü frekans mevcut. Ben bunların belli bir kısmını kullanıyorum ve belli güçlerde kullanıyorum. Ama girdiğim mekan en boy yükseklik hacim olarak hep birbirini tekerrür eden rakamlardan meydana geliyorsa, yani işte kare, dikdörtgen vesaire şu anda hep içinde yaşadığımız alanlar. Dolayısıyla benim bütün bu frekans skalamın içerisinden 4-5 tanesini daha fazla güçlendirerek benim yapımı ve manamı bozuyor. Yani mesela konuşurken de ben hep ağlamakla örnek veriyorum basit olduğu için, ama sinirlenseniz de veya sevgi dolu konuşsanız da konuşmayı bilmeyen bir çocuk da anlıyor. Bir hayvan da anlıyor. Demek ki aynı kelimeleri bile söylesen söyleyişinde ve frekanslarda bir değişiklik var. Şimdi sen böyle bir imada bulunmadığın halde içine girdiğin ortam bunu bu manada senin adına değiştiriyorsa ona akustiği kötü deniyor. Ama en küçükten en büyüğe bütün frekansları eşdeğer bir şekilde güçlendirerek bana yalnızca yardımcı oluyor ve sesimi büyütmeye, yani insanlara ulaştırmaya yardım ediyorsa, ben az bir enerjiyle ruhumu aynen ulaştırabiliyorsam dinleyiciye, oraya da iyi akustik veya akustik mekan deniyor.
1: Ses tasarımı deyince benim aklıma bir sürü farklı iş geliyor. Bir filmdeki sesleri düzenleyen kişiyle bir şarkının ses tasarımını yapan kişi aynı mı? Farklı meslek grupları mı?
3: İkisinin de hareket mekanizması aynı. Bir hedef var. Yani alıcı veya dinleyici. O alıcıyı tanımlayıp ben bu ürünü bu alıcıya nasıl ulaştırırım veya nasıl satarım? Aslında veri yolu aynı. Yani hedefi tanımlamakla alakalı. Tabii ki tecrübe, ustalık gelişiyor ve daha az vaktinizi alır. Şimdi mesela oyun tasarımcısının oyunu tasarlaması, müzikteki bir sound'u tasarlamasından, ama kullanılan cihazlar ve kullanım şekilleri çok benzer.
1: Anladım. Peki ses mühendisleri hangi alanlarda çalışır?
3: Evet, böyle bir şey bekliyordum. Yani o kadar geniş ki şu alanımız artık. Yani işitme kaybı ve işitme kaybı için üretilecek ürünler veya üretilmiş bir ürünü işitme kaybı yaşayan insana adapte edebilmek de bizi ilgilendiren bir konu. Size uçlardan örnek vereceğim. İşte bir araba satabilmek için, araba tasarlarken de ses mühendisinin önemi çok büyük. İşte sileceği açtığımda nasıl bir ses çıksın? Bütün bunlar ufak tefek alıcıyı tavlayan unsurlar. Mesela evet, ben hani markayı söylemek istemiyorum. Bir araba aldım kendim, ama çok beğendiğim başka bir araba vardı. Onun ofisinde bekle dediler bana. Kapısını kapattığım zaman mesela benimki çıkırt diyor. O beğendiğim arabayı kapattığım zaman brum diyor.
1: Çok ilginç. Şimdi, ya.
3: Yani o zaman vermiş olduğunuz paraya bakıp hak etmediğini düşünüyorsunuz almış olduğunuz arabanın bu parayı filan. Öyle çok ufak tefek nüanslar var. Ama daha klasik çalışma alanlarımız bizim. Konser sistemlerini yönetiyoruz. Kaydı yönetiyoruz. Bu son zamanlarda işte internetin çoğalmasıyla internet üzerindeki ortamları, müzik yayınlayan merkezleri yönetiyoruz. Aslında temel alanlarımız böyle çok dar gibi gözüküyor, ama sizin de söylediğiniz gibi oyun sesi tasarlıyoruz, araba sesi tasarlıyoruz. Ben mesela bir dükkanda hoparlör yerleşimini tasarlıyorum ki içeriye giren insan bir hayal dünyasına girip o ürünleri satın almak istesin.
1: Anladım. Peki ses tasarımcısı ve mühendisi diye böyle bir ayrım var mı?
3: Ya ses tasarımcısı uzmanlığı, ama yani onun ana mesleği, ana dalı ses mühendisliği.
1: Peki bu işte filmlerde foley sesleri, yani işte kapının açılmasından

0: en ufak sese kadar. Bunları hazırlayan insanlara da ses mühendisi mi deniyor?
1: Tabii
0: Denebilir
1: hepimiz
0: mi?
1: ses mühendisiyiz.
0: Hmm.
1: Ama işte foley
0: O konuda
1: uzmanı
0: uzmanlığı
1: veya
0: olmuş.
1: evet, o uzmanlığı olmuş oluyor. Yani ses tasarımının da sizin söylediğiniz gibi kendi içinde parçaları var. Yani gerçek bir sesi başka bir sesmiş gibi kaydedip başkalaştıran, gerçekte var olan, kaydedilir, mikrofonla kaydedilmiş bir sesi kesip biçip başkalaştıran kişi foley uzmanı, foleyci veya ama hiç ortada ses yokken oturup bilgisayarı başında nokta teorisinden bir ses üreten kişi de ses tasarımcısı. Veya boş veriyorum bunların hepsini tasarlamayı. Bir takım efektlerle gördüğünüz görüntüye mana katan adam da ses tasarımcısı. Bir dizi geliyor. O diziye karakterini bir yandan onun efektlerini döşeyen insan veriyor. Çünkü diyorum ya ses aynı zamanda zamandır. Bir tanesi daha sükun, uzundu veya ağır gelişen bir tempo yakalarken koyduğu efektlerle bir tanesi zamanı hızlandırabiliyor.
0: Anladım. Bir ses mühendisinde hangi özellikler bulunmalıdır peki? Kişinin doğuştan ses algısının kuvvetli olması ne kadar önemli?
1: Aslında farkındalık. Yani ne kadarını fiziksel olarak mükemmel kulak duyuyor, ne kadarını beyin ayrıştırıyor. Bunun ayrımı daha tek net konamamış vaziyette. Fiziksel olarak işte kulak açısı doğru açıda, işte kulak zarı yeterli büyüklükte ya da gerçek büyüklükte, olması gereken büyüklükte veya kütlesi ona göre ağır vesaire de mükemmel olabiliyor. Ama bakıyorsunuz fiziksel olarak hiçbir uygunluğu olmadığı halde beyinde ayrıştırabilme ve fark edebilme yeteneği yüksek bir insan da iyi ses mühendisi olabiliyor. Fakat şuna alışık değil bizim toplumumuz. Ses mühendisliği bir problem çözme mesleğidir. Yani problem çözmeye yatkın olmayan ses mühendisleri de çoğunluktadır maalesef. Çünkü bir yandan da ses mühendisi olan insanların tembellik eğilimi olduğunu görüyoruz. Mesela hiçbir ses mühendisi saat 11'den önce çalışmaya başlamaz yani. Başlayamaz. Çünkü işte sahne, müzik, kayıt tamamı zaten gece yürütülen işler olduğu için bu insanların gündüz erken hayata katılma mahsuru da vardır. Katılamama eğilimi vardır ya da. Bir ses mühendisini sabah kolay bulamazsınız pozisyonunda. Bünye de ona göre müzikle tetiklenmiş olduğu için geç uyanan bünyeler oluyor zaman içerisinde. Problem çözme mesleğidir. Bakın nerede başlıyor biliyor musunuz ses mühendisliği? Bu çok enteresan. Tabii ben aynı zamanda okulumda olduğu için bu kadar fazla bilgiye sahibim. Yani öğrencilerin %80'ini analizlerseniz hep aileden problemli öğrencilerdir. İşte anne baba tartışması, aile içi tartışmalar. Çocuk hep çözmek zorunda kalan kişidir. Hep farkındalığı olup aslında bunu babam niye söylüyor? Bunu ablam bana niye söyledi? Teyzem halam ne ima etmek istiyor diye çözerek küçüklükte başlıyor aslında böyle bir yetenek. O farkındalığı
0: Harika. Peki başarılı bir ses mühendisi olmak isteyen biri kendini nasıl geliştirmeli?
1: şimdi bizim çok çok önemli bir eksiğimiz var. Dünyada da bu bir eksik. Dolayısıyla ülkemize de çok sirayet etmedi ama psiko algı. Yani duyduğumuz ses dediğiniz şeyin %90'ı ne algıladığınızdır ya da nasıl yorumladığınızdır. Biz hayal satıyoruz. Odak onu üreten kişi değil aslında. Onu satmak istediğiniz hedef. Hedef mekanizmasını çok iyi tanımak için insanı ve insanın zaaflarını çok iyi tanımak zorundayız.
0: Anladım.
1: Kimde var biliyor musunuz? Buna empati de diyebilirsiniz. Empati eğitimi hemşirelerde var mesela. Hemşirelikte var. Psikoakustik anlatıyoruz aslında. Psychoacoustics İngilizcesi. Aynı noktaya 5-6 değişik açıdan bakış açısı ve insan zaafı ya da fiziksel zaaflarımızın bizim yorumlarımızı nasıl etkilediğini inceliyoruz.
0: Okulunu okumak şart mı bu mesleği yapmak için?
1: Tabii ki şart. Çünkü bizim çok enteresan mesleğimiz. Birincisi, iki tane kuralı var. Birincisi, kurallar yoktur, genel çizgiler vardır. İkincisi, birinci şık daima doğrudur der. Yani kesin bu olmaz dediğiniz bir şey bile bir başka pozisyonda o kadar olur ki. Şeyi çok iyi hatırlıyorum. Ben hep gittiğim işlere öğrencilerimi götüre gelmişimdir. Bir buzuki kaydedeceğiz. Öğrencime de dedim ki mikrofonu da sen seç, yerleşimi de sen yap. Öyle bir yerleştirdi ki adamın parmağının tam karşısına mikrofon koydu. Yani çalacak ya elinin önüne. Dur dedim, ben sesimi çıkarmayayım da kendi gelip baksın. Mikrofonları bir açtım. Aa, gerçekten duyduğum şey doğru bir buzuki sesi. Yani o dikkatsizce, çünkü adam elini hareket ettiremez, oraya yerleştirmemesi lazım veya mikrofon kendi algısını yapamaz çünkü önünde el var gibi dursa da, aslında anladım ki buzuki de parmaklardan gelen hareketler, pıtırtılar çok önemliymiş. Ama kitabi bakarsanız hiçbir kitap size kaldır evet buraya koy mikrofonu demez.
0: Anladım. Peki dünyada bu işler nasıl yapılıyor? Takip ettiğiniz ses tasarımcıları var mı? Kimler bu insanlar?
1: Ben tabii müzik dünyasından bazı ses tasarımcılarını takip ediyorum. Fakat dünyada da eğitim üzerine yapılıyor. Şimdi dünya şöyle enteresan bir noktaya gitti 2009 yılından bu yana. Dediğim gibi önce artistler ses mühendisi olmaya meyletti. Sonra ses mühendisliği diye ayrıca bir grup doğdu. Çünkü teknik bilgi artisti öldürüyordu. Sonra ekonominin kötüleşmesi sebebiyle iş hacminin daralması ve çok fonksiyonel, yani çok bilgiye sahip adam ihtiyacı 2009 yılından sonra artistin kendi ses mühendisliğini yapıp kendi prodüksiyonlarını çıkartması gerektiğine işaret etti. Şu anda 3 veriyi, 3 bilgiyi bir vücutta buluşturan eğitimler vermek zorunda kalıyoruz biz. Dolayısıyla artistler aynı zamanda ses mühendisi artık. Kendini prodükte edebilen artist diye bir terim oturdu. Ve önce ses mühendisliği, sonra üretim ve prodüksiyon öğrenerek veya onu pazarlamayı da öğrenerek artık eş bünyede, bir bünyede buluşturuluyor bilgi.
0: Suden Hanım, Mimar Sinan'a geri dönmek istiyorum. İstanbul ve cami deyince aklımıza ilk Mimar Sinan geliyor. Mimar Sinan'la ilgili bir çalışmanız var diye biliyoruz. Daha önce yine Akra'daki bir programınızda da bahsetmişsiniz. Ondan biraz bahseder misiniz?
1: Yani çok Mimar Sinan'la alakalı birçok çalışmam var. Size çeşitli örnekler verebilirim. Hı hı. Mesela şu ses ve zamanla alakalı söylediğim şeyi hemen kısaca anlatayım. Dolapdere'de Piyalepaşa Camii var. Arkasında da Piyalepaşa'nın yatırı mevcut. Ve yürüdüğünüz zaman avlusunda ayak sesleriniz çarpar, size geri gelir caminin avlusunda. Ben de böyle o zamanlar daha Mimar Sinan'ı araştırmamışken çok zamanla alakalı problemi olan birisiyim. Hep bir yere geç kaldığımdan endişe ederim. Erken gidip beklemekten hoşlanmam. Böyle sürekli bir huzursuz yaşantım var. Birisi bana dedi ki ya gel Piyalepaşa'da ne dilesen oluyor. Seni bir götüreyim. Abi gittim. Oturuyorum. Sanki öldüm mü yaşadım mı belli değil. Sanki Allah'ın huzuruna çıkmış gibi hissediyorum kendimi. Muazzam bir huzur hissediyorum. Dedim ki niye ben burada huzurlu hissediyorum? Sonra farkındalığımı çalıştırarak aynı camiye gitmeye devam ettim. Öyle ki avluda yürüdüğünüz zaman ayak sesini size çarpıp çarpıp geri geliyor. Ama tam yatırların olduğu köşeyi döndükten sonra Mimar Sinan ayak seslerini alıp kafanızın üstündeki mimariyle toplayıp dışarıya atıp size geri dönmesini engellemiş. Vay. Şimdi yürüyerek, sesleri duyarak geliyor olduğunuz için bir yerden sonra, özellikle de tam yatıra döndükten sonra ayak seslerini birdenbire yok oluşu, hemen farkına varmasanız bile sizde sanki Rabbinin huzuruna çıkmışsın hissi yaratıyor. Yani psikoalgıyı muazzam kullanmış bir mimar Mimar Sinan.
0: Vay canına.
1: Evet. Yapılarını incelerseniz her yapısında mutlaka bir sesle alakalı fikri olduğunu görürsünüz Sinan'ın. Muazzam kullanmıştır sesi beraberinde.
0: Suden Hanım, son sorumu da şu şekilde yöneltmek istiyorum. Mesleğe yeni başlayan insanlara tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Veya başlamak ister

0: Öncelikle şuna uyumlanmak lazım. Dediğim gibi ses mühendisliği bir sorun çözme mesleğidir. Psikolojiyle birebir ve yan yana yürür. Ve en önemli unsuru da psikoalgıdır. Yani empati yeteneğidir. Empati ile beraber, yani empati zaten farkındalığı da kendi içerisinde getiriyor. Matematik ve fiziktir. Ben işte düğmelere basacağım, ışıklar yanacak. Oturduğum yerden ey mikrofonu ey çalışır diyeceğim. Bu işten kolay para kazanacağım zannedilmesin. Çok ağır koşullarda, uykusuz, en imkansızın içinden bir şey çıkartmanız gerekir ve kimse görmez. Mesela ben heykel yapsam, bunu yaptım kardeşim derim, masanın ortasına koyarım, aha işte heykelim derim. Ancak
1: Bazen
0: bozulduğu zaman akıllarına gelir.
1: aynen
0: Ya bir
1: öyle.
0: dakika kötü gidiyor sesler, düzeni bulalım diye düşünülür. Dolayısıyla kendini bir defa bir sorun çözücü mesleğe hazırlaması lazım insanın ve çok fazla psikoloji çalışması lazım. Psikolojiyle beraber fizyoloji çalışması lazım.
1: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun cevaplarınız için.
0: Ben çok teşekkür
1: Bir daha
0: ederim.
1: görmek isteriz inşallah sizi programımızda.
0: İnşallah tabii ne zaman ihtiyacınız olursa.
1: Sağ olun, çok teşekkür
0: İyi
1: ederiz.
0: yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyenler, Bir Gençler Merak Ediyor programının daha sonuna geldik. Konuklarımıza iletmemizi istediğiniz soruları ya da işlememizi istediğiniz konuları bizlere Akramedya sosyal medya hesaplarından ve aynı zamanda 0501 630 3030 numaralı Akra WhatsApp hattından ulaştırabilirsiniz. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Gençler merak ettiklerini sordular, cevaplarını aldılar. Sen de neyi merak ediyorsan Akra mobil hattımıza yazabilirsin. 0501 630 30 30.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: cehennem azabından, kabir azabından, Deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif, Lam, Mim, Ra. Bu okunanlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır, gerçektir. Andolsun ki biz size içinde zikriniz, şan, şeref, ahkam ve öğüdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmayacak mısınız? Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Kesinlikle bu Kur'an elbette alemlerin Rabbinin indirmesidir. Hükümleri apaçık olan kitaba andolsun ki gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları Kur'an'la uyarıcıyız. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhabalar efendim. Bu programımızda size Amr İbnül Cemuh'tan söz edeceğiz. Amr İbni Cemuh, cahiliyede Yesrib ileri gelenlerinden, Seleme oğullarının efendilerinden, Medine cömertlerinden karakter sahibi biriydi. Cahiliye devrinde soylu kişilerin evlerinde put bulundurma adeti vardı. Bunu her sabah ve akşam puttan uğur dilemek, törenlerde kurban kesmek, saygı duruşunda bulunarak felaket anlarında sığınmak gibi şeyler için yaparlardı. Amr'ın putu da Menat'tı. Onu kaliteli bir ağaçtan yapmıştı. Saygıda kusur etmez, ona en güzel kokuları sürerdi. Musab İbni Umeyr radıyallahu anh'ın Medine'ye davetçi olarak gelmesinden kısa bir zaman sonra insanların birçoğu İslam'a girdiler. O sırada 60 yaşını geçmiş olan Amr İbni Cemuh'un oğulları Muavves, Muaz, Hallat ve eşi Hint de ondan gizli bir şekilde iman etti.

ettiler. Kocası ve ondan başka birkaç kişinin dışında kimsenin şirkte kalmadığını gören Hint radıyallahu anh, sevip saydığı kocasının şirk üzere kalmasını asla isteyemezdi. Amr İbn-i Cemusa, çocuklarının atalarının dininden çıkıp Müslüman olmalarından korkuyordu. Karısına, "Hint, çocukları sakın şu Musab'la görüştürme," dedi. Kadın, "Olur ama o adamın anlattıklarını oğlun Muaz'dan dinlemek ister misin?" dedi. O, "Vay be, haberim yokken Muaz da mı dinden çıktı?" diye sordu. Hint, "Hayır, Musab'ın bazı toplantılarına katılıp söylediklerinden bazılarını öğrenmiş," cevabını verdi. Amr, "Muaz'ı bana çağır," dedi. Muaz babasının huzuruna gelip ona Fatiha suresini okuyunca aralarında şu konuşma geçti. "Bu söz ne kadar şahane, ne kadar güzel. Bütün sözleri böyle mi?" "Hepsi birbirinden güzel babacığım. Sen de ona biat eder misin?" "Halkın tamamı ona biat etti. Menat'a danışmadıkça bir şey yapmam. O ne derse öyle yaparım. Babacığım, Menat konuşmaz ki. Onun dili ve aklı yok. O sadece bir ağaç. Sana söyledim, ona danışmadan atalarımın dininden vazgeçmem.

Bu güzel eserin ardından devam ediyoruz efendim. Putların ağzı dili yoktu. Onlar konuşamaz ve düşünemezdi. Ama Amr ağaçtan yontma putun huzuruna geçip saygıyla fikrini sordu. Cevap alamayınca da onu kızdırdığını zannedip birkaç gün öfkesinin dinmesini beklemeye karar verdi. Bu esnada çocukları da düşünmeye başladılar. Derken putu alıp Seleme oğullarının tuvalet çukurlarından birine attılar. Amr buna çok hiddetlendi ve arayıp putu buldu. Temizleyip kokular sürdü ve aynı yerine koydu. Aynı durum günlerce tekrar etti derken en son gün Amr Menat'ın boynuna kılıcını astı ve "Ey Menat, bunları sana kimin yaptığını bilmiyorum. Eğer sende hayır varsa işte kılıç, kendini koru" dedi. Ancak aynı durum o gece de tekrarlanınca artık onu tuvalet çukurundan çıkarmadı ve "Vallahi sen Tanrı olsaydın bir tuvalet çukurunda olmazdın" dedi ve İslam'a girdi. Amr İslam'ı tanıdıkça cahiliyede geçen dakikaları için pişmanlık gözyaşları döküyordu. Artık o da iman ve İslam'ın fedakar bir hizmetçisi, davanın yılmaz bir bekçisiydi her mümin gibi. Bir başka sahabe hayatını anlatmak üzere yine burada olmayı diliyoruz efendim. Şimdilik hoşça kalın.

0: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, beni sana şükredenlerden, seni zikredenlerden, senden korkanlardan, sana çok itaat edenlerden, mütevazi olanlardan ve sana yönelenlerden eyle.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

lütfen hepimiz kendimizi kontrol edelim ve Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uyan insanlar olmaya çalışalım. Kur'an-ı Kerim'i açalım, ayetleri okuyalım, manasını ve halini ve kendi kendimize soralım. Bu ayetlerde anlatılan şeylere benim yaşantım, benim hayatım uyuyor mu? Benim davranışlarım uyuyor mu? Uymuyorsa Kur'an-ı Kerim'e göre kendimizi düzenleyelim ki Allah-u Teala Hazretleri bizi efendim korusun kıyamet gününde ve hidayete erdirsin ve cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Çocuklarımızı da Kur'an-ı Kerim bilgisiyle yetiştirelim. Çocuklarımızın mutlaka bilmesi gereken bir bilgi dalı Kur'an-ı Kerim'dir, dindir, imandır. Ama öbür tarafta İngilizce öğrensin, mühendislik öğrensin, tıp öğrensin, çeşitli ilimleri öğrensin, hatta onda profesör olsun, efendim ihtisaslar yapsın, hatta birkaç fakülte bitirsin ama mutlaka ve mutlaka Allah'ın kitabını hepimizin bilmesi lazım. Bileyim diye şevk ile okuması lazım. Her gün Kur'an-ı Kerim için lütfen biraz zaman ayıralım. Birkaç saatimizi Kur'an-ı Kerim'e ayıralım diye sizlere hatırlatıyorum sevgili Akra dinleyicilerim.

0: Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur.
1: Allahu Rabbi, la şerike.
0: Esmaül Hüsna programı başlıyor.

El Hay. Yalnızım, sensiz bırakma beni. Kayboldum, yolda bırakma beni. Düştüm, bırakma ellerimi. Doğumla bebek anne karnından ayrılıp ilk nefesi çekiyor ve hayat başlıyor. Dünyada her saniyede 4 kez yaşanan bu olay biraz daha az sayıda insanın nefesinin durmasıyla da sonlanıyor. İki nefes arasında hayat sahibi oluyor ve bunun adına yaşam diyoruz. Başlangıcı ayrı bir şaşkınlık, son vedası ayrı bir hayret olan ömür maceramızda yaşıyor ve ölüyoruz. Her türlü canlının yaşayıp ölmesi gibi bizim de varoluş ve yok oluş hikayemiz hayat ölüm çerçevesinde bir resim karesi gibi asılı duruyor. Tıpkı masallardaki gibi bir varmışız, bir yokmuşuz. Hayatlarımız da zaten biraz masala benzemez mi? Bizler hayal, oysa gerçek hayat sahibidir.

bu nizamı kuran yani yaşatan, öldüren ve tekrar dirilten, tabiatı bu düzenle idare eden Allah Teala ebedi hayatla haydır. Akıl ve gerçeklik de bunu gerektirir. Kainatta her şey bir varoluş ve yok oluş sergilerken, hakkında ölüm geçerli olmayan tek varlık O'dur. O, her yönüyle tam bir hayat sahibidir. Hiçbir başlangıçta başlamaz ve hiçbir nihayetle son bulmaz. Ebedi ve ezeli hayatla kadimdir. Hayatı son bulmaz. Hay, ölmeyen, baki kalan demektir. Hay sıfatının Kur'an-ı Kerim'de kullanıldığı 3 ayeti kerimede Kayyum ismiyle birlikte Hayyül Kayyum şeklinde yer almıştır. Öyle bir ilah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O Hay ve Kayyum'dur ifadeleri geçer. İnsan bu ismi şerifle tek hayat sahibinin Allah olduğunu, bizim hayatlarımızın o hayat sahibinden olduğunu düşünmelidir. Bizim diri olarak vasıflandırdığımız her şey ancak onun hayat vermesiyledir. Bir bebek, bir çiçek, bir yumurta yaratılış merhalesinde birçok şart, zaman, çevre ve mekanizmaya muhtaçtır. Oysa ki o bu tip şart ve sınırlamalardan münezzehtir. El Hay olan Rabbimiz hayatı şu an durdurmayı dilese dünya, güneş, ay hepsi bir anda duruverir. Nefesimiz, havamız, toprağımız, suyumuz, neyimiz bizim ki?

Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur. Allahu Rabbi, la şerike. Esmaül Hüsna programı sona erdi.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Uyuz hastalığı özellikle kabinlerde kıyafetlerin ya da kargoyla gelen bir kıyafetin kullanılmasıyla bulaşabilir mi? Parazit dışarıda, dış ortamda 3 gün canlı kalabiliyor. Fakat vücutta uzun süre kalabiliyor. Günlerce, aylarca kalabiliyor. Hatta kişinin bağışıklık sistemi zayıfsa, işte feçli bir hastaysa yıllarca parazit

0: çoğalabiliyor. Vücutta uyuz olan bir kişi yaklaşık 10-15 tane parazit taşır. Kabinlerde nasıl oluyor? Parazit oranı çok yüksekse, sizden önce deneyen kişi üzerinde biraz uzun tuttuysa, atıyorum 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika, o kıyafet elbette ki bulaşmış olabilir. Tabii bu kişideki uyuz oranıyla ilgili, sayısıyla ilgili. Kıyafet ya da kargoyla geldi. Kargoyla geldiği zaman dış ortamda teorik olarak baktığınızda 3 günden fazla kaldığı için parazit mikroorganizmasının ya da parazitin öldüğünü düşünebiliyoruz. Fakat tedbiren biz şunu öneriyoruz. Mutlaka ve mutlaka bu alınan kıyafetlerin yıkanıp sıcak ütüyle ütülenip öyle kullanılmasını öneriyoruz. Özellikle kafeler gibi toplu yaşanan sosyal aktivitelerin olduğu yerlerdeki şallar, mesela sırtımıza aldığımız şallar, bunlardan da mesela geçme ihtimali var. O yüzden bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Parazit girdiği zaman hangi bölgeler kaşınır, bundan bahsetmek isterim. Özellikle tuttuğu, sevdiği bölgeler var. Erişkinde boyundan aşağı bölgeyi tutar. El parmak aralarında, el bileğinde, dirseklerin iç yüzlerinde, karın bölgesinde, bacakların iç yüzlerinde ve kalça bölgesinde, özellikle göğüs bölgesinde bu kaşıntılar olabiliyor. Özellikle bu bölgeleri tutabiliyor lezyonlar. Tipik lezyonu küçük tünel tarzında, parmak aralarında küçük çizgiler halinde ve uçlarında küçük inci tanesi gibi noktalar tarzında bulgular verir. Bir dermatolog, bir uzman gördüğü zaman bu lezyonları genellikle klinik olarak tanıyabiliyor. Biz hasta geldiği zaman ilk sorduğumuz, gece kaşıntınız var mıdır? Ailede başka bir kaşıntı olan hastamız veya yakınımız var mıdır? Ya da son zamanlarda sizi ziyarete gelen, kaşıntısı olan bir yakınınız oldu mu? Bunlar daha çok hangi bölgede oluyor? Hocam başından, boynumdan yukarısında olmuyor. Daha çok boyundan aşağısında. Bunlar tamamen yakaladığımız donelerdir. Ama çocuklarda ise biraz daha tutulum farklıdır. Neresi tutulabilir? Çocuklarda avuç içleri, kulak arkaları, yüz bölgesi, özellikle süt emen küçük bebeklerde yanaklarına bulaşabiliyor. Kulak arkasına bulaşabiliyor. Buralarda da mutlaka klinik olarak muayene etmek gerekiyor. Son dönemlerde artışının sebebi de tabii kapalı ortamlarda aile içi ilişkiler biraz daha yoğunlaştı. Toplu yaşanan yerler, bunlar uyuzu arttıran sebeplerdir. Birbirine bulaşı arttırıyor. Özellikle yurtlar, okullar, kalabalık yaşayan aile bireylerinin arasında çok daha fazla yayılmasını gözlüyoruz. Tamamen dışta deride olan bir rahatsızlık. Ve çok hijyene dikkat ediyorum, bana uyuz bulaşmaz diye bir kaydı yok. Ama hijyen ortamına daha çok dikkat edenlerde daha az bulaş oluyor. Ama hijyene dikkat etmeyen, daha uzun süre parazitin mesela az yıkanan, az çamaşırların daha seyrek yıkandığı geniş ailelerde daha fazla yayılabiliyor. Ama sık banyo yapan, çamaşırlarını düzgün yıkayan, ütüleyen insanlarda biraz daha bulaş olayı daha düşüktür. Hiçbir zaman uyuz mikrobuna bir bağışıklık yoktur. Bir defa geçirseniz sonrası yine 2, 3, 5 temas ettiğinizde geçirme ihtimaliniz mutlaka vardır.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah, iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Büyük kardeşler, abiler yani. Kardeşler, 3-5 tane kardeş var. Büyük kardeş, baba mesabesindedir diyor. Büyük kardeş, söz dinleme noktasından, kardeşlerin üzerinde, hakim olmanın üzerinden baba menzilesindedir. Babayı dinlemek evlatların nasıl vazifesiyse, büyük abi dinlemek, büyük kardeşi de dinlemek kardeşlerin vazifesidir. Bu yalnız la tür velayet ve nikah. Mirasta değil, nikahta değil. Ya bu dünya umuru hususatında büyük abiyi dinlemek kardeşlik vazifelerinin iktidasındanmış. Bunun için kardeşliği bize tarif ederken de diyorlar ki kardeş sana muvafakat gösteren adam. Bu selam üzerinde yine pek durmak lazım. En basit olan şey para, pul istemeyen bir şey selamdır değil mi ya? Bu selamı bile birbirimize vermekten kıskanırsan, para verirken hadi cimrilik var, kıyamıyorsun paraya. Selamının nesi var dilinden söyleyeceksin, ona da kıyamazsan, bu Müslümanlıktaki kardeşlik ne kadar, siz bilin, buyurun arkasını nasıl olur. Halbuki şimdi selamın da çeşitliği var. Hiç olmazsa yüzüne bakıp da bir başını sallasan, bu da kafi ama bunu da yapmaz insan. Hadi dilinden söyleyemez ama bir güler yüzünden, uğurlar olsun efendim dese, nasılsın efendim dese, Allah cümlemizi affetsin. Bu bela büyük memleketlere yeter yani. Böyle etrafındaki insanları, halbuki Müslümanlık dediğince, Müslüman Müslümana la yazlimuhu katliyen zulmetmez. Zulüm nedir? Zulmü? Zulüm adalete mukabil değil mi? Adalet haksızlık yapmaz yani. Haksızlığın en büyüğü bir kardeşine selam bile vermiyorsun. Bundan daha haksızlık olur mu? Saymıyor seni adam yerine. Seni adam yerine saymamak dolayısıyla Müslümanlık nasıl bağlaşır birbirine, nasıl kardeşleşir? Halbuki yek vücut diyorlar, bütün Müslüman bir vücut gibi. Nasıl olur öyle? Bir Müslüman bir vücut gibi olunca, bir bina gibi olunca birbirlerini tutması lazım. Ben zengini, ben çok büyük adamım, ol. Kardeşten başka bir şey değilsin yine, alt tarafı yine kardeş. Şu binayı kaç çeşit şey yapmış, demiri var, ateşi var, odunu var, çakılı var, sıvası var, hepsinin içisi ayrı. Fakat hepsi şu binanın vücuda gelmesine çalışan bir cemaattir. Kimisi de öyle, hepsi de öyle. Binaenle İslam da İslamiyet'e çalışan çeşitli parçalı insanlardır. Ama hepsi bu İslamiyet'e hizmet için memurdurlar. Bu memuriyet vazifesi binadakine de hiç benzemez. Çünkü senin yanındaki komşun açtırırken senin tok olarak yatmakların en büyük haksızlık. Allah sana böyle bir servet vermişken sen bu servetin altında yiye yat, yanı başındaki senin Müslüman kardeşin inlesin. Bu da sen dese ki ben en iyi Müslümanım. Olur mu bu? Heyhan. Allah bizi affetsin. La yazlimuhu. Katliyen zulmetmez. Hiç hakaret etmez. Ve la yahzuluhu. Hiçbir Müslüman, Müslüman kardeşini başına gelen musibetten dolayı onu kendi haline bırakıvermez. Ne yapalım geldiyse başına şu musibet. Çeksin başına geleni. Demez bunu Müslüman. Kardeşi böyle bir musibete düştüğü vakitte yahut kendisi böyle bir musibete düştüğü vakitte nasıl etraftan imdat gelmesini dört gözle bekler? Müslümana da böyle dört gözle gözünü açıp bulup imdadına koşması lazım. Yoksa öyle gözlerini yummuş neyime lazımlıkla gidiyorsa o Müslümanlıktaki alakası o kadardır. O kadardır. Sonra وَلَا يَحْكِرُهُ Hiçbir Müslüman bir Müslümanı katliyen tahkir edemez. Ama çok fakir adam, çok budala adam, çok ahmak bir adam, serseri bir adam. Ne olursa olsun. Yaradan Allah. Dinde kardeşindir, İslamiyet'te kardeşindir. Ya seni Allah öyle aptal yaratsaydı ne yapardın? Elinden ne gelirdi? İşte gözsüz, işte kulaksız, işte elsiz, ayaksız neler geliyor dünyaya? Onların yerini kim doldurabiliyor? Allah öyle yaratmış. Bunu Allah öyle yaratmış. Sen ondan ders alasın, ibret alasın. Müslümanlıkta yardımın ne demek olduğunu bilesin de sen de onun cevabını alasın. Çeşitli işler var Cenab-ı Hakk'ın hikmetinden sorulmaz. Hepimizi zengin yaratabilirdi. Hepimizi bilgin yaratabilirdi. Hepimizi kuvvetli yaratabilirdi. Hepimizi de kardeş yaratabilirdi. Dünyada hiç kavga gürültü de olmazdı. Ama Allah-u Teala'nın çeşitli hikmetleri var. Aklımız ermez. Melekleri dolu onun hiç günah işlemeyen. Melekleri dolu. Hiç günah işlemezler. La yasunallah ma emerahum ve yef'alun ma yu'merum. Emirler ne ile emrolunursa onu yaparlar. Katiyen kabahat, kusur, günah, isyan bilmezler. Dolu onda Allah. Allah dolu hazinesin onda. Bizi de böyle yaratmış. Niçin? Mücadele dünyası. Hayattan ölünceye kadar herkes mücadele edecek. Nefsiyle, etrafıyla uğraşacak. Bu uğraşma nispetinde ahiret kazancı olacak. El ekserun. Ekser. Çok. El ekserun. Altını söylemedi. El ekserun çok olanlar. Yani paraları çok olanlar. Minel mal demiş. Malları çok olan, serveti çok olan. Parası çok olan. El esfelun. En aşağı gideceklerdir. Esfelun. Minel ecdi ve sevap ve derecat. Derece cihetinden, sevap cihetinden en aşağı olanlar sebep sahiplerdir. İşte burada. El ekserun. Hümül esfelun. En esfele gidecek olanlar zenginlerdir. Onun için el ekserun bu servet sahipleri, mal sahipleri hümül esfelun en aşağı derecededirler. Ne zaman? Yevmel kıyamet. Burada itibarları çoktur. Yüksektirler. Selamsız yanlarına varamazsınız. Onlara lazım gelen saygı ve hürmeti göstermezseniz rahatsız da olursunuz. Ama yevmel kıyamette en aşağı duruma düşecek olan onlardır. Bugün onlar yalvaracaklar. İlla men gal. Ancak şunlar müstehkendir. Bilmal hakeze ve hakeze. Sağına soluna, sağına soluna durmadan dağıtıyor servetini, veriyor. Fakirasına, muhtaçlarına, iktizatı, işte verilmesi lazım olan hayır yerlerine. Ben ona verdim ya işte daha ne olacak demiyor. İşte madem verebiliyor yani. Şimdi bazen diyorlar ki ben zekatımı verdim efendim. Artık gelme işte benden istemem bir şey diyor. Halbuki bu mürüvvetsizlik sayar bunu kitapta. Mürüvvetsizlik sayar. Zekat namaz gibi borçtur. Bunu vermekle mükellef ve mecbursun. Bu senin için medar-ı iftihar olamaz. Bu senin için medar-ı iftihar olamaz. Medar-ı iftihar olacak fazladan olan kısımdır. Namaz öyledir. Namaz, farz namazlar borcumuzdur. Fakat nafile olan namazlar medar-ı iftiharıdır ki insanların yükselmesine sebep olan nafile namazlardır. Nafile namazı ne kadar çok olursa terfi-i derecatı o kadar çok olur. Onun için illa men kal hakeza ve hakeza. Kesebehu min tıybin. Min halalin demedi. Min tıybin dedi. Kazancı da tıyb olmak şartıyla. Tıyb çok zordur ha. Halal kolay. Haram karıştırmasın halal olur. Fakat tıyb olması için ibadat-ı taata hiç halal vermemek şartıyla. Ezan okundu mu? Dükkanın kapısının önüne çekersin şeyi, perdini, gidersin namazını, vakti vakti de kılarsın. Ezan okundu vakitte, çekersin perdeyi, namaz vaktidir dersin. Camiye git de sen evinde kılsan, o da tıyıp olmaz. Cami varsın yanında, camiye gitmez de. Oracıklı dükkanında namazı kılarsan, bu da tıyıplık de dahil değildir. Tıyıp ancak ibadeti cemaatle kılmak suretiyle olur. Bunları yapamıyorsa, o tıyıplıktan çıkmıştır. Ama halaldır bak. Sonra bu artık hepimizin içine düştüğü bir derttir. Biz elhamdülillah Müslümanız. Müslümanlıktaki şunu iyi duymanızı rica ederim. İzâ mâte ahadüküm. Sizden birisi öldü yoktu. Hep bu ölüm çok şey ya. Yaşla göz arasında olduğu gibi. Yani derelerin başına gittiyseniz görürsünüz ki nasıl akıyor su böyle şar şar şar şar. Bu insan da böyle şar şar akıp giden bir ahirete böyle yani etrafı böyle toplu bir yere böyle ahirete doğru giden bir akıntı var. Ahiretten de gelen bir akıntı var. Bir taraftan geliyor bir taraftan da gidiyor böyle. Bizim de sıramızın ne zaman gelip ne zaman geleceğini kimse bilmiyor. Bildirmemiş Cenab-ı Hak ki herkes tedbirli olsun her an için diye. Binaenaleyh izâ mâte ahadüküm. Sizden birisi öldüğü vakitte. Uğrıda aleyhi mak'aduhu. Mezara götürüp koyuyoruz ya. İşte o mezara ister koy ister koyma yani. Öldükten sonra. Ona ahiretteki yeri arz olur. Uğrıda aleyhi mak'aduhu. Ahiretteki yeri neyse, burada yani neresini kazanabildiyse, hayatında neresini kazanabildiyse, öldükten sonra orası kendisine azılmış. Onun için mezar derler ki, Hufretü minnuh ve niran, ev, ravzu min riyazul cennet. Ya cennet bahçesidir, ya cehennem çukurudur. Sebebi, işte orada sana yerin arz oluyor. Bu arz iki halde oluyor. Birisi göz yumarkan, göz yumarkan sinema perdesi gibi bütün hayatımız gözümüzün önünden geçirilir. Bir an içinde. Orada o hayatını görünce tatlıysa sevine sevine, güle güle. Eğer kötü halleri gözünün önüne gelince suratı buruşur, suratı kararır, eyvah bunları ben mi yaptıydım diyerekten o haliyle çekilir gider. Şimdi bu ikinci vakada mezarına girdikten sonra açıkçasına cennetteki hal gözünün önüne getirilir. Kazancı cennet, ibadet, taatten güzel Müslümanca güzel İslam'ın emirleri üzerine yaşamış, cennetteki yeri gösterirken bakar, oh ya Rabbi şükür elhamdülillah. Bunlar benim mi? Evet, bunlar hepsi senin işte. O bakınca işte artık bu ne ölümün acısını duyar, ne o mezarın darlığını, karanlığını duyar. Cennet bahçesi gibi orası yaşar. Maal eser, Allah etkisin. Bir de burada dünyadayken orasını, ahiretini kazanamamış. İbadeti yok, hayrı yok, hasenatı yok, imanı da yok. O da nedir oraya? Ona da arz olur. Neresi? Cehennemdeki yeri. Ama burada çok büyük adamdı. Herkes itibar ediyor, elini öpüyordu. Aziz kardeş, bunu geçen gün okudum da çok hoşuma gitti. Efendi diyor, sen şeyh olmuşsun, herkes sana şeyhim diyor. Para etmez diyor, para etmez. Sen Allah seni seviyor, buna bak sen diyor. Sen ağa olmuşsun, efendi olmuşsun, bey olmuşsun, istersen nerede olursan ol. Kimsenin sana ağa demesi, bey demesi, paşa demesi para etmez. Allah sana ne diyor bakalım, buna bak sen. Allah kusurumuzu affetsin. İşte oraya girdik bir kere, burada bu hal böyle karşı karşıya gelecek.

yetersiz. Bu az muhakkak yani. Kudret-i ilahiye şey yok. Kudret yoktur yani. Kudret-i ilahi ölçüye gelmez bir şeydir. Sen dersin ki ben öldüm de burada bana neden bu, nereden gelecek ben? Sen rüyanda ölünün bir arkadaşıdır rüyaların, uykularımız. Bu uykularınızda neler neler görüyorsun, neyle görüyorsun bunları? Gözün de kapalı, kulağın da kapalı. Neler görüyorsun ama? Bunu sana gösteren Allah, ahirette de sana bir misal vererekten diyor ki öldükten sonra bunu sana aynen göstereceğim diyor. Gudüven ve aşiyen ama. Akşamda sabahta da. Tazelen dedik ya. Orada ben hocam çürüyeceğim. Ne olursan ol. Eczaların orada değil mi senin? Bu eczalarınla yine ruhun onun şişesini tadacak orada. Allah muhafaza. Onun için bu sabah biz Yasin Şefi'yi okurken bir ayet takıldık. Ve ayetü lühmül ardül meyte ahyeynâhâ ve akrecnâ minnâ habben femini yakını. Şu bildiğimiz dünya bizi okuttukları derslere göre güneşten kopmuş bir ateş parçası değil mi? Dünya dediğimiz şu üzerindeyiz şey güneşten kopmuş bir ateş parçası diyorlar. Bu ateş parçası döne döne soğumuş, kül olmuş, kömür olmuş. Şimdi de dünya olmuş. Bu ölmüş ardül meyte diyor Cenab-ı Hak. Ölü yer. Ateşten koptu, öldü, yandı. Yanı ateş içerisinde. Hala şimdi dibine de girersen bu ateşler bize diyor ki ben burada duruyorum daha diyor. Ha. Bu ölmüş olan, yanmış, yanan bir şey ölüdür değil mi ya? Bunda galiba hayat eseri kalmaz yani yandıktan sonra. Uyanıp da böyle kül olduktan sonra diyeceğimiz bu arzda bugün bak neler oluyor. Bu çıkan iş, enva çeşit yeşillikler, bu ölü arzda nasıl çıkıyor bak. Niçin senin ayında o yeşillik yok? Niçin başka yıldızında o yeşillik yok, o hayat yok? O hayatı Allah buraya vermişti. Binaenaleyh burada bizde bu yeri nasıl, koca küre bu. Bu koca küreyi dirilten Allah, ahyeyne diyor. Bu ölü arzı biz dirilttik diyor. Bu ölü arzı, şu koca küreyi dirilten Allah, seni mi diriltemeyecek, beni mi diriltemeyecek? Onun için aziz kardeş, mutlaka diriliş var. Mutlaka var. Eğer hayat bu ise çok yandık biz. Eğer ahiretteki hayat yoksa çok yandık bu dünyada biz. Onun için bu ahiret yoksa inan olsun insanlar bugün az yapıyorlar. Vur vurduğun kadar, kır kırdığın kadar. Ne yaparsan yap ne olacak öldükten sonra bir şey yok madem ki. Yaşayıp yaşamanın çaresine bak. İyi ahiret varsa ki muhakkak olacaktır. Öyleyse ahirette bugün yaptıklarımızın hepsinin cezasını çekeceğiz. Sorgusunu soracağız. Onun için وَلَا يَحْفِرُهُ Müslüman ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar büyük adam olursa olsun, Müslüman kardeşine hakir göremez. Ama çok aptal budala bir şey, sersem bir şey ne olursa olsun Allah'ın yarattığı bir mahluktur. Sineğine bile dokunamazsın Allah'ın. Onu da yaradan Allah. Yalnız zararlılara tecvid edilmiş zararlı olan şeyleri öldürmemize. Yoksa Allah'ın mahluklarına insan olsun, hem de dinle kardeş olsun, sonra biz de ona hakir verelim. Bu Müslümanlığa nasılsa, aziz kardeş, bunu çok Müslümanların böyle içerilerine yerleştirmesi lazım. La ilahe illallah demek kolay arkadaş. Tesbihi eline alıp binlerce defa Allah demek kolay, binlerce defa la ilahe illallah demek kolay. Her şey kolay. Fakat Müslüman olmak çok zor. Müslümanlıktan bırak, hakiki İslamiyettir. Hakiki İslam olmak çok zordur. Herkese müyesser olmaz, çalışacaksın, ona muvaffak olursan çok büyük patlarsın. Bu dünya peygamber için yaratılmıştır. Bütün dünya, bütün alem peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü suyuyla. Bir kişi için yaratılmıştır yani kainat. O da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün insanlar yine bir kişi için çalışır. Bütün dünyadaki çalışmalar, İcatlar, neler varsa hepsi yine bir kişi içindir. Kimdir o da? Peygamberin vekili içindir işte. Allah bir kişinin hürmetine bize neler veriyor? Allah affetsin. Onun için sen Allah'ın kullarına iyi gözden bak. Herkesten sen kendini daha ufak gör, onu daha bahtiyar gör. Onun duasını almaya bak, onu sevindirmeye bak. Yoksa onu hakir görmek Müslüman'a yakışmaz. Onun için Efendimiz ne güzel diyor. Bi hasebim mi'in mineşşer en yahkırı ehâhül müslim. Bir Müslüman kardeşine hakaret etmekten daha büyük şer olamaz insan için. En büyük şer Müslüman kardeşine hakir görmek. Ama günahkar. Canım sende günah yok mu aziz kardeş? İçin böyle bu. Çok kabahatler yapıyor. Sendeki kabahatleri saysan ondaki kabahatlerden çok fazladır. Sen kendi kabahatini görmüyorsun. Karşındaki kişinin kabahatini kusurunu görerekten izamı diyor, büyütüyorsun. Ve bu sefer onu hakir görmeye kalkıyorsun. Halbuki kendini görsen, aynana baksan neler var insanda. Allah affetsin cümlemizi. Onun için hep kardeşlerimize güzel gözle bakmak. Evliya gözüyle bakmak. Allah'ın kutuplarıdır diye bakmak. Kendini kusurlu gör. Akıbetin ne olacağını hangimiz biliyor? Son nefeste nasıl gideceğimize kimin senedi var? Hesabı...

0: Peygamberin tefsir ettiği eshaptan değiliz ki. O dedi ki şunlar cennetlik olacak. Biz onlardan değiliz. Bunlar mübeşşer. Tefsir olmuş. Biz ağır zamanın en günahkar kullarıyız. Ne akıbette gideceğimizi Allah'tan başka kimse bilmez. Bizim hafızlık, hocalık, bambara etmez. Allah'a imanla geçebilmenin şeysi başkadır. Bunun için وَهَاكَذَا وَهَاكَذَا وَكَسَبُهُ مِنْ طِيبٍ Ancak tıyıptan yediğini böyle dağıtabilirse bu esfeliyetten çıkar. Onun için İmam-ı Azam Hazretleri çok zenginmiş. Çok zenginmiş ama her sokağa çıkınca başka kılıkla çıkarmış. Sebebini sormuşlar, ya İmam bu kadar nedir bu demişler. Sokaktan geçen fukara beni tanımasın da bir daha hissesine vereyim demiş. İçerisini açarmış, içerisinde eskileri var. Üstüne yenilerini giymiş, fukara tek beni tanımasın da istesin de vereyim diyerekten. Biz de onun mezhebinin sahibiyiz. El ekli bi'in vahidetin ekle şeytan. Şimdi bak, bir eser okudum da çok hoşuma da gitti. Burada diyor ki, bazı kişilerin hallerine bakılır. Bunların vazifeleri diyor, gönüllerini gözlemekten başka değildir. Bütün dertleri, imanları gönüllerini gözlemektir. Gönüllerini gözlemektir vazifeleri. Gönüllerini Allah'ın rızasından başka bir şey sokmaya çalışırlar. İbadetlerini saklı yaparlar. Cehri ibadetten korkar kaçarlar. Fakat gönüllerine o kadar düşkündürler ki gönlümüze Allah'tan gayret girmesin diyerekten en çok gayret ettikleri şey odur. Gönüllerine şey. Çünkü bu şeytanı aleyhillâne çok berbat bir şey. Nefis ondan da berbat. Bu insanın, ikisi de bunlar insanın düşmanı. İnsanı nasıl aldatacaklar da onlar kendilerinin programlarına göre yapıyorlar işte. Bunlarla uğraşmak için kolay kolay olmaz. Allah Teala'nın yardımı lazım. Böyle Müslümanların da el ele vermesi lazım. Müslümanlar el ele vermedikçe, birbirlerine sarılmadıkça, birbirlerini sevmedikçe, birbirleriyle tanışmadıkça, bakınız eski zamanda katliyen otel yokmuş. Her Müslüman gittiği yerde bir Müslüman kardeşinin evine misafir gidermiş. Bugün bizim kitaplarımızda da öyle yazar. Katliyen gittiğin yerde otele gitmeyecektir. Gittiğin yerde bir kardeşine misafir gidecek. Hatta okuduğum kitapta bir zat Mekke-i Mükerreme'de işte o delillerin evleri var. Onun birisine gitmiş, kardeşine de haber göndermiş ki ben buraya geldim, haberin olsun. Demiş ki ben benim evime gelmeyen kardeşi tanımam ben demiş. Benim evime gelmeyen kardeşi tanımam, sen gitmişsin daha orada otele gitmişsin. Otelde benim evim dururken senin otelde ne işin var diyor. Kardeşler böyleymiş eskiden. Aziz kardeş, bugün evimize gelene, misafire bile biz bir şey yemekten korkup kaçınıyoruz. Ev müsait değil efendim. Tek bakırsan size 5-10 kuruş veren de işte şurada bir otel var, oraya gidin lütfen falan diyerekten başımızdan sağmaya kalkıyoruz. Allah kusurlarımızı affetsin. Bu sefer misafirlikte çok şeyler öğrendim. Böyle bazı kardeşlerin evlerine gittim. Evinin bir katını misafirhane olarak bırakmış kardeş. Gelen misafirini her şeyi tap, her şeyi tam daire. Kardeşlerini buraya alıyor, yemeğini getiriyor, yediriyor, içiriyor, yatırıyor, banyosu da içinde. Ha, demek Müslümanlar da daha böyle Müslümanlar da var. Ama bu Müslümanlığı hepimizin yapması lazım. Hepimizin evinde hiç olmazsa bir misafir odamızın bulunması ve teşkilatının da ona göre yapılması lazım. Ki gelen misafir evi de rahatsız etmesin. Orada yesin, içsin, ihtiyaçlarını da görsün, zamanı gelince de gitsin. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat samadaniyesine mazhar etsin. Dünyada ahirette hakiki Müslüman olarak yaşayabilmek devlet şerefine Cenab-ı Hak cümlemizi nail etsin. Son nefeste de La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı ihlasını söyleyerek ahirette geçen kollarının cümlesine ilak etsin.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Duha Kurban Organizasyonu'nda emanetler teslim ediliyor. Mahmut Esat Göçen Vakfı'nın hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürdüğü 21. Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu gerçek hak sahiplerini niyet sahiplerinin emanetlerine ulaştırıyor. Konya'daki Duha Kurban Çiftliği'nde 6 ay boyunca özenle yetiştirilen hayvanlar adınan vekaletler sonrasında Kayseri'deki modern tesiste veteriner hekimlerin kontrolünde ve İslami usullere uygun olarak kesildi. Kesimlerin ardından dinlendirme ve teslimat aşamasına geçildi. Türkiye kesimleri tamamlanan kurban etleri yaklaşık 10 saat boyunca 0 derecede dinlendirildikten sonra paketleme aşamalarına geçirildi. Kurban etleri besin değerini ve tazeliğini kaybetmemesi için önce -40 derecede şoklandı, ardından -18 derece soğuk hava depolarında muhafaza altına alındı. Daha önce hassasiyetle tespit edilmiş olan hak sahibi ailelere emanetleri 2000'den fazla duha gönüllüsü tarafından kapılarına gidilerek ilk elden teslim ediliyor. Duhada emanetiniz ibadet hassasiyetiyle planlı teslimat sürecine taşınıyor ifadeleriyle sürecin her aşamasına dair bilgilendirmeler vekalet sahiplerine yapılmakta. Öte yandan organizasyonun yurt dışı ayağında Avustralya'da kesilen kurbanlar Endonezya'daki hak sahibi ailelere ikram edilmek üzere titizlikle hazırlanıyor. Ayrıntılar duha.global web sayfası ve Duha Kurban sosyal medya hesaplarında yer alıyor. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Göçen'in doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dua eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması'na katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Yaklaşık 2 milyon Müslüman hacı oldu, dönüşler başladı. Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan 1 milyon 700 bini aşkın Müslüman hacı oldu. Mekke'de hac vazifesini tamamlayarak Kabe'ye veda eden hacıların hicrette Peygamber Efendimiz'e kucak açan Medine'ye gelişleri ise devam ediyor. Türkiye'den mukaddes topraklar hareket ettikten sonra ilk olarak Cidde üzerinden Mekke'ye gelen hacı adayları hac vazifesini tamamlamalarının ardından dünden itibaren mübarek topraklardaki ikinci durakları olan Medine'ye gelmeye başladı. Mekke'nin yaklaşık 450 kilometre kuzeyindeki Hicaz bölgesinde yer alan Medine, Peygamber Efendimiz'e Mekke'den hicretinde kucak açtığı için İslam dünyasında manevi ve özel konumda bulunuyor. Allah Resulü'nün nuruyla aydınlanmış şehir anlamına gelen Medine-i Münevvere'ye gelen hacılar, otellerine yerleşmelerinin ardından ilk olarak Mescid-i Nebevi'ye giderek önce Hazreti Peygamber'le Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet'i selamlıyor ve buradaki diğer ziyaretlerine devam ediyor. Öte yandan hac ibadetini tamamlayan hacıların yurda dönüşleri de başladı. Havalimanlarında aileleri tarafından çiçeklerle karşılanan hacılar hem hac görevini yerine getirmenin mutluluğunu hem de kutsal beldelerden ayrılmanın hüznünü yaşadıklarını söyledi. Hacılar vazifelerini yerine getirmenin büyük mutluluğunu yaşadıklarını belirterek kutsal topraklardan ayrılmanın ise burukluğunu hissettiklerini söyleyerek elhamdülillah mutluyuz. Bugün buradan ayrıldığımız için burukluk var. İnsan oraya gidince ayrılmak istemiyor. Diğer yandan burada bizi özleyenler de var. Ailenizi siz de özlüyorsunuz ama yüreğimiz orada kaldı ifadelerini kullandı. Devremülk tatil dönemi kapanıyor. Devremülk satışlarına ilişkin kurallar değişiyor. Son yıllarda birçok projede vatandaşlara her yıl belirli dönem kullanım hakkı satılırken bu yapıların gerçekten devremülk mü yoksa otel konseptli ticari tesis mi olduğu tartışma konusu. Vatandaş tapulu devremülk aldığını düşünürken satın alınan hakkın çoğu zaman yalnızca belirli süreli kullanım hakkı olduğu ortaya çıkıyordu. Bazı projelerde ise tesisin otel mi yoksa konut mu olduğu bile netleşmiyordu. Tapu işlemlerindeki farklı uygulamalar ve tüketici şikayetlerinin artması üzerine devreye girildi. Yeni kurallara göre devremülk yalnızca konut niteliği taşıyan yapılarda kurulabilecek. Yani kat mülkiyetli meskenler, bağımsız konutlar ve yaşam alanı olarak kullanılan yapılar dışında devremülk sistemi uygulanamayacak. Düzenlemenin en kritik bölümü ise turizm tesislerine ilişkin oldu. Buna göre konaklama hizmeti verilen otel, tatil köyü ve benzeri tesislerde devremülk kurulamayacak. Bu değişiklikle birlikte özellikle devre tatili adı altında pazarlanan bazı projelerin hukuki zemini daha sıkı denetime açılacak. Kişi başına düşen su miktarı 1300 metreküp. Türkiye'nin teknik ve ekonomik olarak kullanılabilir 112 milyar metreküplük su potansiyeli dikkate alındığında kişi başına yılda 1300 metreküp su düştüğü hesaplandı. Yarı kurak iklim özelliklerine sahip Türkiye'nin yağış rejimi, iklim ve mevsimsel özelliklere bağlı olarak bölgesel farklılıklar gösteriyor. Bununla birlikte yıllık yağış miktarı 450 milyar metreküp olarak hesaplandı. Bir ülkenin su yönünden zengin olarak değerlendirilebilmesi için kişi başına su potansiyelinin yıllık 1700 metreküpten fazla olması gerekiyor. Türkiye'de ise kişi başına düşen su miktarı yıllık 1301 metreküp düzeyinde. Su potansiyeli bakımından bu durumda zengin olmayan Türkiye'nin nüfus artışı ve iklimsel şartlar dikkate alındığında gelecek yıllarda su kısıtı bulunan ülkeler arasında yer alabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle suyun tasarruflu ve optimum şekilde kullanılması önem taşıyor. Depolamalı tesisler yapılarak su kaynakları potansiyelinin değerlendirilmesi ve çok maksatlı kullanılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi gerekiyor. Sigara sadece alışkanlık değil, beyin bağımlılığı. Sigara, akciğer kanseri, kalp hastalığı ve KOAH gibi ölümcül hastalıklara yol açabiliyor. Sigaranın yalnızca fiziksel bir alışkanlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten göğüs hastalıkları uzmanı Mehmet Aydoğan, nikotinin beyinde güçlü bir bağımlılık mekanizması oluşturduğunu söyledi. Sigara kullanım miktarının bağımlılığın tek göstergesi olmadığını ifade ederek, günde birkaç sigaranın bile bağımlılık döngüsünü sürdürebileceğini aktardı. Toplumda yaygın olan sigara stresi azaltır düşüncesinin doğru olmadığını belirten Dr. Aydoğan, sigaranın aslında nikotin yoksunluğunu geçici olarak giderdiğini söyledi. Yani kişi rahatlamıyor, yalnızca yoksunluk hissinde

0: Den kısa süreliğine çıkıyor. Bu nedenle sigara çözüm değil, sorunun ta kendisidir, dedi. Sigara bırakmanın yalnızca bir alışkanlıktan vazgeçmek olmadığını ifade eden Erdoğan, bu süreç vücudu yeniden hayata döndürmektir. Sigara bırakmak bir irade savaşı değil, beynin yeniden öğrenme süreci. Doğru yöntemler ve profesyonel destekle bu süreç çok daha başarılı şekilde yönetilebilir, dedi.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojinin değerlendirmelerine göre ülkemiz geneli parçalı ve az bulutlu, bazı yerlerde yağış bekleniyor. Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'de Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Antalya'nın batı ilçeleri ve Bilecik çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar görülebilir. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Sinop'ta yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artarken diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Kızılcahamam, Kahramankazan, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Denizli, Çardak, Çifteler, Emirdağ, Kahramanmaraş, Narlı, Gaziantep, Tokat, Niksaş ve İnebolu, Kastamonu güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunet'in Sesi programları yayına geliyor. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

Rabbim, tevbemi kabul eyle. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Kalbime hidayet nasip eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbimden nefret duygusunu çekip çıkar.

0: Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz ve sevgili Ak Radyo dinleyenleri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada, ahirette sizin olsun, üzerinize olsun. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi razı etsin. İki canın saadetine erdirsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden bir tanesi, efendim, men eta'ani fakat eta Allah ve men asani fakat asallah ve men yut'il emire fakat eta'ani ve men ya'sil emire fakat asani ve innemel imamu cünnetun yukatelu min verâihi ve yuttakabihi fe in emere bitakvallahi ve adele kâne lehu bidâlike ecrün ve in kâle bigayrihi kâne aleyhi minhu. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten büyük hadis alimlerinin sağlam kitaplarına geçmiş, Buhari'nin, Müslim'in, Nesai'nin rivayet ettiği bir hadisi şerif. Başka kaynaklarda da var, İbn-i Mace'de de var. Tabii hadisi şerifin muhtelif rivayetleri birbirlerinden biraz farklı olabilir. Bu hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, men eta'ani fakat eta'allah. Kim bana itaat ederse muhakkak ki o Allah'a itaat etmiş demektir. Çünkü Allah'a itaatin yolu odur. Allah'a itaatin yolunu, yönünü, yöntemini Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri göstermiş, öğretmiş. O bizim en büyük rehberimiz, serverimiz, önderimiz, rehberimiz. Efendim, Resulullah'a uymak Allah'a uymak demektir. Zaten Resulullah'a, Allah'a uymak için uyuyoruz. Bir kimse Allah'a uymak, Allah'ın emrini tutmak istiyorsa çaresi nedir? Peygamber Efendimiz'e uymak. Çünkü en güzel kulluğu yapmış olan Allah'ın en sevgili kulu, en başarılı kulu, en alim kulu, en efendim Kur'an'ı iyi anlayan kulu, Allah'ın en sevdiği kul, Allah'ın en sevdiği işleri, amelleri işleyen kul Peygamber Efendimiz. Onun için ona itaat etmek, onun emrini tutmak, hadisini dinlemek, tavsiyesine uymak Allah'a itaat etmek demektir. Bu buna eşittir. Çünkü Resulullah Efendimiz kendiliğinden ortaya çıkmadı. Onu Allah peygamber olarak gönderdi, elçi olarak gönderdi. Kendiliğinden konuşmuyor. Ve ma yantıku anil heva in huve illa vahyun yuha. Söyledikleri, öğrettikleri Allah'ın emirleridir. Onun için peygamberler zaten kendisine itaat edilsin diye indirilmiştir. Yoksa uzaktan bakılsın da efendim asi olunsun diye, sözü dinlenmesin diye değil. Peygamberlere uyulması lazım. Peygamber Efendimiz ahir zaman peygamberidir. Peygamber Efendimiz'e uyulacak. Uyan, itaat eden, hadis-i şerifine uyan ne olur? Allah'a itaat etmiş olur. Ve men asani, kim bana asi olursa, sözümü dinlemezse diyor Peygamber Efendimiz. Fakat asallah, o Allah'a isyan etmiş demektir. Efendim işte ben Resulullah'ı beğenmedim sözünü, halini. Allah böyle diyen insanı cezalandırır. Öyle insan zaten Resulullah'ın itaatinden çıkmış, onu beğenmeyen efendim insan çok yanlış bir noktaya düşmüş demektir. Ayağa kaymış demektir. Hatta dinden çıkmış olabilir. Efendim bu düşüncesinin derecesine göre çok büyük günah işlemiş olur ya da irtidat etmiş olur. Resulullah'a asi gelmek olmaz. Sözünü dinlememek olmaz. Ama maalesef bilmeyerek bugün pek çok kimse Resulullah Efendimiz'in efendim sünnetine uymuyor. Yolundan gitmiyor. Tavsiyelerini tutmuyor. Bu çok kötü bir durumdur. Kendi kendimizi bilelim. Hatalarımızı düzeltelim. Bugün ümmeti Muhammed'in en büyük kusuru Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnetine uymamasıdır. Amerikalıyı dinler, Avrupalıyı taklit eder. Efendim batılı bir filozofun sözünü efendim mal bulmuş mağribi gibi efendim kapar. Efendim bürosunun duvarına yazar, Efe gibi ortada dolaşır ama yanlış. Doğru olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emrini tutmak, yolundan gitmektir. Allah'ın sevdiği kul odur. Yoksa kafir değil, müşrik değil. Efendim günahkar, efendim nefsinin esiri, zalim, fasık, facir insanlar değil. Resulullah'a itaat edecek. Bu çok önemli bir şey. Onun için beni dinleyen sevgili kardeşlerim, sayın dinleyicilerim, efendim sevdiğim, saydığım kimseler, iyi niyetli kimseler ne yapacaklar? Kur'an-ı Kerim'i öğrenecekler. Ayetlere ittiba edecekler. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini öğrenecekler. Ona uyacaklar, ittiba edecekler, tutacaklar. Hadis-i şerifleri efendim işte herkes başka türlü yorumluyor. Acaba hadis-i şerifler sahih mi, değil mi? Yoksa bazıları da, bazı insanlar da çıkmış hadis diye bir takım sözler uydurmuş. Bize söylenilen uydurma bir söz mü yoksa Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi mi? Tamam. Bunlar efendim mutlaka araştırılacak. Bunların araştırılmasını biz istiyoruz. Çünkü kötü niyetli birisi çıkar, Resulullah böyle söyledi der de insanı günaha davet ederse kalmaması için böyle bir düşünce mutlaka her Müslümanın en öndeki düşüncesi olmalı. Tamam. Ama alimlerimiz, büyük müçtehitlerimiz doğru demiş. Bu hadis-i şerif sahihtir demiş. Sağlamdır demiş. Böyle sağlam kitaplar yazmış, uzun incelemelerden sonra bir bir bu hadisi rivayet eden ravilerin efendim cerh-i tadilini yapmış, incelemesini yapmış, bu hadis sağlamdır demiş, ona uymak lazım. Ve böyle kitaplar var. Elhamdülillah Sahih-i Buhari böyle bir eser, hem de açıklamalı profesörler açıklamalar yapmış, onu okumalı insan. Sonra benim beğendiğim böyle bu Sıhhah-ı Sitte denilen efendim mübarek hadis kitaplarını Türkçe'ye tercüme etmiş alim kardeşler var. Kimisi hayatta, kimisi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Hayırlı işler yaptılar. Ebu Davud'u tercüme ettiler. Efendim Tirmizi'yi tercüme ettiler. İbn-i Mace'yi tercüme ettiler. Efendim Müslim'i, Davutoğlu hocamızın açıklaması var. Başka açıklamalar var. Binaenaleyh bu açıklamalı hadis-i şerifleri okumalı ve onlara itaat etmeli. Niye hocam bu kadar bunun üzerinde duruyorsun? Çünkü televizyon kanallarında, radyolarda, efendim gazetelerde din namına ileri geri konuşan ve dini bilmeyen, ilahiyatçı olmayan, İslam bilgisi olmayan, Arapça bilgisi olmayan ama ortaya çıkıyor veya ortaya çıkartılıyor veya efendim uydurma bir lakap kendisine yapıştırılıyor. İşte bu İslamcı yazar. İslamcı yazar ama İslam'ı yaşatmak için mi, yıkmak için mi? Yapmak için mi, yıkmak için mi? İslam'la uğraşıyor, yazıyor, çiziyor ama yalan yanlış şeyler söylüyor. Demek ki yıkmakla vazifeli. İslam'la ilgili ama ipici şeyler söylüyor. Bütün bu ihtilafların cevapları efendim hadislerde vardır. Hepsi çıkıyor, hepsini görüyoruz. O hadisleri bilse kimse o yalan yanlış ileri sürülen efendim saçmalıklara efendim kulak asmaz, yanlışlığını hemen bilir. Hadis-i şerifleri bilmediği için millet efendim şey yapıyor. Bir de şimdi din düşmanlarının bir kurnazlığı da hadis-i şeriflerin bazıları hadis değil de efendim birileri hadis diye uydurmuş diye okuduklarından, duyduklarından bakalım bu sahih hadis mi, bu mevzu hadis mi filan diye oradan tabii mevzu hadise kimsenin efendim itibarı olmasın, itibar etmesin. Onu biz söylüyoruz. Bizim alimlerimiz söylüyor. En mütteki din alimleri söylüyor. Müştehitler söylüyor. Ama sahih hadise ittiba etmemek olur mu? Sahih hadise de ittiba etmeyi, saygı duymayı törpülemek istiyorlar. Yani hadisi gözden düşürmek istiyorlar. Hatta bunu açıkça söyleyenler de var. Efendim hadisi bırakalım 20. yüzyılda. Neden? Beyefendinin keyfine göre hareket etmesine hadisi şerif tahdit ediyor. Engelliyor. Diyor ki öyle yapma, o günahtır. Ya da o da o günah olan işi yapmaya başlamış, tutturmuş onu. Tabii hadis-i şerif o günahtır dediği için orada foyası meydana çıkıyor. O zaman efendim bu hadisleri şimdi nazar dikkate almayalım. Hadis-i şerifi nazar dikkate almayan bir insan İslam'ı anlayamaz, hadisi zekatı anlayamaz, namazı kılamaz. Çünkü teferruat hadisten öğrenilmiştir. Namaz kılma emri Kur'an'da vardır. Teferruat hadistedir. Zekat verme emri Kur'an'da vardır. Teferruat hadisi şeriflerdedir. Hadisi saymayan bir insan hadisi kaldırdığı zaman din tahrip olur. din öğrenilmez, uygulanamaz, yaşanamaz. Zaten onlar da istiyorlar ki din yaşanmasın. Sadece kişiler böyle laf olarak ağızda, hani sembolik olarak diyorlar ya, ben Müslümanım der. Elhamdülillah Müslümanım. O da güzel tabii. İnsanın kendisini Müslüman tanması ve sayması, Müslümanlığa bağlı hissetmesi kendisini, fena değil, güzel ama yetmez. Müslüman olacak, Müslümanlığa uyacak, Allah'a ve Resulullah'a itaat edecek. İtaat etmedikten sonra, günah işledikten sonra cezasını çekeceği için günahları bilmesi lazım. İşte bu sebeplerden efendim hadis-i şerifleri küçük düşürmeye çalışanlar dini tahrip etmek isteyenlerdir ama düşüremezler tabii. Erbabı bilir yani, Avrupalı da olsa, efendim Amerikalı da olsa Resulullah'tan rivayet edilmiş bir söz onun için önem ifade eder. İslam'ın hükmü budur diyebilir. Bizim memlekete bazıları boş ver diyor ama onun boş ver demesi kendisini helak eder. Yani bir kıymet ifade etmez. Binaenaleyh Allah'a itaat edeceğiz. Kur'an okuyacağız. Resulullah'a itaat edeceğiz. Hadis-i şerifleri çok iyi takip edeceğiz, okuyacağız. Niye biz size hep hadis sohbeti yapıyoruz? İslam'ın güzelliği ve teferruatı, incelikleri, efendim hikmetleri hadis-i şerifler okuyunca anlaşılır diye. Hadis-i şerifleri okuyacağız. Sağlam hadis kitaplarını okuyacağız, çürükleri okumayacağız. Yani çürük, kimin tarafından yazıldığı belli olmayan kitapları okumayacağız. Hadis-i şerifin çürüğü olmaz da. Yani adam çürük adamdır, bir kitap yazmıştır, millet onu bir şey sanıp okuyor. Bana böyle bir kitap getirdiler, yazarını söylemeyeyim de şey olmasın ama cahillik efendim ummanı, cahillik ummanı, bir sayfada 20 tane 30 tane hata yapmış, efendim ayet olmayan bir cümleciyi ayet diye zikrediyor, ayeti bile bilmiyor, Kur'an'ı bile bilmiyor. Yani kitabını atmak lazım çöpe, yakmak lazım. İçinde biraz Allah peygamber sözü geçiyor diye şey yapmasın diye, veya gömmek lazım kuma, okutmamak lazım. Adam da ortada efe gibi dolaşıyor, halbuki hiçbir şey bilmiyor. Çok cahil, zır cahil yani böyle. O kitapları okumamak lazım. Büyük alimlerin yazdığı, büyük müçtehitlerin yazdığı, çok değerli kimselerin yazdığı kitapları okumak lazım. Her zaman söylüyoruz. Üniversitede derslerimiz sırasında talebelerimizi iyi yetiştirmek için de söylediğimiz, üstüne bastıra bastıra söylediğimiz şey, efendim değerli insanların yazdığı, selahiyetli kişilerin yazdığı, uzmanların yazdığı kitapları okuyun. Böyle kıyıdan köşeden, haberi oradan buradan toplayıp da derleme kitap yazmış insanlar mutlaka hata yaparlar. Onları okumayın, asıl kaynağını alın, asıl kaynakları okuyun diyoruz. Efendim öyle olduğu zaman, asıl alimlerin, büyük alimlerin eserlerini okuduğu zaman yanılma olmaz. Yanıltmaların da, yanıltmak isteyen kimselerin de bir tesiri olmaz. Allah bizi haramlardan, günahlardan korusun. Kendisine itaatle ömrünü süren, günlerini geçiren, efendim itaatli kullarından eylesin. İsyandan korusun, tevfikini refik eylesin. Sevdiği amelleri işlemeye muvaffak eylesin. Ümmet-i Muhammed'e faydalı eylesin ki bu devirde Ümmet-i Muhammed'in Müslümanların ciddi çalışmalarına çok ihtiyacı var. Yani böyle ihtiyacın çok olduğu bir devirde Müslümanların gevşek durması çok fena oluyor. Son derece ciddiyetle işi, vehametini anlayıp ele almak ve İslam için çalışmak lazım. Allah hepimizi gayretli, efendim çalışkan, himmetli Müslümanlar eylesin. Çok sevaplar kazanmayı nasip eylesin. İki cihanda izzet, itibar, kıymet sahibi eylesin. Mesut bahtiyar eylesin. Aziz ve sevgili dinleyiciler, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki Kur'an-ı Hakim'inde Efe hasibtum ennemâ halaknâkum abesen ve enneküm ileynâ la turca'un. Bu bir soru cümlesi ama çok müthiş bir soru. İnsan dehşete düşüren bir soru. Efe hasibtum, yani siz sandınız mı ki ennemâ halaknâkum abesen, biz sizi boş yere yarattık, anlamsız, gayesiz, boşuna efendim yarattık. Ve enneküm ileynâ la turca'un, ve siz bize dönmeyeceksiniz. Yani kara toprağa gömülünce çürüyüp toprak olacaksınız, orada kalacaksınız. Allah'a dönmek, Allah'ın huzuruna varmak yok mu sanıyorsunuz ey insanlar, ey henüz imanın zevkine, keyfine efendim varamamış, dünyayı ahireti anlayamamış, sizi boşuna mı yarattık sanıyorsunuz? Hayır, durum öyle değil.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: İlk insan Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı.
1: Bir zaman Rabbin meleklerine, muhakkak ki ben kuru bir çamurdan, şekil verilebilen bir balçıktan bir insan yaratacağım demişti. Onu topraktan yarattı, sonra ol dedi, o da derhal oluverdi. Yine andolsun ki sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere, Adem'e secde edin dedik. İblisten başka hepsi secde ettiler, o secde edenlerden olmadı. Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler de, ya Rab, biz seni hamd ile yüceltip ve seni noksanlıklardan tenzih edip ulularken, orada bozgunculuk çıkaracak ve kan akıtacak birisini mi yaratacaksın dediler. Allah da, şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi. Hani vaktiyle meleklere, Adem'e kudretim için secde edin demiştik de hemen secde ettiler. Yalnız şeytan etmedi. Ben çamurdan yarattığın kimseye hiç secde eder miyim dedi. Allah iblise, sana emrettiğim zaman secde etmekten seni men eden nedir dedi. İblis de, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın dedi. Allah, öyleyse in oradan. Orada cennette büyüklük taslaman, kafa tutman senin haddine değildir. Çık oradan buyurdu. İblis, hiç olmazsa insanların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah, sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis, andolsun ki ben insanları saptırmak için senin doğru yolunda olanlar için pusu kurup oturacağım. Sonra onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından yanlarına gelip sokulacağım. Sen de onların çoğunu, şükrünü, kulluğunu yerine getirenlerden bulmayacaksın, dedi. Allah buyurdu ki, haydi yerilmiş ve rahmetimden kovulmuş olarak çık oradan. Onlardan kim sana uyarsa, andolsun ki hepinizi cehenneme dolduracağım.
0: Bir haberimiz var.

Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Sevinince şükrederiz. Hayır olur. Sıkılınca sabrederiz. Hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur. Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: Bir mucit, bir icat.
1: İbn Firnas ve Uçak. İlk uçağı yapıp uçmayı başaran büyük astronomi alimidir. İsmi Ebu'l-Kasım Abbas bin Firnas'tır. Doğum tarihi tespit edilememiştir. Kurtuba'da doğmuştur. Halife 2. Abdurrahman bin Hakem'in zamanında yaşamıştır. Hayatı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Miladi 888 senesinde doğduğu yerde vefat etmiştir. İbn Firnas'ın yaşadığı yıllar İspanya Müslümanlarının ilimle haşır neşir olduğu yıllardı. Tarih miladi 880'lerdi. Endülüs ilim adamlarının arasında İbn Firnas isimli birisi çıktı. O zamana kadar görülmedik bir alet yaptı. Bu yüzeyli bir cihazdı. İbn Firnas onun üzerine kumaş geçirdi, kuş tüyleri taktı. Herkes merakla onu seyrediyordu. Çok geçmeden İbn Firnas cihazı çalıştırmayı, peşinden de havalanmayı başardı. Uzun müddet havada kaldı, süzülme uçuşları yaptı. Daha sonra bir kuş gibi yere indi. Yalnız yere inerken biraz sertçe inmiş ve biraz yaralanmıştı. Bunun sebebi de İbn Firnas'ın uçağına kuyruk düşünmeyip takmayışıydı. Çağın değerli bilim adamı merhum Profesör Doktor Osman Turhan da İbn Firnas'ın İslam medeniyetinde modern havacılığın öncüsü olduğunu dile getirdikten sonra şöyle bir tespit de ilave etmektedir. Daha doğrusu o, şu dünya tarihinde ilk defa uçmayı gerçekleştiren, uçak yapan bir Müslümandır. Bütün bunlardan sonra rahatlıkla söylenebilir ki tarihte ilk uçak yapma şerefi de yine bir Müslümana, bilgin olan İbn Firnas'a aittir. Onun bu keşfi Avrupa'da uçakla uçmayı ilk defa gerçekleştiren Wright kardeşlerden tam 1023 yıl önce gerçekleşmiştir. İbn Firnas'ın keşfi, bilim ve medeniyete hizmeti bundan ibaret değildi. O da tüm diğer Müslüman ilim adamları gibi birçok alanda çalıştı, kimya, fizik, astronomi okudu. Astronomi tabloları hazırladı, şiir yazdı, El Makata adlı saati tasarladı. Güneş ve gezegenlerin hareket şeklini gösteren bir planetaryum da yapmıştı. Bildiğimiz bu cihazla yıldızlarla birlikte bulutları ve şimşekleri de inceliyordu. Ünlü bilgin ayrıca kendisine has metotlarla bir kısım taşlardan ve kumdan mükemmel cam imal etme usulünü keşfetmiş, cam sanayisinin de öncüsü olmuştu. Tüm çalışmaları sırasında sülfürik, nitrik ve nitrohidroklorik asitleri keşfetmiş, ayrıca birçok kimyevi maddeyi de ortaya çıkarmıştır. Buna ilaveten kaya kristallerini kesme yöntemini de geliştirdi. Bilginlerden olan İbn Firnas'ın aynı zamanda İslam musikisinin İspanya'da topluma mal edilmesini sağlayan değerli, duygulu ve çok hassas bir musiki şinas olduğu da bilinmektedir.

0: Bir mucit, bir icat.
1: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Gerçekten biz Ademoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde bineklerle taşıdık. Onlara güzel, temiz, helal şeylerden rızık verdik ve hakikaten onları yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün kıldık. İmanlarına iman katıp artırsınlar diye müminlerin kalbine huzur ve sebat indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzünü ise yaşamaya elverişli bir halde yayıp döşedik. Oraya sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden bitirdik. Allah o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten bitkiler bitirdik. Biz yeri bir beşik, dağları da yeri dengede tutan birer kazık yapmadık mı?

Allah'ım, dirilerimizi, ölülerimizi, küçüklerimizi, büyüklerimizi, erkeklerimizi, kadınlarımızı, hazır olanlarımızı, burada bulunmayanlarımızı mağfiret eyle. Allah'ım, bizden kime hayat verdin ise onu iman üzere yaşat. Kimi vefat ettirirsen İslam üzere vefat ettir.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: El-Beyhaki rahmetullahi aleyhin İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiş olduğu hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurmuş oluyorlar. Şu üç haslet kimde bulunursa Allahu Teala hazretleri onu yakınına alıp hıfz-ı himayesine dahil eder, üzerine rahmetini saçar. Efendim ve edhalehu cennetehu cennetine dahil eder. Yani bu üç şey fevkalade büyük güzel mükafatlara ermeye sebep oluyor. Allah onu yakınına alıyor, yakın kullarından ediyor, üzerine rahmetini geriyor ve cennetine dahil ediyor. Bu üç haslet hangi şahıslarda olan hasletler imiş? Men izâ u'tiye şekere. O kimse ki kendisine bir şey verildiği zaman şükreder. Ve izâ kadere gafere, gücü yettiği zaman intikam alması imkan dairesinde iken bile affeder. Ve izâ gadıbe fetere, kızdığı sinirlendiği zaman kızgınlığını söndürür, kendisine hakim olur. Şöyle sessiz sakin durabilir.
0: Dostça bir tavsiye.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Eğer bir insan cuma namazı kılınan bir camide namazını kılarsa, bir Müslüman, o zaman ne oluyor? Evinde kıldığından 50 kat daha fazla sevap alıyor. 50 kat. Mahalle mescidinde kılarsa, yani cuma kılınmıyor, sadece namazgah, mescid. Küçük bir, yani böyle şeyin, mescitlerin ile büyük olması şart değil. 5 tane Müslüman bir araya geldi mi, mezra'a olsa, hani Doğu Anadolu'da, efendim köy olsa, yayla olsa, Karadeniz'de veya Ege'de, 5 aile bir yere geldi mi, Peygamber Efendimiz emrediyor, tavsiye buyuruyor. Namazı beraber kılacaksınız, ezanı okuyacaksınız, kâmet getireceksiniz, namazsız cemaatle kılacaksınız. Böyle 5 aile bir araya gelir de bunlar bu dediğimi yapmazsa, cemaatle namaz kılmazlarsa, şeytan onları esir alır. Şeytan oraları istila eder. Şeytanın esiri olurlar. Artık uğursuzluklar, hayırsızlıklar, efendim kavgalar, gürültüler, efendim bereketsizlikler ondan olur tabii. Onun için yani mezra'a da olsa, yayla da olsa, köy de olsa, oba da olsa, mahalle de olsa, efendim herhangi bir, efendim diyelim ki deniz kenarında, efendim birkaç kişinin yerleştiği bir yerde olsa, ne yapacaklar? Namaz kılacaklar. Topluca namaz kılacaklar. Toplu namaz kıldıkları yerde 27 kat sevap, cuma namazı kılınan yerde 50 kat sevap, Kudüs-i Şerif'te, Kudüs'te kılınan namaz, Mescid-i Aksa'da 500 misli, Peygamber Efendimiz'in Medine'deki mescidinde kılınan namaz, efendim 1000 misli, Kabe-i Müşerrefe'nin karşısında kılınan namaz 100 bin misli.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.
2: Assalamu alaikum Arya Dee.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Beytullah'ın silkelene silkelene Çalımlıca tavaf edilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Mescid-i Haram'a girince omuz ihramının bir ucunu sağ koltuğunun altından alıp sol omzunun üzerine attı ve sağ omzunu açtı. Sonra da "Bugün kendisini şu müşriklere güçlü ve zinde gösterecek olan er kişileri Allah rahmetiyle yarlıgasın, esirgesin. Sakın Kureyş cemaati sizde bir gevşeklik, bir eksiklik görmesinler. Müşriklerin gücünüzü görmeleri için Beytullah'ı tavafın ilk üç devresinde remel yapınız" buyurdu. Yani tavafın ilk üç evresinde omuzlarını açık bulundurmalarını, adımlarını kısaltıp omuzlarını silkeleyerek hızlıca ve çalımlıca iki rükûn arasında ise ağır ağır yürümelerini ashabına emir buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam kasvaya bindi. Abdullah bin Revaha kasvanın yularını tuttu. Müslümanlar Peygamberimiz Aleyhisselam gibi sağ omuzlarını açtılar, tavaf için sıralandılar. Peygamberimiz Aleyhisselam Hacerül Esved'e yaklaştı. Elindeki değneğin ucuyla ona dokunarak istilam etti. O değneğin ucunu öptü. Sahabiler de Hacerül Esved'e ellerini ve yüzlerini sürdüler. Kabe'yi tavafa, silkilene silkilene hızlıca ve çalımlıca dolaşmaya başladılar. Kabe'nin Yemen köşesine eriştiler. Oradan Hacerül Esved köşesine kadar ağır ağır yürüdüler. Sonra tekrar Yemen köşesine kadar silkilene silkilene çalımlıca ve hızlıca, oradan Hacerül Esved köşesine kadar ağır ağır yürüdüler. Üç tavafı böylece yaptılar. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Mescid-i Haram'a yürüyerek girdiği, tavaf ve koşmaları yaya olarak yaptığı da rivayet edilir. Abdullah bin Revaha, tavafta da recez okumaya başlayınca Hazreti Ömer ona, "Sen Resulullah Aleyhisselam'ın önünde Allah'ın hareminde bu şiiri söyleyip duracak mısın?" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ömer'e, "Buna engel olma, varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, onun sözleri bu Kureyş müşriklerine ok yağdırmaktan daha çabuk, daha çok tesirlidir." İbn-i Revaha, "Devam et" buyurduktan sonra Abdullah bin Revaha'ya, "Allah'tan başka hiçbir ilah ve mabut yoktur. Bir olan O'dur. Vaadini gerçekleştiren O'dur. Bu kuluna yardım eden O'dur. Askerlerini güçlendiren O'dur. Toplanmış olan kabileleri bozguna uğratan da yalnız O'dur" de buyurdu. Abdullah bin Revaha bunu söylemeye başlayınca Müslümanlar da onun söylediği gibi söylemeye başladılar. Müslümanların tavafta yaptıkları remellerin müşrikleri hayal kırıklığına uğratması. Müslümanlar tavafın üç dolaşımında remel yaptıkları, silkilene silkilene, çalımlıca ve hızlıca yürüdükleri zaman müşrikler, "Demek Medine'nin humması onları hiç de zayıflatmamış. Demek bunlar hala zinde sapasağlam imişler. Size bunların sıtmadan zayıf düştükleri anlatılmıştı. Halbuki bunlar bizden daha zinde, daha diridirler. Baksanıza bunlar yürümeye razı olmuyorlar, kanaat etmiyorlar da geyiklerin sıçrayışı, zıplayışı gibi sıçraşıyorlar" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tavafta okudukları ve okunmasını tavsiye buyurdukları dualar. Tavafın geri kalan dört dolaşımı ise ağır ağır yürünerek yapıldı. Peygamberimiz Aleyhisselam tavafta Hacerül Esved köşesine geldikçe orada durup Hacerül Esved'e elindeki değnekle işaret etmekte ve tekbir getirmekteydi. Peygamberimiz Aleyhisselam Kabe'yi tavaf ederken Yemen köşesinde "Allahümme inni es'elükel affe vel afiyete fid dünya vel ahire. Rabbena atina fid dünya ve fil ahirete haseneten ve kina azaben nar" diye dua eden kişiye vazifeli 70 melek amin derler buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tavaf sırasında Hacerül Esved'le Hatim arasında Rabbena atina fid dünya ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar diye dua ettiği de işitilmiştir. Tavaf namazı kılınışı ve say yapılışı. Peygamberimiz Aleyhisselam Kabe'yi 7 defa tavaf ettikten ve 2 rekat namazı kıldıktan sonra say yapmak üzere Safa Tepeciğine gitti. Safa Tepeciği ile Merve Tepeciği arasında yine kasvanın üzerinde olduğu halde 7 kere say yaptı. 7.sinde Merve üzerinde sayini tamamladı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Safa ile Merve arasında say yaparken kasvayı hızlandırması Kureyş müşriklerine güçlülüğünü ve zindeliğini ashabı gibi göstermek içindi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Safa ve Merve tepeciğindeki tekbir, tehlil ve duaları. Peygamberimiz Aleyhisselam, Safa ve Merve tepeciklerinde durdukları zaman 3 kere tekbir getirmiş, 3 kere La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şeyin kadir demiş ve dua etmiştir. Ashabtan Abdullah bin Ebi Evfa der ki, Resulullah Aleyhisselam'la birlikte umre yaptığımız zaman kendisi Kabe'yi tavaf etti. Onun yanında biz de tavaf ettik. O, makam-ı İbrahim'in arkasında namaz kıldı. Biz de onun yanında tavaf namazı kıldık. O, Safa ile Merve arasında sa'yı yaptı. Biz onu Mekkeli müşriklerin ve onların akılsız delikanlılarının herhangi bir şeyle rahatsız etmelerinden koruduk. Ona hiçbir kimse bir şey yapamadı. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Sonbahar, özellikle kış aylarında uyuz vakalarında bir artış gözleniyor. Uyuz hastalığı adı üzerinde uyuz mikrobunun, uyuz parazitinin oluşturduğu bir hastalık. Biz Sarcoptocicabia dediğimiz insandan insana bulaşan bir parazit bunun etkenidir. Herhangi bir insandan insana ten tene, yakın temasla bulaşabilen bir rahatsızlık. Bir parazit hastalığıdır. Bir kişiden diğerine bulaşması için yaklaşık bir 15-20 dakikalık bir yakın temas gerekiyor. Ya o kişinin birlikte eşyalarını kullanmanız gerekiyor ya da yakın temasla oturmanız gerekiyor. Bu durumlarda bulaşabiliyor. Parazit yaklaşık 0,2 milimetre büyüklüğünde deri altında, derinin üst tabakasında tünel açarak hayatını devam ettiren bir parazit. Bu parazit stratum corneum dediğimiz derinin üst tabakasında küçük tüneller açıyor. Bu tünellerin içerisinde yumurtasını bırakıyor, işte dışkısını bırakıyor. Özellikle geceleri hareket ederek vücutta ilerliyor. Bu yüzden özellikle gece kaşıntısı olan bir rahatsızlık. Halk arasında özellikle geceleri kaşıntı yapan en çok karşılaştığımız hastalıklardan birisidir. Geceleri sıcak ortamda özellikle yatağa girdiğinizde, battaniyenizi, yorganınızı üzerinize aldığınızda vücut ısısıyla beraber parazit bu ısı ortamında tünel içerisinde hareket ediyor. Her gün yaklaşık 2-3 tane bir yumurta bırakıyor. Bu yumurtalar 3-4 gün sonra larvaya dönüşüyor. Larvadan da yaklaşık 2 hafta sonra parazit haline geliyor. Cilt altında kanal oluşturmaya devam ediyor. Bu hareketle beraber, gece hareketiyle beraber, ısının artmasıyla beraber kaşıntıda bir hızlanma, bir artma meydana geliyor. Buradaki parazit temas edildiği zaman diğer insanlara da geçebiliyor. Özellikle bir uyuz bulaştığı zaman, mikropları bu parazit bulaştığı zaman 15 günlük bir süre ya da bir aylık bir süre içerisinde kaşıntı yapmayabiliyor ilk temastan sonra. Yani bir kişi bulaştı, ben hala kaşınmıyorum, yakınımda uyuz var dediğinde bulaşmış olabilir fakat hala bu kaşıntıya sebep olmamış olabilir. O yüzden 15-20 gün, bir ay kaşınmayabilir kişi daha geç bir sürede. Fakat ikinci, üçüncü bir karşılaşma durumunda ise bir duyarlılık olduğu zaman hemen 1-3 gün içerisinde bir kaşıntı hissedebiliyor. Çünkü önceden karşılaştığı paraziti vücut tanıyabiliyor. Bu hipersensitivite reaksiyonundan dolayı böyle bir tanımlama var.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Tell me about Islam. For those who want to learn about and practice Islam, the religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation, the program Tell Me About Islam is about to begin.

okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba değerli okurlar. Her anı muazzam ders ve ibretlerle dolu olan Asr-ı Saadet'ten çeşitli manzaralar seyretmeye devam ediyoruz. Şimdi sıra o devrin Yahudilerinde. 44. bölüm. Yahudi tuzağı. Beni Nadir adıyla bilinen Yahudiler Müslümanlarla birlikte yaşamalarına rağmen her fırsatta Allah Resulü'nü öldürmek isterlerdi. Peygamberimiz bir gün 7 sahabiyle birlikte onların yanına gitti. Bir evin gölgesine misafir edildiler.

Yahudiler bu arada gizlice konuşarak, Muhammed'i öldürmek için bundan iyi fırsat bulamayız dediler. Yahudilerden Amr bin Cahaş bu işi yapmaya gönüllüydü. Allah Resulü'nün üzerine atmak için büyük bir taş alarak evin damına çıktı. Cebrail aleyhisselam o sırada gelerek Yahudilerin niyetini bildirdi. Efendimiz aleyhisselam bunun üzerine yerinden kalkarak Medine'ye döndü. Hazreti Ebubekir peygamberimizin bu ani kalkışına bir anlam veremedi. Akşamüstü yanına uğrayarak "Ya Resulallah, hemen kalkıp gittiniz, sebebini anlamadık." deyince peygamberimiz "Onlar beni öldürmeyi planladılar. Allah bunu haber verince kalktım." dedi. Efendimiz aleyhisselam Beni Nadir Yahudilerinin Medine'yi terk etmelerine karar verdikten sonra bu emri iletmek için Muhammed bin Mesleme'yi Yahudilerin yanına gönderdi. Verilen emir kesindi. Yahudiler Medine'den en fazla 10 gün içinde ayrılacaktı. Emir kendilerine ulaşınca Yahudiler Allah Resulü'nü öldürmeyi kesinlikle düşünmediklerine dair yemin edip durdular. Fakat Muhammed bin Mesleme onların bir kenara çekilerek yaptıkları konuşmaları, Amr bin Cahaş'ın da büyük bir kaya parçasıyla çatıya çıktığını peygamberimizin bildirdiği şekilde anlatınca susup kaldılar. Daha sonra bir toplantı yaptılar ve kaleleri güvenli olduğundan Medine'den çıkmamaya karar verdiler. Bu elbette bir savaş anlamına geliyordu. Allah Resulü bir emir verdiğinde onun geri alınması mümkün değildi. Yapılan çarpışmalar fazla uzun sürmedi. Evlerinin birçoğu çatışmalar sırasında yıkıldı. Sonunda direnmekten vazgeçtiler. Peygamberimiz onlara karşı çok insaflı davrandı. Her üç Yahudi için bir deve ayırarak bunlarla Medine dışına çıkabileceklerini, develere de ok, yay, zırh ve miğfer gibi savaş aletlerinin dışındaki bütün eşyalarını yükleyebileceklerini belirtti. Yahudiler Medine'den ayrılırlarken sağlam kalan evlerini de yakıp yıktılar. Böylelikle onların Müslümanlar tarafından kullanılmasını engellediler. Daha sonra sanki gösteriş yapar gibi def ve düdükler çalıp Medine çarşısından geçip uzaklaştılar. Peygamberimiz onlardan kalan mal ve arazileri Allah'ın Haşr suresinde buyurduğu üzere Mekke'den hicret eden fakir Müslümanlar arasında dağıttı. İçki yasak oluyor. Yüce Allah içkiyi bir anda yasak etmedi. Çünkü o asrın insanları içkiye çok düşkündü ve ondan hemen kurtulmaları zordu. Bu yüzden içki hakkında gelen iki ayette Bakara suresi 219, onu içmenin büyük günah olduğu ve içkiden gelen zararın ondan beklenen faydadan daha ağır bastığı belirtildi. Bu ayette kumar da içki gibi günah sayılıyordu. Bunun üzerine birçok Müslüman içkiden ve kumardan uzaklaştı. Fakat bazıları da kesin şekilde yasaklanmadığı gerekçesiyle onlara devam etti. Allah daha sonra gönderdiği ayette Müslümanların sarhoşluktan ayrılıp temizleninceye kadar namaza yaklaşmamalarını buyurdu. Nisa suresi 43. ayet-i kerime. Bu ayet üzerine yine bir kısım insan içki içmeyi bıraktı. Çünkü iki namaz arasında içki içildiğinde ilk namaz vaktine kadar ayılmaları zordu. Her iki ayete rağmen içki içenler vardı. Çünkü kesin olarak haram kılınmamıştı. Hazreti Ömer içkiye alışıktı. Bu nedenle "Ya Rabbi, içki hakkında bize açık bir ayet indir." diye dua etti. Allah daha sonra gönderdiği ayette "Ey iman edenler, içki, kumar, putperestliği simgeleyen dikili taşlar ve fal okları, şeytan işi pisliklerden başka bir şey değildir. Şeytan içkide ve kumarda aranıza düşmanlık ve kin düşürerek sizi Allah'ı anmaktan ve namaz kılmaktan uzaklaştırmak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?" buyurdu. Maide suresi 90 ve 91. ayet-i kerimeler. Hazreti Ömer bu ayeti duyunca "Ya Rabbi vazgeçtik, vazgeçtik." dedi. İçki ve kumar Müslümanlar tarafından tümüyle terk edildi. İçki Allah tarafından haram kılındığında dökülen ya da kırılan fıçılardan akan içkiler Medine sokaklarında sel gibi aktı. Sahabilerden Abdullah bin Ömer o günleri şöyle anlatıyor. "Peygamberimizle birlikte mescitteydim. Bana dönerek elde kalan içkileri bir araya toplayın. Daha sonra bana haber verin." buyurdu. İçkiler toplanınca yanımıza gelerek "Müslümanlar, bu nedir?" diye sordu. "İçkidir ya Resulallah." dediler. "Şunu bilin ki Allah içkiye, onu yapan kişiye, onun yapıldığı yere,

onu satana, onu içene, onu içirene, onu taşıyana, onu satana, onu alana ve içkiden elde ettiği kârı yiyene lanet etmiştir, dedi. Daha sonra da, içki bütün kötülüklerin başıdır. Her sarhoşluk veren şey içkidir. Her sarhoşluk veren içki haramdır. Çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kişi içki içilen sofraya oturmaz. Oturması da helal olmaz, buyurdu. Bu arada bazı sahabiler gelerek, ya Resulallah, mücahitlerden bir kısmı içki içip kumar parası yerken Allah yolunda öldüler ve öldürüldüler. Şehit olduklarında onların karınlarında içki vardı diyerek bu sahabilerin durumunu sordular. Peygamberimiz, içki ve kumar onlara da haram kılınsaydı sizin gibi hemen bırakırlardı, dedi. Rabbimiz de bir ayet indirerek Müslümanların yasaklanmadan önce yaptıkları kötülüklerden sorumlu olmadıklarını bildirdi. Maide suresi 93. ayet-i kerime. Kuş yavrusu. Peygamberimizin yaptığı bereket duasından sonra hurma bahçesinden aldığı ürünlerle borcundan kurtulan Cabir bin Abdullah adlı sahabi anlatıyor. Allah Resulü ile birlikteydik. Bu sırada birisi bir kuş yavrusu getirdi. Onu sevelim derken bir de baktık anne kuş çıka geldi. Yavruyu tutan kişinin avucuna girdi. Hepimiz şaşırmıştık. Peygamberimiz, Allah'ın size olan merhameti şu anne kuşun yavrusuna duyduğu şefkatten çok daha fazladır, dedi. Hazreti Cabir anlatmaya devam ediyor. Bir seferden dönerken benim devem geride kalıyordu. Ne yaparsam yapayım çok yavaş yürüyordu. Allah Resulü yanıma gelerek, ey Cabir, sana ne oldu böyle geride kaldın, dedi. Ya Resulallah, devem yoruldu herhalde, yavaş yürüyor, dedim. Çöktür onu, deyince hemen çöktürdüm. Elindeki değnekle ona dokundu ve daha sonra bana dönüp hadi bin, dedi. Devem öyle hızlandı ki onun bindiği deveyle yarışa kalktım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana tebessüm edip, ey Cabir, bindiğin deveyi bana satar mısın, buyurdu. Ya Resulallah, onu size hediye etmek isterim, dedim. O zaman hiç olmazsa bir dirhem vereyim, diye ısrar etti. Hayır ya Resulallah, böyle bir şey alışveriş sayılır. Bu takdirde fiyat az gelir, dedim. Öyleyse iki dirhem olsun, dedi. Yine kabul etmedim. Devenin fiyatını gitgide artırarak bir ukiyeye kadar yükselttiğinde deve sizindir, dedim. Aldım, buyurdu. Ertesi sabah devemi götürerek evinin önündeki bir yere bağladım. Mescitten çıktığında o deveyi fark etmiş, hemen beni çağırtmıştı. Ey kardeşimin oğlu, o deve senindir, diye tebessüm etti. Daha sonra da bana bir ukiyeden fazla para verdi ki o para artıp durdu. Bereket çok uzun zaman sürdü. Reis kızım. Putperest bir kabile olan Beni Mustalıklarla yapılan bir çarpışma sonunda bir kavimden esirler alınmıştı. Onların arasında Haris bin Ebi Dırar'ın kızı da vardı. Haris, Beni Mustalıkların reisiydi. Kızını kurtarmak için 8-10 civarında deve vermeyi düşündü. Develerle birlikte Medine'ye gelirken en güzel iki tanesine kıyamadı ve dönüşte almak üzere onları bir mağaraya sakladı. Medine'ye gelince, ey Muhammed, kızımı serbest bırak, onun gibi bir hanım esir tutulmamalı, çünkü benim şerefimle bağdaşmaz, dedi. Peygamberimiz, kızın senin yanına gelmek ya da benim yanımda kalmak konusunda serbesttir. İstersen ona soralım, deyince Haris kızını çağırtıp, Muhammed dileğini yapmak hususunda seni serbest bıraktı. Sakın beni rezil etme, olur mu, dedi. Kızı hiç düşünmeden ben onu tercih ederim, deyince Haris bozulup, işte şimdi rezil oldum, diye söylendi. Haris develeri boşuna getirmişti. Peygamberimiz onları gördüğünde, ya Haris, Atik Vadisi'ndeki mağaraya sakladığın o iki deve nerede, diye sordu. Haris bunun üzerine şaşırıp, vallahi sen mutlaka peygambersin, çünkü bu işi benimle Allah'tan başka kimse bilmiyordu, deyip Müslüman oldu. Fakat kızı ondan önce iman etmişti. Bu hanım kocasının ölümü üzerine dul kalan Cüveyriye validemizdi. Efendimiz aleyhisselam onu nikahlayınca Beni Mustalık kabilesinin tamamı İslam dinini seçti. Savaş sırasında alınan esirler de serbest bırakıldılar. Bu durum, daha önce belirttiğimiz gibi, Peygamberimizin yaptığı evliliklerin nefsi değil siyasi olduğuna kesin delildir. Hazreti Cüveyriye esir düştüğü savaşı anlatıyor. Allah Resulü ordusuyla

0: Üstümüze gelirken Müreysi suyunun kıyısındaydık. Onlara baktığımda tarif edilemeyecek kadar çok sayıda insandan, attan ve silahlardan oluşan muhteşem bir ordu görerek ürktüm. Hem Müslüman hem de peygamber eşi olmakla şereflendiğim zaman bir de baktım ki ordu azıcıkmış. Anladım ki Rabbimiz müşriklerin kalbine korku düşürmek için o azları böyle çok göstermişti. Hazreti Cüveyriye çok namaz kılar, çok oruç tutar ve Allah'ı çok anardı. Hazreti Ayşe validemiz onun için ben kavmi için Cüveyriye'den daha hayırlı bir kadın tanımadım demişti. Hendek Savaşı. Peygamberimizi öldürmek istedikleri için Medine'den çıkarılan Beni Nadir Yahudileri Şam ve Hayber taraflarına yerleştikten sonra hem civardaki diğer Yahudileri hem de Mekke müşriklerini Müslümanlara karşı kışkırtmaya başladılar. Bu kişiler Ebu Süfyan'ı bularak sizin putlara tapmanız Muhammed'in dininden çok daha iyidir. Eğer her kabileden 50 kişi toplayabilirsen Müslümanlardan tek bir kişi kalmayana kadar sizinle birlikte çarpışırız dediler. Ebu Süfyan Muhammed'in düşmanları bizim için her zaman kıymetlidir diyerek onların bu teklifini kabul etti. Yahudiler daha sonra bütün Arap kabilelerini tek tek dolaşarak onları Müslümanlarla çarpışmaya çağırdılar. Çarpışmak niyetinde olmayanları da gıda yardımı ya da büyük paralar karşılığında kandırdılar. Kısa bir süre sonra müşriklerden ve Yahudilerden oluşan bir ordu meydana geldi. Bunların sayısı 10.000'den fazlaydı. Kumandansa Uhud'daki gibi Ebu Süfyan'dı. Allah Resulü Yahudilerin niyetini öğrendiğinde ordunun hemen hazır olmasını istedi ve savaş taktikleri konusunda sahabilere danıştı. Selman-ı Farisi, ''Ya Resulallah, biz Fars'ta yani İran'dayken bize saldıran düşman süvarilerini durdurmak için etrafımıza çepeçevre hendek kazardık.'' deyince, bu fikir hem peygamberimizin hem de sahabilerin hoşuna gitti. Çünkü Uhud Savaşı'nda Medine'den ayrılmanın sonucunu görmüşlerdi. Allah da hendek kazılmasının uygun olduğunu Resulüne bildirdi. Peygamberimiz hendek kazılması gereken yerleri sahabilere tarif etti. Medine şehri sadece bir tarafından açıktı. Diğer taraflarsa birbirine bitişik binalarla sur halini almıştı. Bu yüzden hendek şehrin açık tarafına kazılacak ve İslam ordusu bu hendeğin gerisine çekildiğinde arkasını Sel Dağı'na yaslamış olacaktı. Hendekten çıkan taşların binaların çatısına çıkarılması ve avlu duvarlarından girmek isteyen düşman askerlerine atılması da düşünülmüştü.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana iyi davranmaları senin çocukların üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocuklar arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır.

Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin.
1: Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil.
0: Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın.
1: Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil.
0: Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

Konferanslar. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiğimiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt içinde ve yurt dışında verdiği birbirinden değerli konferanslardan derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala külli halin ve fi külli hin. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi. Seyyidina ve senedina ve mededina ve üsvetinel haseneti Muhammedin Mustafa. Ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd, çok değerli, çok muhterem misafirlerimiz, Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor kitabını ve bütün öğrencilerin bildiği bayrak şiirini yazmış olan rahmetli Arif Nihat Asya, zarif bir insandı. Benim İlahiyat Fakültesinden profesörüm, rahmetli Necati Nugal hocam, kış gününde trenle yataklı vagonda İstanbul'a gidiyormuş. Yan yana düşmüşler Arif Nihat Asya ile. Bana döndüğü zaman dedi ki, hayret ettim. Sabaha kadar ibadet etti dedi. Sabaha kadar zikir ve ibadet etti dedi. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin cümle geçmişlerimizle beraber. Onun bir şiirinde diyor ki, kulluğundan, rızandan hariç umur verme bana. Duası böyle. Kulluğundan, rızandan hariç umur verme bana. Ufuk ufuk açılan la yezal fecrini ver, fücur verme bana. Ufuk ufuk açılan la yezal fecrini ver, fücur verme bana. Halka, mahlukata sevgiden gayri kusur verme ilahi, kusur verme bana. Halka, mahlukata sevgiden gayri kusur verme ilahi, kusur verme bana. Malum sevgi sadece muhabbetullah olur, Allah'a olur. Gayriyi sevmek kusurdur. Ama o gayri Allahu Teala Hazretleri ile ilgili bir gayri olursa o da seviliyor. O ilgi dolayısıyla mesela Kur'an-ı Kerim ama Kitabullah olduğu için seviyoruz. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mahluk ama Resulullah olduğu için seviyoruz. Yani Allah Celle Celaluhu ile ilgisi olduğu zaman sevgiye de hak kazanıyor. Ama o bir mutasavvuf edasıyla, yani biliyor ki masuvallah sevilmez, sevilmemeli. Ama onun da bir bakıma teşvik edilen, dinimizde yeri olan bir sevgi olması dolayısıyla da halka, mahlukata sevgiden gayri kusur verme ilahi, kusur verme bana diye dua ediyor. Muhterem kardeşlerim, ömrün rüzgar gibi geçtiğini biliyoruz. Hepimiz şahsi heveslerimizin, isteklerimizin ötesinde bir şeyler yapmak teşneliğini içimize duyuyoruz, susuzluğunu. Su isteği gibi, susuz kalmış bir insanın çölde su aradığı gibi, şu fani ömrümüzde Rabbimizin rızasına uygun acaba ne yapabiliriz? Onun dergahına layık ameli işleyemeyiz ama ne yapabiliriz diye onun çırpınışları içinde karınca kararınca çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin verdiği ölçüye göre en kıymetlisi, bu çalışmaların en kıymetlisi ümmet-i Muhammed'e faydası en çok dokunanıdır. Yani sonuç itibariyle ümmet-i Muhammed'e yaptığımız çalışma ne kadar fazla bir fayda sağlıyorsa o zaman çalışmamız o kadar güzel bir çalışma, hayırlı bir çalışma olmuş oluyor. Üzerinde doktora çalışması yaptığım bir Osmanlı alimi vardı. 100 hadis ve 100 hikayeden müteşekkil bir manzum eser meydana getirmiş. Manzume ama hadis-i şeriflerin izahı. Diyor ki, bu sana ölmez oğuldur ey hatip. Kendisi hatip oğlu. Yani kitap sana ölmeyen bir evlat gibidir. Arkandan senin yadını yaptıracak bir şeydir. Biz de bir sadakayı cariye olsun, arkamızdan bizden sonra da sevap kazanmamıza vesile olsun diye çalışmalar yapıyoruz. Bu ümmet-i Muhammed'in
salihlerinin umumi arzusu, umumi temayülü. Dünyanın her yerinde biz böyleyiz. Müslüman kardeşlerimizle bir şeyler yapmak istiyoruz. Bu yapmak istediğimiz şeyler içinde en faydalı olanını bulmaya çalışıyoruz. Muhterem kardeşlerim, bir insanı doyurabiliriz ama bir günün üçte biri yetiyor bu doyurma. Yani üç öğün yemek yeniliyor. Üçte biri. Elbise alabiliriz, yıpranıyor. İnsanlara hayrın çeşitleri içinde onları Allah'ın yoluna kazanmak, Allah'ın yoluna çekmek, sırat-ı müstakime getirmekten daha güzeli yok. Yani bir insan eğer sizin vasıtanızla hidayete ermişse, sırat-ı müstakime girmişse ya da sırat-ı müstakimde yürüyen bir insan sizin vasıtanızla hayırlı bir şey yapmışsa, siz de onun yaptığı o hayrı işlemiş kadar sevap alıyorsunuz. Eddallü alel hayri kefaili. Bu da bir umumu kaide. Yani vesileler de asıl failler kadar, kılavuzluk edenler, delalet edenler, vesile olanlar, sebep olanlar da asıl failler kadar sevap kazanıyor. Onun için insanların ömür boyu faydalar üretecek bir insan haline gelmesine çalışmak, hidayetine vesile olmak, irşad olmasına sebep olmak, doğru yola gelmesine sebep olmak, asi ise tevbekar olmasına sebep olmak en önemli çalışma oluyor. İmansız ise imanı tanıması en önemli çalışma oluyor. Siz bir tane Müslüman kazanabildiniz mi yani topluma? Birisini eliniz tutup da İslam'a çekti mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hayatına baktığımız zaman bütün çalışmalarının insanları doğru yola çekme çalışması olduğunu görüyoruz. Yani in aleyke illel bela, senin üzerine ancak tebliğ etmek vazifesi vardır ey Resulüm diye Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği tarzda İslam'ı anlatmak için, tanıtmak için, yaymak için, insanları İslam'a çekmek için, doğru yola kazanmak için çalışmış. Peygamberliğinin vazifesinin özü bu. Ana istikameti, temeli bu. Ve bu çalışmasını kahır çekerek, Taif'e gittiği zaman taşlanıp topuğu yaralanmak suretiyle, efendim hiç kimse kendisine iltifat etmeyip bir bağ evine sığınmak tarzında, hacılar Mekke'ye ziyarete geldiği zaman cahiliye devrinin adetleri üzerine Mina'da, Müzdelife'de, Arafat'ta İslam'ı gelen heyetlere anlatarak, onları İslam'a çağırarak, kavminden büyük ezalar görerek, ablukalar altına alınarak, ibadetleri engellenmeye çalışmasına rağmen kendisine caydırıcı pek çok teklifler de, cazip teklifler de yapıldığı halde bir elime kameri, bir elime güneşi verseniz, bir elimde ay, bir elimde güneş, her türlü imkan sağlasanız bu davadan vazgeçmem, bu benim vazifem diye söyleyerek bu tebliğ ve irşad ve imanı, talim ve insanları doğru yola çekme çalışmasını hayatı boyunca yaptı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için tebliğ ve irşad çalışması, okuma, yazma, ilim İslam'ın en sevaplı faaliyetlerinden biri olarak hadis kitaplarımızda anlatılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yetiştirdiği Müslümanları yetişecek insanlara rehber olsunlar diye muhtelif kabilelere gönderdiklerini biliyoruz. Yemen'e, Bahreyn'e, kabilelere çeşitli öğretmenler, kurralar, dini öğretecek, muallimlik yapacak kimseler gönderdiğini biliyoruz. Kendisi Medine-i Münevvere'ye hicret etmeden önce, yıllar önce Musab ibn-i Ümeyr, Esad ibn-i Zürare gibi Rıdvanullah aleyhim ecmain vazifeli sahabinin oraya önceden gönderildiğini biliyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bundan sonra başka ülkelerin hükümdarlarına da mektuplar yazdı. İslam'a onları davet etmek için. Mesela Bizans İmparatoru Heraklius'e mektup yazdı. Mısır hükümdarı Mukavkis'e mektup yazdı. Habeş İmparatoru'na mektup yazdı. Bahreyn emirine mektup yazdı. Sasani İmparatoru'na mektup yazdı. Ve veda haccında tebliğ ettin mi ya Rabbi, şahit ol ya Rabbi diyerek ömrü boyunca İslam'ı yaymak için çalıştığını efendim bize bir numune hayat olarak göstererek

ahirete irtihar eyledi. Ümmet-i Muhammed'in salihleri, ellerindeki her imkan ve o zaman için mevcut olan her çare ile Allah'ın dinini her yere yaydılar. Böylece İslam dini okyanusları geçti, adalara ulaştı, kıtaları geçti, efendim Cebel Tarık'ı geçti, Fransa'ya ulaştı. 8. asırda İngiltere kralı La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılı para basıp kullanmış. 8. asırda İngiltere kralı böyle para kullanmış. Bunu biliyoruz. Biz de bizden önceki insanlar gibi, Müslümanlar gibi, kamil insanlar gibi onların gösterdiği istikamette çalışmak durumundayız. Çeşitli ilimlerde muazzam gelişmeler var. Şimdi bu gelişmelerin karşısında bugünün insanı, bugünün Müslümanı kendisini aşağıda hissediyor. İmanının izzetini duyamıyor. İmanının izzetini yaşayamıyor. İmanının en kıymetli varlığı olduğunu bilemeyen Müslümanlar meydana geldi. Önce teknolojisini beğenirken sonra yaşam tarzını beğenmek başladı. Giyim tarzını beğenmek başladı. Efendim, eğlenme tarzını beğenmek başladı. Kafa yapısını beğenmek başladı. Böylece İslam diyarlarında irtidat olayları başladı. İrtidat eskiden hududa en yakın illerde, efendim, savaşlarda el değiştiren topraklarda cebri bir takım hareketlerle görülürken bugün irtidat insanların, Müslümanların hanelerine girdi. İslam'ın öğretilmesi, müdafaa edilmesi için eski alimlerimiz, eski efendim Müslümanlar mesela felsefeyi sevmezken, efendim kelamı sevmezken, mesela efendim bazı büyükler Zemmül Kelam ve Ehlihi diye böyle kitaplar yazarken İslam'ın savunması için o ilim gelişmişti. Şimdi de Müslümanların İslam'ın yayılması değil, Müslümanların evlatlarının korunması bile zor hale gelmeye başladı şeyde. İslam diyarlarında evlatlarını bile aileler koruyamaz duruma geldi. Babalar evlatlarına söz geçiremez duruma geldi. Allah bizim milletimize yeni vazifeler yüklüyor. Tahmin etmediğimiz, önceden hazırlanmadığımız vazifeler bize teveccüh ediyor. Allah tarafından onları ifa etmek vazifesiyle karşı karşıya getiriliyoruz. Malezya'nın %50'den fazla olan Müslümanları karşılarında böyle başka kültürler olduğu için son derece uyanık Müslümanlar. Son derece gayretli Müslümanlar, dinlerine son derece sadıklar, efendim, son derece temiz camileri var, çok güzel çalışmaları var. Afrika'yı gezmiş kardeşimiz, Afrika'da çok güzel hizmetler, çalışmalar var diyor. Hiçbirisi olmasa Balkanlarla ilgilenmek boynumuzun borcu. Belki dayımız, belki akrabamız, kimseler var yani oralarda. Biz kardeşleriniz olarak bir küçük burçta bir bayrak diktik. Ama bundan sonraki çalışmalar, bundan sonraki milletimize teveccüh eden, efendim, kapısına gelen, ayağına gelen, kendisini zorlayan hizmetler daha zorlu çalışmalar gerektiriyor. Bu sahada daha çok fedakarlıklarda bulunmamız lazım. Her şeyimizi belki bu sahaya tevcih etmemiz lazım. Kolay taşınabilir, efendim, vasıtalarla, video gibi yani, efendim, kitaplar gibi çeşitli vasıtalarla bu çalışmaları sürdürmemiz en hayırlı, en verimli, en sevaplı çalışmalar olarak görülüyor. Çeşitlilik bakımından bizim de Türkiye'nin dışındaki halklara İslam'ı nasıl tanıtırız, nasıl anlatırız diye çalışmalar yapmamız gerekiyor. Allah-u Teala Hazretleri hepinize bu hususta gayret versin. Gençler mesleklerini bunlara göre ayarlasınlar. Yabancı diller öğrensinler, Orta Asya lehçelerini öğrensinler, program hazırlamayı öğrensinler, efendim yazarlığa, öğretmenliğe, efendim gazeteciliğe yönelsinler, efendim başka maddi imkanları olanlar bu sahaları desteklesin. Çünkü camiyi yaparsınız ama içinde namaz kılmayan insan yetiştirmezseniz satılır veya değiştirilir veya başka amacının dışında.

başka amaçlarla kullanılır. Onun için taşa toprağa yatırım yapıyoruz. Bu yaygın bir şeyimiz, bizim zevkimiz, cami yaptırmak efendim ve minare yaptırmak, şadırvan yaptırmak, ikinci minareyi yaptırmak vesaire filan. Ama bunların hepsinden, yani hepsinden yekreği bir gönüle girmektir dediği gibi Yunus Emre'nin, hepsinden önemlisi insanların irşadına, imana gelmesine, hidayete ermesine vesile olma çalışmalarıdır. Allah hepinize bu hususta büyük katkılarda bulunmayı nasip etsin. Bu suretle de büyük sevaplar kazanmayı, efendim Allah'ın rızasına ermeyi, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmayı nasip ve müyesser eylesin. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

0: konferanslar. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın konferanslarından derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere, hayırlı geceler.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
0: Sağduyunun sesi. Akra.

Allah'ım. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin ve yerin nurusun. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen gök ve yerleri ayakta tutansın. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin, yerin ve bunların içinde bulunanların terbiye edicisisin. Sen haksın, vaadin de haktır. Sözün haktır, sana kavuşmak haktır. Cennet haktır, cehennem de haktır. Peygamberler haktır, kıyamet haktır. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana inandım, sana güvendim. Sana yöneldim.

Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Hakkımı aramada senin hakimliğine başvurdum. Daha önce yaptığım ve daha sonra yapacağım hataları affet. Gizli işlediğim, aleni yaptığım hataları affet. İlahi, senden başka ilah yok.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

Hazreti Mevlana'nın tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine eklenmiş hikayeler halinde anlattığı Mesnevisini Tahirül Mevlevi'nin şerhinden özel bölümler seçerek sizlerle paylaşıyoruz. Şerh-i Mesnevi her çarşamba saat 22'de Akra'da ses buluyor.

0: sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.
1: Akra, akra.

sükunetin sesi. Kalabalığın hengamesinden sıyrılıp sessizliğin deryasına yapılan bir yolculuk. Sükunetin sesi.

0: Merhaba değerli dinleyenler. Cümlenize muhabbetler. Sükunet'in Sesi programına başlıyoruz. Muhterem hocamız Saadettin Ökten. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Afiyetlisiniz inşallah.
1: Elhamdülillah. Hamdülillah. Şükrederiz efendim.
0: Eyvallah. Muhterem hocam, bugün Hazreti Yunus'ta
1: evet, inşallah.
0: Başlayıp devam inşallah. Edeceğiz inşallah.
1: İnşallah. Hem bunlar bestelenmiş ilahi halinde muhterem dinleyicilerimize arz olunacak. Hem de
0: eyvallah.
1: Zaten lütfedecekseniz
0: estağfurullah.
1: Tam güfte okumaya çalışacağız bulabildiklerimizi. Bazen Cenab-ı Yunus bize cilve yapıyor, güfteleri saklıyor. Bugün de öyle bir şey oldu. Biraz aradık, baktık ki Hazret bize pek iltifat etmedi. Biz de bulduğumuzla iltifat etmeye çalıştık. Ama belki ileriki zamanlarda bazı güfteler tekrar nasip olur. Kendisi açılır. Onlara da tekrar araya girer söyleriz efendim.
0: Eyvallah.
1: Bu Yunus inşallah Hazreti Yunus programları Allah müsaade ederse, izin verirse Rabbül Alemin devam edecek herhalde, böyle bakalım Allah ne gösterir.
0: İnşallah. Yine Anadolu'nun mühim piri, Türkistan erlerinin sayılarından olan Hazreti Yunus'tan inşallah.
1: Evet.
0: Güfte diyebiliyor muyuz bunlara?
1: Bunlara nutku şerif diyelim, diyelim. Çünkü genel manada malum güfte söz demek. Genel manada bir musiki eserinde beste var, güfte var. Beste bağlamak, yani sözü musikiye bağlamışsınız. Güfte söz Farsça bir kelime. Ama bunlar bir manada ilahi ilhamla söylendiği için nutku şerif olarak adlandırılır. Biz de Sükunet'in Sesi'nde güftenin daha üzerinde bir mana olarak nutku şerif diyelim. Hem içlerinde

0: içindeki manalar bize veçini, peçesini açsın. Hem de inşallah bizim dilimizden muhterem Sami yine bir katre, bir güzellik, bir feyiz, bir hüsnü cemal nasip olsun diye niyaz ediyoruz.
1: Hocam çok fazla lakırdı ve sual araya sokmak koymak istemiyoruz ama fakir Hazreti Yunus'un Nut'u Şerifler üzerinden yolculuğa çıkmazdan evvel bizim medeniyetimizin, özümüzün oluşumunda mayalanmamızdaki hiç usanmıyoruz yani. Bitmiyor, tükenmiyor, erimiyor. Her gün çoğalıyor. Bu noktada birkaç...
0: Hazreti Yunus'un evet, ve onun gibilerin sözleri. Çünkü şöyle, onlar insanlığın şimdi yeni tabirle evrensel, eski tabirle cihan şumul manevi problemine temas ediyorlar. O manevi problem bütün insanlarda var. Çünkü bütün insanlar ezelde ruhlar halk olunduğu zaman ilahi hitaba evet demişler. Elestü bir rabbiküme, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet demişler, Rabbimizsin. Ama sonra bir kısmı ayrılmış. O vadi, o ezeldeki vadi, o sözü unutmuş. Ama içinde var. O haset, o firkat içinde var. Az veya çok. Cenab-ı Yunus ve onun benzerleri, bunlar ilahi vazifeliler. İnsanlara o vaadi hatırlatıyorlar. Evvel ettiğiniz vaadi unutmayın diyorlar. Dolayısıyla Cenab-ı Yunus Türkçe söylemiş ama bu dili öğrenen veya bu dile aşina olan, öğrenmek akli bir kelime, aşina olmak kalbi bir hadise. Aşina olan göz ve kulak Cenab-ı Yunus'un sözüne, feryadına, aşkına, onlara sunduğuna talip oluyor. Bunların hiçbir zaman meriyetten düşmez kavillerin nutukları. Çünkü insanların her an ihtiyacı var. Yani çok basit bir manayla söylemeye çalışırsak, misal çok güzel değil ama açıklayıcı. Nasıl yemeye içmeye her an ihtiyacımız varsa, kalbimizin ve ruhumuzun da bu kavillere, bu sözlere, bu nidalara her an ihtiyacı var, bu nutku şeriflere. Bunlar bize hakiki kimliğimizi, nereye vasıl olmamız gerektiğini hatırlatıyorlar şiir diliyle. O da öyle çok hoş bir şeydir. Malum şiir için darası alınmış söz derler. Bu ilahi yolu, ilahi aşkı terennüm eden zevat ki onlara ben şair demeyeceğim, Allah dostları. Şiir onlar için bir vesiledir, bir vasıtadır, bir gaye değildir. Fazla söze hacet yok. Böylece o kelam neyi icap ettiriyorsa onu söylerler. Orada o iş biter. Sanat da yapmazlar. Onların sözlerindeki, nutkularındaki sanat kendi iradeleriyle, kendi istekleriyle yaptıkları bir sanat değildir. Öyle gelmiştir ve öyle çıkmıştır kabil olarak. Ağızda. Öyle gelmiştir o. Yani onun sanatının bir küçük kırıntısı, bir inikasıdır. Onların yaptığı sanat ve böylece devam eder. Bu sadece böyle değil. Belki bir ara bakarız biraz. O belki ayrı bir mevzu olur. Vesilet-i Necat da böyledir. Mevlid. O da öyle unutulmaz.
1: Zatâliğiniz bir tebliğ sunusu vardı. Eyvah, bir medeniyet beyannamesi evet, yahut bildirgesi evet, başlığıyla.
0: Mevlid gerçek manada Osmanlı yorumunun, İslam medeniyetinin Osmanlı yorumunun beyannamesi, yani temel metni gibi bir şeydir yani. Birçok öyle var ama bu da mühim bir şeydir yani ve onun için zaten o medeniyet devam ettiği için hala bugün her mahfilde okunuyor. Sadece müteşerri vahid Müslümanlar arasında değil, bu işi bir gelenek, bir kültür gibi benimseyenler arasında da okunuyor. Bu işi dostlar alışverişle görsün diyenler arasında ama okunuyor. Ama okunuyor. Cenab-ı Allah inşallah her şeyi yerlerinde yapmamızı nasip müyesser biliyorsun. Tabii kendi rızasına muvafık olan istikamette. İstersen de ahnice bir uyursun, uyanmaz mısın? Bu güfteyle başlıyoruz. Eyvallah. Bu nutku şerifle başlıyoruz. İnşallah. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım efendim.
1: Eyvallah.

Ah nice bir uyursun, uyanmaz mısın? Göçtü kervan, kaldık dağlar başında. Çağrışır tellallar, inanmaz mısın? Göçtü kervan, kaldık dağlar başında. Emir Haç göçeli hayli zamandır. Muhammed cümleye dindir, imandır. Delilsiz gidilmez, yollar yamandır. Göçtü kervan, kaldık dağlar başında. Bülbül olup dost bağında öte gör. İyi amellerle yükün tuta gör. Efendimin kervanına yete gör. Göçtü kervan, kaldık dağlar başında. Yunus, sen bu dünyaya niye geldin? Gece gündüz hakkı zikretsin dilin. Enbiyaya uğramaz ise yolun. Göçtü kervan, kaldık dağlar başında.

0: Değil mi? Garip bir mutku şerif yani. Bir kervan göçüyor gidiyor. Sen dağlar başında kalmışsın. Yani ana tema bu. Zahirde anlaşılan bu. Bir gurbet var, bir gariplik var, bir çaresizlik var, bir acziyet var. Bakalım neler söylüyor. Tabii şöyle, yani bu nutku şerife muhtelif zamanlarda, farklı zamanlarda bakılınca, ki bu benim başımdan çok geçmiştir, farklı noktalar takılır zihne ve gönle. Şimdi de takılanlar üzerinde duracağız sadece.
1: Bunlar zuhurat ve tecelliyat.
0: Tabii böyle de yani bu bunların peçesi vardır. Kur'an Azimüşşan da böyledir. Yani bir Kur'an tetkikatı yaparsanız farklı yaşlarda, farklı mekanlarda, farklı şartlar altında size söylediği sözler, zihninize takılanlar, not almak ihtiyacını hissettiğinde ah tam da benim problemime parmak basıyor dediğiniz yerler farklı ortaya çıkar. Bu benim başımdan geçmiştir. Bunlarda da öyledir. Mesela bu kayıt için bu nutku şerife baktığımda kervan, dağ ve tellal. İlk dörtlükte bunlar takıldı fakire. Efendim biz bir kervanın içinde gideriz. Bu kervan önce ailemizdir. Yalnız değiliz. Zahir manadan konuşuyorum. Sonra komşularımızdır. Sonra mahallemizdir, sonra şehrimizdir, sonra memleketimizdir. Bunları görürüz. Şimdi elektronik çağda dünyayı da görüyoruz. Ama bizden evvelki kafile geçti gitti. Dedelerimiz yok. Bizim gibi yaşlıların babaları da yok artık yani. Arkadan kervan yenileri katılıyor. Bazıları bırakıp gidiyor. Akıyor hayat. Kervan da akar. Kervan duran bir şey değildir. Şu anda aklıma geldi. Kârbân-ı râh-ı tecridiz hatar hafın çekip diyor Fuzuli. Gâh-ı mecnun, gâh-ı ben devriyle nevbet bekleriz. Uzun bir gazeldir bu. Yani bir ya 5-7 ya 7 beyittir. Yani gazeller öyle olur umumiyetle. Râh-ı tecrid. Yani dünyadan tecerrüt râhının kervanıyız. Biz soyunduk. Dünyadan üryan olduk. O yolun kervanıyız ama hala korkarız diyor. Kervan niye? Bir şey olur. Eşkıya çıkar. Kurt gelir, bilmem kuş gelir, bir şey olur. Çığ düşer. Anadolu'da vardır. Kervan yola çıkar. Yıldız da çıkıyorlar kervan kıran. Meğer o Fezzi Kazip'miş. Kervan kırılır. Bunlar çok olmuştur yani. Şimdi de oluyor yani adam

0: şeye bakıyor. Şimdi kervanı bir uçak diye düşünün. Meteorolojiye bakıyor adam. Ya bismillah çıkıyor. İnşallah öyle çıkarlar. Bakıyorsun yerine varamıyor. Allah muhafaza. Dolayısıyla kervan daima, yani sakin olana göre hareketli olan hatar, hataradır. Onun için nöbet bekliyorlar. Kim bekliyor? Ya kendisi ya da Mecnun. Çünkü bu kervana akıllı adam katılmıyor. Dünya aklıyla bu işe bakan adam bu kervana katılmıyor. Ses de çıkarmaz dünya aklıyla bakan adam. Kervan böyle bir şey. Bu kervan göçtü diyor Hazreti Yunus. Bu şimdi bunun dediği başka bir kervan. Dünyada hep kervandayız ya. Kervanlar dünya dolar dolar boşalır, dolar dolar boşalır. Tabi kıyamet bu işin kanunu böyle. Bunun kervanı Fuzuli'nin söylediği kervan. Kervanı rahı tecid. Tecid yolunun kervanı. Yokluk yolunun kervanı. Dünyadan tecerrüt etmek. Soyutlanmak diyelim yeni tabirle. Mücerret, soyut diyoruz ya. Soyunmak dünyadan, masif Allah'tan soyun. O kervan göçtü diyor. Ben dağlar başında kaldım. Ne demek? Yalnızım. Daha tehlikeli bir yer. Bir ileriki nutukta daha farklı bir şey olacak. Ama burada öyle değil. Yalnız kaldım. Ne yapacağım ben diyor. Ama diyor ben tellallar çağırdı. Onları duydum da inanmadım diyor. Tellallar çağrışır inanmaz mısın diyor ya. Yani. Demek ki dağ başında kalmamak için tellalların çağrısına kulak vermek lazım. Kulak vermek de yetmiyor. İnanmak lazım. Ama bir şey söylüyorlar tellallar. İkinci dörtlük de uzun da yani orada yine şöyle söyleyeyim. Muhammed cümleye dindir, imandır diyor yani. Ha. İşte Yunus'un dilindeki o tellalların üstadı, onun üstadı, onun üstadı, onun üstadı, onun hocası, onun rehberi, en sonunda geliyor iş Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e dayanıyor. Muhammed cümleye dindir, imandır. Demek ki eskiler buyurmuşlardı ki evladım el ele, el hakka.
1: Delilsiz gidilmez yollar yamandır.
0: Ama o el hakka giderken orada çok mühim bir zincir halkası var. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu iş onsuz olmaz. Delilsiz gidilmez yollar yamandır diyor. Demek ki Hazreti Peygamber'den aldığımız delilleri bize talim eden tellallar var. Onlar kim? Allah velileri, Allah dostları. Biz onlara Evliyaullah Hazaratı diyoruz. Her birisinin bir kervanı var. Müridan, Müridan-ı İzam, Meşahi-i Azam, İzam Hazaratı. İşte onların birisine sen de katıl diyor ki dağ başında kalmayasın. Zayıf-ı Nizar. Yoksa kurtlar seni kapar diyor. Devam ediyor. Bülbül olup dost bağında öte gör. İyi amellerle yükün tuta gör, efendimin kervanına yete gör. Bu kervana katıldığın zaman sen bülbül olursun. Ne demek o? Yani bülbül bir metafor, bir benzetme, bir teşbih. Güle aşık, onun için fergâd-ı figan içinde, hele bahar mevsiminde. Bu bir metaforik yaklaşımdır. Yani sen de eğer bir ilahi aşktan bir cürat alarsan bülbül olmaya başlarsın. Yani dilin o maşukun esmasıyla şenlenir, zenginlenir. Sadece dilin değil, gönlün zenginlenir, gözün açılır. Bunlar hep manevi haller. Ve esma ile meşgul olduğun zaman tellalın veya efendinin sana emrettiği vazife olarak verdiği esma ile meşgul olduğu zaman dost bağına kabul edilmiş olursun. Bu dünyada görülmeyen, bilinmeyen, anlaşılmayan batını bir haldir. Böyle bir hale mazhar olan, bu hal ile, bu lütuf ile tenevüm eden, nimetlenen bir zatı nasıl görürsünüz? Ondan bir huzur zahir olur.

0: neşet eder. Huzur ve sükun zahir olur. Öyle görürsünüz. Onun yanında huzur bulursunuz. Onun yanında olmadığınız zaman dahi Hazret göçmüş. Onun menkıbesini anlattığınız zaman ortama bir sükunet, bir güzellik, bir letafet tenezzül eder. Böyle anlaşılır.
1: Elan olduğu gibi.
0: Bu hazretlerde, evet. Şimdi bak biz bu hangi, onu da bana sordular buradaki arkadaşlar. Hangi Yunus dedim, hangi Yunus olursa olsun. O bir Yunus'u. Belki kesrette vücutları farklı ama gönülleri bir. Biz bir Yunus biliyoruz. Ha, ilim alemi tabii ki farklı Yunuslar, o edebiyatla alakadar olan alimlere, onlara eyvallah, onlara saygımız sonsuz.
1: Ama bir söylemişler.
0: Biz bir Yunus biliyoruz, ondan bahsediyoruz efendim, böyle bir hadise. Dost bağı böyle. Burada da diyor ki, efendimin kervanına yeteriyor. Bu tabii şöyle şimdi, bir efendiye müntesip olanlar onu çok severler. İsterler ki sevdikleri de o efendiye gelsin. Ama daha sonraki ilahide geleceğiz. Kabe'nin yolları bölük bölük. Kabe bir tane. Oraya varacak yol çok. Hangi yol nasip onu biz bilmeyiz. Ama inşallah nasip olsun deriz. Çok uzattık lafı galiba.
1: Estağfurullah. Hocam nameli haline dinleyeceğiz inşallah. Müsaadeniz olursa. Aziz dinleyenlerimiz, Akra FM'de Sükunet'in Sesi programında Hüsadettin Ökten hocamızla Hazreti Yunus bahçesindeyiz. Eserimiz üzerine hocamızdan hikmetleri dinledik. Burada nokta virgülle nihayet erdiriyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça bakınız, saatimiz sağ olun.

0: Kalabalığın hengamesinden sıyrılıp sessizliğin deryasına yapılan bir yolculuk. Sükunetin sesi.
1: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün

doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a. Öyleyken yine de küfre sapanlar, başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun bir eşi olmadığı halde nasıl olur da O'nun bir çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan karışmış çeşitli renk topraktan yarattık. Yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. Yedi göğü birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak. Orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz aradığı kusuru bulamayıp yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık O, yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır.

Hazreti Mevlana'nın tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine eklenmiş hikayeler halinde anlattığı Mesnevisini Tahirül Mevlevi'nin şerhinden özel bölümler seçerek sizlerle paylaşıyoruz. Şerh-i Mesnevi her çarşamba saat 22'de Akra'da ses buluyor.

Tasavvuf neden kıymetli? Çünkü insanlar ahiret kardeşi oluyor. Dünyevi menfaati üzerine değil, ahiret sevabı üzerine samimi, hasbi, Allah rızasına dayalı efendim bir kardeşlik meydana geliyor. İhvan oluyor, kardeş oluyor. Efendim fedakarlık yapıyor. Yani büyük bir nimettir insanın içine katılması.

katıldığı bir muhabbetli efendim arkadaş topluluğu olması, hatta bir tane bile oturup kalkıp konuşabileceği, samimi derdini açabileceği, dertleşeceği bir kardeşin olması çok önemlidir. Hem dünyevi bakımdan önemlidir, hem uhrevi bakımdan önemlidir. Hem ruh sağlığı bakımından önemlidir. Yani insan arkadaşsız olursa, toplumda bir böyle kendisine arkadaş bulamazsa yalnızlıktan bunalıma düşer. Ruh sağlığı bakımından da önemlidir. Maddi bakımdan da önemlidir. Arkadaş insanın hasta olduğu zaman yardımına koşar. Yapamadığı işlerde destek olur. Zor işlerde efendim yanına gelir. Elle gelen düğün bayram dedikleri gibi. O zaman hoş hoş güzel şeyler yapılır. Yani kıymetli bir arkadaş, samimi bir arkadaş, dindar bir arkadaş, aldatmayan bir arkadaş, iyilik sever bir arkadaş, Allah'tan korkan bir arkadaş, salih bir arkadaş çok kıymetlidir. Yani ağırlığı kadar altındır, mücevherdir, son derece kıymetlidir.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Psikolojik rahatsızlıkların hepsinin tedavisinde düzen var. Benim sabah erken kalkmam, akşam erken yatmam, gün içerisinde hareketli olmam, rutinlerimi oluşturmam ve o rutinleri takip etmem gerekiyor. Bu bipolarda da işe yarıyor, bu depresyonda da işe yarıyor, bu kaygı bozukluğunda da işe yarıyor, psikolojik yorgunlukta da işe yarıyor. O yüzden o itidali, o dengeyi, o orta yolu sağlayabilmek aslında işin sırrı orada. Ne olursa olsun o orta yolu sağlayabilirsem sorunlar zaten kendiliğinden yavaş yavaş azalır. Burada birkaç unsur var. Birincisi bir şeylerin sürekli üst üste gelmesi. Bu felaketler olabilir, iş hayatıyla, özel hayatıyla ilgili şeyler olabilir. İkincisi bizim bakış açımız. Yani kötümser bir bakış açım varsa artık her şeyden yavaş yavaş umudumu kesiyorum. Ve bu kötümser bakış açısının kalıcı olması, bana özgü olması, yani bir olayı açıklarken işte ben başarısız biriyim. Halbuki bir sınavdan başarısız olmuş olabilirim. Bunu ben başarısızım. Sürekli evet. Başarısızım. Alan fark etmez. Ve ben başarısızım. Benim yüzümden oluyor. Ve bu kötümser bir yaklaşım. Halbuki çalışmama rağmen başarısız olduysam, ya bu sınavda başarısız oldum. Niye? Bu sınavda. Sınırlandırmış oldum. Bir sonrakinde bilmiyorum. Bir öncekinde ne olduğunu bakmam lazım. Ya da gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Doğal olarak aslında orada iyimser bir tavır almış oldum. Sınav biraz zordu ve ben o yüzden başarılı olamadım. Bu her suçu karşıya atmak değil ama en azından adil bir şekilde değerlendirmek için bunu yapmamız lazım. O yüzden kişi kötümser bir bakış açısına ve bunu kalıcı hale getiriyorsa kolunu kaldıramayacak hale geliyor. Çünkü umudu kalmıyor. Yani dünyaya dair, kendisine dair, insanlara dair bir umudu kalmıyor. Halbuki onun yerine durumların geçici olabileceğini hatırlatabilirsem kendime ve şu an böyle bir zorluk yaşıyorum. Ama ilerleyen süreçte yapacağım bir şeyler bunu değiştirebilir. Ben mücadele ettiğim sürece aslında durumlar değişmeye mecburdur. Bunu kendime hatırlatabilirsem o zaman o noktaya gelmeyeceğim. Ama insanlar o haldeyken bu noktadan bakamıyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumundaysa, Allah'ım benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat. Ölüm hayırlıysa canımı al desin.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akramedya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

bizim yaratılıştan gayemiz Allah'a kulluk etmek. Yani Allah ne emrediyorsa Allah'ın emrettiği şeyleri emrettiği vecih ile yapmak. Hayatın her faaliyetinde, gecemizde, gündüzümüzde, gençliğimizde, yaşlılığımızda, bekarlığımızda, evliliğimizde, her zaman, her yerde Allah'ın rızasını düşünmek. Kulluk bu. Onun için bizim şeyimiz ilahi, ente maksudi ve rıdake matlubi sözüdür. Ne demek bu? Ya Rabbi, maksudum sensin, ben senin rızanı kazanmak istiyorum. Her işte düşündüğüm senin rızanı kazanmak. İşte bu kulluğu güzel yapmak lazım. Allah'ı önce tanımak lazım. Tanışmadan efendim gafil, efendim yabancı kalmamak lazım. Tanıdıktan sonra zaten Allah kendisini tanıttırırsa, yani marifetullah sahibi kılarsa kulunu, kul Rabbini tanıyan, bilen bir kul haline gelirse muhabbetullah da hasıl olur. Yani Allah sevgisi içine dolar.

0: Hüsnü Kelam. Cümlelerin anlamı içeriğinin değeriyle ölçülür. Cümleleri güzelleştirendir konular. Hüsnü Kelam başlıyor.
1: Efendim, Kur'an Arapça inmiştir. Yusuf suresi 12. sure 2. ayette İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyyen leallekum taakilun buyurulmaktadır. Yine Kamer suresi 54. sure 17. ayette Ve lekad yessernel Kur'ane lizzikri fehel min muddekkir buyurulmaktadır. Kur'an-ı Kerim Arap dili ile inmiştir. Hazreti Peygamber'in dili ve çevresinde ona Kur'an'a muhatap olan insanların anladığı bir dildi Arap dili. Tabii buna rağmen anlaşılmayan hususlarda sahabe Peygamber Efendimiz'e gelip sormuş. Peygamber Efendimiz de onların soruları çerçevesinde Kur'an'ı onlara beyan etmiştir, tefsir etmiştir, açıklamıştır. Sahabe de Hazreti Peygamber'den aldığı Kur'an'ı ve Peygamber Efendimiz'den aldıkları yorumla birlikte tabiun dediğimiz sonraki nesle aktarmıştır. Ve onlara bu şekilde açıklamıştır. Bu yorumlar çoğunlukla ilk zamanlar yazılı değil, dilden dile. Yani sadırdan sadıra diyoruz biz buna. Sadırdan sadıra, gönülden gönüle aktarılarak gelmiştir. Bir müddet sonra İslam, Arap Yarımadası'nın sınırlarını aşmaya, taşmaya başlar ve tabiun nesliyle beraber Arap olmayanların da İslam'a girdikleri görülür. Böylece Kur'an'ın yorumuna, tefsirine özellikle dilsel bazda daha çok ihtiyaç duyulur. Çünkü yeni Müslüman olan insanlar Arap dilinin dışında diller konuşan insanlardır. Tefsir literatürü dediğimiz ve günümüze kadar gelen literatür böylece ortaya çıkacaktır. Her dönem yeni tefsirler yazılır. Müfessirler yorumlarıyla Kur'an'ın dönemin insanı tarafından anlaşılmasına katkıda bulunurlar. Yorum ve açıklama aşağı yukarı benzerlikler gösterir. Ancak yorumun dili, üslubu döneme göre de farklılıklar gösterebiliyor. Tabii zaman zaman felsefenin gelişmesiyle, zaman zaman tarihi konuların değişimiyle beraber içerikte de farklılıklar olmuştur. Ancak özellikle fıkhi konularda bunlarda tabii ki pek fazla bir değişim olmaz. Mezheplere göre bir değişim olabilmektedir. Dil ve üslup da bölgeye, yöreye ve kültüre göre bir değişim gösterebilmektedir. Tefsirler değişik zamanlarda tarihsel süreçten geçmiştir. Konuyu biraz daha teknik temelde inceleyecek olursak, biz başlangıçtan yani Peygamber Efendimiz'den günümüze kadarki dönemi dört tarihsel merhalede inceleyebiliriz. Bunlardan birincisi kuruluş dönemi olarak adlandırabileceğimiz bir dönemdir. Ki bu dönem ilk 3 asır peygamberimiz sahabe ve tabiun tabi'in dönemi olarak niteleyebiliriz. Onların dönemi olarak adlandırabiliriz bu dönemi. Bu dönem Kur'an'ın ilk müfessiri olarak peygamberimizin önemli rol oynadığı bir dönemdir. Peygamber Efendimiz'e ait nakiller bize kadar gelen nakiller çok fazla değildir. Sahabe de Kur'an'ı baştan sona tefsir etmemiştir. Peygamberimiz de Kur'an-ı Kerim'i baştan sona bütün ayetleriyle tefsir etmemiştir. Az önce de izah ettiğim gibi Kur'an-ı Kerim Arapça inmiştir ve sahabenin dili Arapça olduğundan bu dil ile inen Kur'an çoğunlukla anlaşılmış. Peygamberimizin uygulamasıyla onlara zaten izah edilmiş. Anlaşılmayan taraflarda da ya kelime bazında anlaşılmayan veya kavram olarak anlaşılmayan durumlarda da peygamberimizin izahına gidilmiş ve peygamberimiz de izah etmiştir. Peygamberden alınan bu izahatta, tefsirde sahabe tarafından daha sonraki nesillere aktarılmıştır. Ancak sahabenin yanında yetişen tabiun sahabeden aldıkları tefsir nakillerini sonraki nesillere aktarmışlardır. Bu kapsamda sahabenin başını çektiği Mekke, Medine ve Küfe merkezli 3 ekolden bahsedebiliriz. Mekke'de Abdullah İbni Abbas, sahabeden Abdullah İbni Abbas'ın önderliğinde bir ekol oluşmuştur. Ki Abdullah İbni Abbas'ın tefsirimizde, tefsir kültürümüzde çok çok önemli bir yeri vardır. Medine'de ise Ubey bin Ka'b başkanlığında bir ekol oluşmuştur. Ubey bin Ka'b da aynı şekilde tefsirde önemli bir isimdir. Kur'an açısından, Kur'an tarihi açısından çok önemli bir isimdir. Irak taraflarında Küfe ekolü de Abdullah İbni Mesud tarafından önderlik yapılmış bir ekoldür. Bunlar bu okulların başında kendilerinden sonraki tabiun dediğimiz nesle Kur'an'ı ve tefsiri aktarmışlardır. Tabiun nesli sahabeden sonra gelen nesildir. Bunların en meşhurları, tefsir kaynaklarımıza önemli katkıları bulunan tabiun isimleri Ata'dır, Katade'dir, Hasan-ı Basri, Mücahit, İkrime, Said bin Cübeyr gibi isimler tefsir nakillerinin sonraki müfessirlere aktarılmasında önemli rol oynamışlardır. Ancak hala bu dönemde tefsir nakilleri derlenmiş, toplanılmış değildir. Tedvin dönemi dediğimiz toplama dönemi henüz olmamıştır. Dilden dile, biraz önce izah ettiğim gibi sadırdan sadıra, gönülden gönüle aktarılmış, dilden dile aktarılmış. Mukatil bin Süleyman'a kadar durum böyle gelmiştir. Tefsirin tedvini konusunda. Bugün elimizde mevcut olan ilk tefsir, bir kitap olarak mevcut olan ilk tefsir Mukatil bin Süleyman'a aittir. Bu da tabiun neslinden bir şahıstır. Bu tefsir veciz, muhtasar ve özlü bir tefsirdir. Bunu kısa ve özlü tefsir olmaları bakımından da Ferra ve Ebu Ubeyde'nin tefsirleri takip eder. Adı geçen bu tefsirlere şahısların ve şahısların yaklaşımlarında iki tür metottan birisi hakimdir. Birincisi rivayetler metodu, artık tedvin dönemidir. İkincisi de dil tahlilleri, ki gramer ve Arap şiirle tefsir etmek anlamına gelmektedir bu. O dönemde rivayet dirayet ayrımı var mıydı?
2: Evet.
1: İlk dönemde yoktu, ancak artık tedvin dönemi dediğimiz Mukatil, Ferra ve Ebu Ubeyde isimleriyle beraber dil tahlilleri de gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Dikkat ederseniz gramer, dil tahlilleri Arap şiiri dedik. Sebebi de çünkü artık yavaş yavaş yeni gayri Arap unsurların Müslüman olması. Özellikle Suriye taraflarına gidilince, Irak taraflarına gidilince Farisi unsurlar ve diğer Acem unsurlar yeni yeni Müslüman oluyor. Ve ondan dolayı da Arap diline aşina olmayan insanlara bunların gramer ve Arap şiiriyle bir şekilde anlatılması gerekiyor. Bu nedenle de dil tahlilleri önemli rol oynuyor. Mukatil bin Süleyman'ı biz tabii ilk

ilim dalı olmaya başlıyor. Çünkü şunu ifade etmek gerekir. Tefsir, fıkıh ve pek çok İslami ilim aslında hadis ilminin içinde bir şekilde bize aktarılmıştır. Rivayetler söz konusu olduğundan dolayı bu böyledir. Hadis ilminin içinde rivayetlerle gelmiştir. Dikkat ederseniz Buhari'ye, Müslim'e de baksanız orada kitab-ı tefsirlerden bahsedilir. Yani Peygamber Efendimizin ayetlerden yapmış olduğu tefsirleri derlediği bölümler o hadis kitaplarında yer almıştır. Daha sonra işte bu hadislerde yer alan, rivayetlerde yer alan tefsirler özellikle Taberi ile müstakil bir tefsir olmaya başlamış. Daha sonraki nesillerde de bunlar artık müstakilliyetlerini, istiklallerini göstermişler. Taberi tefsiri dediğimiz zaman genelde rivayet tefsiri kategorisinde incelenir. Taberi bir rivayet tefsiri olarak değerlendirilir. Aslında rivayet tefsiri olarak bu unvanı alması haksız değil. Çünkü o döneme kadar elde edilen bütün rivayet birikimini Taberi yaş kuru neyse toplamaya çalışmış, tabiri yerinde ise dışarıya bırakmamaya çalışmış, zayi olmamasına çalışmış. Bu noktada çok güzel bir rivayet tefsiridir. Ancak Taberi'ye sadece rivayet tefsiri demek biraz haksızlık olur. Çünkü baktığımız zaman Taberi'nin dil kaidelerinde Arap şiirinde kullandığını görüyoruz. Dil kaideleri ve Arap şiirinde kullandığını görüyoruz. Artı istinbat ve tevil ile de akıl yoluyla da tefsirler yaptığını görüyoruz. Yani biz Taberi'de 3 metot uygulandığını görüyoruz. Bir, dil kaideleri ve Arap şiiriyle yaptığı tefsir. İki, rivayetlere göre yaptığı bir tefsir var. Üçüncüsü de istinbat ve tevil ile yapmış olduğu, çıkarsama yoluyla yapmış olduğu bir tefsir var. Yani Taberi'nin eseri tefsir ettiği ayet kapsamında hem peygamberimizden, sahabeden ve sonraki nesillerden yani tabin ve tebe-i tabiinden gelenleri bizlere aktarır. Birinci olarak rivayet noktasında. Hem de dilcilerden gelenleri bizlere rivayet eder ve bu meyanda Arap şiirinden örnekler de getirir. Ardından yorum olarak kendi tercihini de işaret eder. Tefsirin adı Camiul Beyan an Te'vili Ayil Kur'an'dır. Bu tefsirinde Taberi dil tahlillerinde kaynak olarak Ebu Ubeyde'nin Mecazul Kur'an'ını, İbn Kuteybe'nin Te'vili Müşkülül Kur'an'ını ve Ferran'ın da Mealil Kur'an adlı eserlerine dayanır. Kendisinden önceki yapılmış dil tahlillerine dayan tefsirlere dayanır. Taberi'de rivayetlere gelince Kur'an'ı Kur'an ile tefsir ile başlar. Biz az önce bahsettik. Kur'an'ın ilk müfessiri Hazreti Peygamber'dir. Ondan sonra sahabe ve daha sonraki nesiller gelir demiştik. Ama aslında Kur'an'ın bizzat kendisi kendi kendini tefsir eden, yorumlayan, açıklayan, beyan eden bir Kur'an'dır, kitaptır. Kur'an kendi kendini tefsir eder. Kur'an'ın kendi kendisini tefsir ettiği noktalarda Taberi Kur'an'ı Kur'an ile tefsir eder, hadis ile tefsir eder, sahabe, tabi'in ve tebe-i tabi'in sözleriyle tefsir eder. Bu klasik rivayet metodu olup müfessirlerin ekseriyetle kullandığı bir metot olmuştur tarih boyunca. İstinbat ve tevil boyutuna gelince Taberi'de tedebbür, yorum vardır, çıkarsama vardır. Kendi akli yollarıyla, akli değerlendirmeleriyle çıkarsamalar da bulunur. Bunların ışığında ifade edecek olursak şunu belirtmekte fayda vardır. Tefsir literatürünün ilk örneğini Mukatil bin Süleyman ortaya koymuş ise de tefsire ilmi bir metot kazandıran Taberi olmuştur. Ve bu ilmi metot daha sonraki nesillere de yansımıştır. Taberi'den sonraki dönemlerde tefsir ilmi çeşitlilik kazanmıştır, gelişmiştir. Sonraki dönemlerde onun metodu bir şekilde adapte edilmiştir. Taberi tefsir ilminin tabir yerinde ise çatısını kurmuştur. Sonraki tefsirlere baktığımızda bu tefsirlerin yani Taberi'den sonra 310 yılından sonra işte 1400'lü yıllara kadar asrımıza kadar baktığımızda bu tefsirlerin ya Taberi'nin önünü açtığı dil tahliller üzerinden gittiklerini görürüz ya da rivayet sistemi üzerinde yoğunlaştıklarını görürüz ya da akıl istinbat yoluyla devam ettiklerini görürüz ki bunların üçü de zaten Taberi'de
kullanılan asli metotlardır, yöntemlerdir. Hı hı. Adapteden kastım tabii birebir adapte ve olduğu gibi uygulama değil. Öyle olsaydı tefsirde bir gelişmenin olmadığını söylerdik. Adapteden kastımız Taberi'nin önünü açmış olduğu dil tahlilleri, rivayet sistemi ya da istinbat yollarını kendilerine uyarlamışlar, üzerine yeni şeyler katmışlar ve tefsiri geliştirmişlerdir. Evet. Bu noktada da sonraki tefsirlerin kesinlikle hakkını

0: vermek lazım. Taberi'nin zaten eserinin ismine baktığımız zaman Camiul Beyan'dır. Camiul Beyan da beyanı toplayan anlamına gelmektedir. Toplayan demektir. Açıklamaları beyanı toplayan, aynı zamanda metot olarak da üç metodu bir araya toplayan bir tefsirdir aslında Camiul Beyan. Bu toplayıcılığı dediğim gibi hem metot hem de o ana kadar, o 4. asra kadar peygamberimizden, sahabeden gelen bütün rivayetleri, yorumları toplayan anlamına bir tefsirdir. Taberi'nin Camiul Beyanı. Taberi sonrasında cami' metottan, yani toplayanın metottan ihtisaslaşmaya doğru bir dönüş olmuştur. Yani az önce adapte etme hususunda uyarlayıp kendilerine, ama o alanda ihtisaslaşma yoluna gitmişlerdir müfessirlerimiz. Yani sonraki tefsirlerde ya dil veya rivayet ya da akıl istinbat yöntemlerinden birinde ihtisaslaşma söz konusu olmuştur. Ama bu ihtisaslaşma kesinlikle ihmal değildir. Bunu da görmek lazım. Yani bir tefsir, örneğin İbn Kesir sadece rivayette ihtisaslaşma yaparken hiçbir zaman aklı da ihmal etmemiştir. Aksine gitmiş, akli yöntemlerde kullanmıştır. Bunu da teslim etmek gerekiyor.
1: Hüsnü kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesinde tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. O yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah, yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolunuzu bulasınız diye de ırmakları, yolları ve nice alametleri yaratıp bıraktı ki, bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru yolu bulurlar. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar içinde maden bulunan tabakalar yarattık.

Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür. Allah'ım, senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, bütün iyiliklerden kazanç elde etmeyi ve bütün günahlardan emin olmayı dilerim. Beni günahlarla baş başa bırakma. Ancak sen bağışlarsın. Beni kederle baş başa bırakma. Ancak sen kurtarırsın. Beni rızana uygun olan ihtiyaçlara muhtaç halde bırakma. Ancak sen giderirsin. Ey merhametlilerin en merhametlisi.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: El-Beyhaki rahmetullahi aleyhin İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiş olduğu hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurmuş oluyorlar. Şu üç haslet kimde bulunursa Allahu Teala hazretleri onu yakınına alıp hıfz-ı himayesine dahil eder, üzerine rahmetini saçar efendim ve edhalehu cennetehu cennetine dahil eder. Yani bu üç şey fevkalade büyük güzel mükafatlara ermeye sebep oluyor. Allah onu yakınına alıyor, yakın kullarından ediyor, üzerine rahmetini geriyor ve cennetine dahil ediyor. Bu üç haslet hangi şahıslarda olan hasletler imiş? Men izâ u'tiye şekere. O kimse ki kendisine bir şey verildiği zaman şükreder. Ve izâ kadere gafere. gücü yettiği zaman intikam alması imkan dairesinde iken bile affeder ve izâ gadıbe fetere, kızdığı, sinirlendiği zaman kızgınlığını söndürür, kendisine hakim olur, şöyle sessiz sakin durabilir.
1: Dostça bir tavsiye. Akra, akra, akra.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.

0: Hayatın en güzel yanı evdeki huzur. Evdeki Huzur programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenler. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün stüdyomuzda bir misafirimizi ağırlayacağız. Psikolog Saliha Şekkeli bizimle birlikte ve ailede kişilerin kendini ifade dillerini konuşacağız değerli dinleyenler. Evet Saliha Hanım, bu önemli bir konu. Zira hepimiz öncelikle anlaşılmak istiyoruz. Ama anlaşılmak için de farklı diller kullanabiliyoruz. Kendimizi ifade ederken temel olarak dikkat edeceğimiz hususlar nelerdir diye sormak istiyorum ama bununla beraber en çok nerede hata yapıyoruz? Hangi yanlışlıkları yapıyoruz? Buna da değinirseniz sevinirim.
1: Evet, şimdi kendimizi ifade ederken tabii en güzel ifade dili malum konuşmak, konuşarak anlaşıyoruz. Duygularımızı, düşüncelerimizi, isteklerimizi, ihtiyaçlarımızı, her şeyimizi yakın çevremizde, yakın dostluklarımızda, aile içerisinde veya aile dışında konuşarak ifade etmek en güzeli. Ama bu konuşarak ifade etmek bazen mümkün olmayabiliyor. İnsanlar kendilerini maalesef ya bir takım içsel hani mizaç özelliklerinden dolayı diyelim, hani kendilerini ifade etmeyebiliyorlar, edemeyebiliyorlar veyahut da işte farklı öğrenilmiş bilgiler, çocukluktan gelen öğrenilmiş bilgilerimiz, bizim geçmiş yaşantılarımızla ilgili edindiğimiz tecrübeler, bunlar hepsi bizim kendimizi ifade etmemizde önümüzde engel oluşturabiliyor. O zaman biz kendimizi bazen duygularımızı vücudumuz yoluyla, vücudumuzdaki bir organa giderek o organın diliyle konuşuyoruz. Yani bunlara da tıpta psikosomatik hastalıklar deniyor. Mesela psikosomatik hastalıklara neyi örnek verebiliriz? Özellikle işte kalp hastalıkları, deri hastalıkları, baş ağrıları, migrenler, bel ağrısı, sırt ve omuz ağrıları, diyabet, hipertansiyon, bunların çoğu egzamalar, hani sedef hastalığı gibi hastalıklar, bunların hepsi aslında bize bir şeyler diyor. Mesela doktora gittiğinizde doktor sizin hastalığınıza araştırıp fizyolojik bir sebep bulamadığı zaman bu psikosomatik bir hastalıktır. Yani bu hastalığı oluşturacak sebep aslında fiziksel olarak yoktur ama sizin beyniniz zayıf gördüğü o noktaya giderek, o organa giderek orada bir takım değişikliklere sebep olmakta ve hastalığı ortaya çıkarmakta.
0: Yanlış anlamadıysam, kendimizi ifade edemediğimizde ve iletişime doğru şekilde geçmediğimizde vücudumuzda nerede zayıfsa, diyelim ki midemiz ağrıyabiliyor, böyle sinyal veriyoruz karşı tarafa.
1: Evet, ben yardım istiyorum mesajı diyebiliriz bunu aslında.
0: Çağrı gönderiyor. Tabii ki. Yardım bekliyor.
1: Tabii ki. Bakıyorsunuz ki dille ifade edilmiyor ya da farkında değil. Bunlar tabii bilinçli yapılan bir şey değiller kesinlikle. Evet. Hani hemen işte midesi ağrıdı, işte başı ağrıdı, işte sırt ağrıdı, bu hemen psikosomatik bir hastalık diyemeyiz. Yani bu ağrılar varsa bu ağrılar gerçekten hissedilen ağrılar oluyor. Yani bunların hissedilmediği dediğini de kesinlikle iddia edilmez. Bu ağrıyı, bu sızıyı kişi gerçekten yaşıyor. Neden? Çünkü vücudunda o alan maalesef zayıf olduğu için o alanda o hastalık ortaya çıkabiliyor.
0: Evet, fiziksel sebeplerle oluşabilen acının benzerini psikolojik olarak etkilendiğimizde de oluşabileceğini söylüyorsunuz.
1: Evet, duygularımızı organlarımız yoluyla ifade edebiliyoruz diyebiliriz. Çatışmalarımız var, iç çatışmaları yaşarız her zaman içimizde, çoğu zaman. Psikolojik ihtiyaçlarımız vardır. Bu psikolojik ihtiyaçlarımızı dile getirmiyorsak bunların yine organ vasıtasıyla dile getirmemiz mümkün. Ve bunu bir iletişim dili haline getirmek, somatik hastalıklar iletişim dili haline getiriyoruz aslında.
0: Evet. Aslında bunun örneğini küçük çocuklarda da bazen görebiliyoruz. Çocuk evet. Okula gitmek evet. istemediğinde biliriz ki karnı ağrıyordur ve gerçekten de ağrıyordur.
1: Evet.
0: Bunun bir benzerini demek ki biz büyükler de yaşıyoruz.
1: Tabii ki, tabii ki. Yani çocuklarda çok sık görülür zaten. Mutlaka eğer mesela okulda bir sıkıntı yaşamıştır, okula gitmek istemiyordur, o zaman der ki bugün benim karnım ağrıyor der ve hakikaten yorgan döşek yatar çocuk veya işte midesi ateşi bulanır, ateşi bile çıkabilir. Yani bütün vücut dengesini bozabilecek derecede aslında etkili bir beynimiz var, beyin yapımız var. Evet. Yani bir yerde bir sıkıntı çektiği zaman zihnin zihnimiz bunu vücudumuza hastalık olarak yansıtabiliyor.
0: Mesela uçuk çıktı deriz. Çoğumuz biliriz ki ya korkmuşuzdur ya ki evet. üzülmüşüzdür. Bu tip rahatsızlıklar oluyor. Peki en çok kimlerde görülüyor?
1: En çok kimlerde görülüyor? Bu genelde kendilerini ifade edemeyen, mizaç olarak içe dönük kişilerde daha fazla görülüyor. Hanımlarda daha fazla görülüyor. Çünkü hanımlar her ne kadar çok fazla konuşsalar da
0: tezat
1: gibi ama yine de hani bu duygularıyla ilgili, belki ihtiyaçlarıyla ilgili konuşmalarının tam ifade edememeleri kendilerini, kendilerinin farkına varmamaları onları bu konuda daha hassas bir noktaya getirebiliyor.
0: Evet. Aslında bazen çok konuşmak hiçbir şey konuşmamak gibi de olabiliyor.
1: Evet.
0: Doğru şekilde ifade etmediğimiz zaman evet. hiç konuşmamakla aynı etkiyi gösteriyor. Peki çözümü nerede arayacağız? Bunu tespit etmek için öncelikle kime gideceğiz? Hangi hekime başvuracağız?
1: Şimdi zaten ilk önce insanlar doktor geziyorlar evet. Bu hastalıkla ilgili. Bakıyorlar işte en sonunda hani doktorlar diyor ki benimle ilgili bir durum yok ve psikiyatriye yönlendiriyorlar. Psikiyatriye yönlendirdikleri zaman tabii o zaman tanı daha rahat konulabiliyor. Onun haricinde tabii psikoterapiler gerekiyor bu tür durumlar için. İnsanın kendini tanıması, kendini bilmesi. Biz genelde hanımlar olarak kendimizi çok fazla kendimizin hem farkında olmayabiliyoruz. Bazen de ifade etmekte de zorlanabiliyoruz. Yani bu kendini tanıma ve ifade etme yönünde bir takım çalışmalar yapmamız lazım. İsteklerimiz neler, ihtiyaçlarımız neler? Biliyorsunuz isteklerle ihtiyaçlar arasında çok fark var.
0: Maalesef.
1: Yani bir ayakkabıya ihtiyacınız vardır ama 500 lira bir ayakkabı ihtiyacınız değil, isteğinizdir. Yine işte bir eve ihtiyacınız vardır ama işte deniz kenarındaki bir ev
0: lükstür.
1: İsteğinizdir, lükstür. Yani ihtiyaçlar ve isteklerimizin farkına varırsak kendimizi tanıma yolunda daha iyi yol kat etmiş olabiliriz.
0: Dolayısıyla çevreden de nasıl etkilendiğimiz burada önemli mi?
1: Burada çevrenin çok fazla etkisi var. Özellikle kişiler başkalarının kendilik algısı dediğimiz bir durum. Kişiler karşısındaki sosyal çevre içerisindeki durumlarıyla kendilerini tanımlayabiliyorlar. Dolayısıyla sosyal çevremizin bizi tanımlaması, aslında biz kimiz, biz neredeyiz, bunu tanımlamak gerekiyor. Sosyal çevreye bizim katkılarımız neler, bizim sosyal çevreye anlam yüklememiz, bunların hepsi aslında bir bütün olarak, yani bizi bir puzzle'ın bir parçası olarak kendimizi gördüğümüzde çok daha rahat ve kolay bir şekilde anlamlandırabiliriz aslında. Ama bu puzzle'ın parçası olmayı da yine de orada tek bir parçasınız. Siz olmadan o puzzle olmuyor. Ancak siz kendinizi bilmeniz gerekiyor. Siz orada nesiniz?
0: Dolayısıyla çocukluktan itibaren yetişirken bize yüklenen roller de buna etkiliyor mu?
1: Tabii ki. Sizin için işte Ayşe şöyledir, Fatma böyledir diye bir takım bilgiler geliyor size, sürekli dışarıdan gelen bilgiler var. Ve siz onların dışına çıkamıyorsunuz. Dışına çıktığınız zaman sanki kendinizden bir şeyler olmadığını, yok olduğunu düşünüyorsunuz. Halbuki aslında belki sizde onun, tamam o özellikler de olabilir ama onun yanında çok daha farklı bir takım özellikleriniz de olabilir.
0: Genellikle şöyle olmalısın. Bizim anne baba olarak çocuklarımıza, kızlar çok fazla konuşmaz ya da sesini çok çıkartmaz. Şu anda gerçi bunlar çok gündemde değil, tam tersi olsa da bir takım farkında olmadan yüklediğimiz tanımlamalar var karşımızdakine.
1: Evet, tabii bunlara meli malı cümleleri diyoruz. Mesela işte öğrenci nasıl olmalı? İşte çalışkan olmalı, tertipli olmalı, düzenli olmalı. Ben bazen dağıtıyorum. O zaman ben nasıl bir öğrenciyim? O zaman negatif tablo ortaya çıkıyor. Ben de bu negatif tabloyu kendimde kabul etmediğim zaman kendimi inkar etmiş oluyorum. Mesela işte kadın ev hanımı nasıldır? İşte her şey yerli yerinde olmalı, düzgün olmalı, çocuklarıyla ilgilenmeli. İşte
0: mutlaka
1: yemek dört dörtlük olmalı, her şey tam olmalı. Ama bunlardan bir tanesi olmadığında bu sefer kendinizle ilgili algınız ne oluyor? Orada negatif bir algı yükleniyorsunuz. Hani ben böyle değilim, o zaman ben iyi bir anne değilim gibi. Kendinizi tanımlamanızda bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Ve bu burada aslında hani gerçek olan, olması gereken ve sizin yapabildikleriniz. Bu iki arada denge kurmamız gerekiyor.
0: Evet. Dolayısıyla biz temelde her bir bireyin, her bir insanın fıtraten farklı olabileceğini bilip ona göre davranış modelleri geliştirmemiz gerekiyor. Anladım.
1: Tabii ki kadın da olsanız, erkek de olsanız herkesin farklı bir özelliği vardır ve herkes bu özellikleriyle birlikte o isminin anlamını taşır. Siz ona mesela her anne su böreği açamaz ama her anne çocuğunu sever. Yani şimdi siz bir takım yerlerdeki eksiklikle birlikte kendinizi tanımlarsanız o zaman ben bu alanda eksiğim dersiniz. Aslında sizin de yaptığınız çok daha farklı güzel şeyler vardır.
0: Evet.
1: Siz kendinizdeki olan olumlu yönleri ortaya çıkardıkça diğer tarafta ümidiniz yeşerir.
0: Evet. Değerli dinleyenler, psikolog Saliha Şekeri ile Evdeki Huzur devam edecek. Şimdi güzel bir eseri birlikte dinliyoruz.

0: evdeki huzur.
1: Akra'da birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Stüdyoda misafirimiz psikolog Saliha Şekkeli ve ailede kişilerin kendini ifade dillerini konuşuyoruz. Birinci bölümde doğru şekilde kişiler kendilerini ifade edemediklerinde psikosomatik bazı rahatsızlıklar belirebiliyordu. İşte bunun tanımını yaptı Saliha Hanım ve şimdi yine aynı konuyla devam ediyoruz. Saliha Hanım, gördüğümüz kadarıyla herkes için bütüncül sağlık ön planda. Dolayısıyla bu bütüncül sağlığa kavuşmak ve bunu muhafaza etmek için neye ihtiyacımız var?
2: Bizim kendimizi her anlamda bütünlüğü sağlamak ve sağlıklı olabilmek için ilk önce bedensel sağlığa ihtiyacımız var. Bedensel sağlığımızla birlikte zihinsel ve ruhsal sağlığı da paralel götürmemiz gerekiyor ki bir bütüne ulaşalım. Siz hani her ne kadar spor yapsanız, bedeninize iyi baksanız ama zihinsel olarak veya ruhsal olarak bir takım sıkıntılar çektiğinizde bu maalesef bedeninize somatik hastalıklar olarak yansıyabiliyor demiştik. Bunun için de bedenimize tamam iyi bakacağız ama kendimiz ve hayatımız hakkında da olumlu zihinsel bir tutuma sahip olmamız gerekiyor. Yani hayata olumlu bakmak, hayata olumlu yaklaşmak zorundayız ki bu kendimizle ilgili negatif tutumları, kendimizle ilgili eleştirileri biraz daha insaflı yapmamız gerektiriyor.
1: Evet, aslında bizim için en büyük teselli olan da hayır vardır. Hayır bakışını benim sevmemiz gerekiyor, hayatımıza geçirmemiz gerekiyor.
2: Evet, evet. Ruhsal bir bağlantı içinde olmaya da ihtiyacımız var. Ancak bunların üçü dengelendiğinde biz tam bir sağlığa erişebiliyoruz.
1: Kavuşmuş oluyoruz. Peki bu iyileşme sürecine neler katkıda bulunabilir?
2: Şimdi burada iyileşme sürecine katkıda bulunmak için öncelikle kendimizi görmemiz lazım. Yani kendimizi rahatsızlığımızın kaynağında, odak noktasında olarak görürsek, kendimizin farkına varırsak, hani ben de bu sıkıntı var dersek, o zaman kendi iyileşme sürecimize katkıda bulunabiliriz. Yani öncelikle işte sorunlarımızın kaynağını çevresel faktörlerde değil de kendi içimizde aramamız gerekiyor. İşte hastaydım, şöyle oldu. Yani işte sebeplere bağlamaya hiç gerek yok. Öncelikle sorunların kaynağını içimizde ve kendimizde arayacağız. Ve bu kendi iyileşme sürecimizi de sahiplenip, hani elimize verilmiş bir bebek gibi, tamam bu benim sorunum olabilir ama ben bu sorunu alıp ona sahiplenirim, bakarım, büyütürüm ve ben bunu iyi ederim dememiz gerekiyor. Evet. Yani kendimizin buna sahiplenmesi gerekiyor.
1: Dolayısıyla çözümün kendimizde bittiğini başta kabul edeceğiz.
2: Tabii ki. Yani çözüm aslında zaten biliyorsunuz, hani herkesin az çok bu konularda bilgisi var. Yani her zaman için çözüm bizde bitiyor. Yani sizin hayata bakış açınızda bitiyor. Evet. Yani siz olumlu baktığınız oranda her şeyi olumlu görebilirsiniz. Oradaki hikmeti yakalayabildiğiniz oranda da kendinizle ve hayatla barışık olursunuz.
1: Dolayısıyla sorunu kabul edeceğiz ve iyileşmeyi isteyeceğiz.
2: Tabii ki. Ben bu sorunumu kabul ediyorum ve ben iyileşmek için gayret ediyorum.
1: Hastalıkların da aslında bir sebebe binaen bize geldiğini bileceğiz ve geçici olduğunu belki idrak edeceğiz.
2: Tabii, hastalık üzüntülerden geliyorsa, üzüntülerinizi, sıkıntılarınızı, kederlerinizi bir şekilde onlarla baş etmeyi öğrendiğinizde siz de hastalığınızla baş etmiş olursunuz.
1: Evet, bu rahatsızlıklarla baş etmek ya da psikosomatik hastalıklara yakalanmamak için öncelikle kendi hayatımızı yönetmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Peki hayatımızı yönetmenin yolu nedir? Neler yaparsak kendi hayatımızın kontrolü elimizde olmuş olur?
2: Hayatımızı yönetmenin yolu sözcükler, düşüncelerle ilgili seçimimizi kontrol etmemiz. Yani en basit tabiriyle bardağın yarısının boş, yarısının dolu olduğu bir durumda bardağımın yarısı dolu diye şükretmeyi bilmek. Ve burada bu benim Allah'ın bana bir lütfudur diye onun kıymetini bilmek ve onunla elinden gelen bütün gayret ve çabayı göstererek en faydalı ne şekilde davranabiliyorsan o şekilde üzerine düşen sorumluluğu sonuna kadar yerine getirmeye çalışmak.
1: Evet, sözcükler de dediniz etkili. Dolayısıyla biz bazen kızgın olabiliriz, suizanda olabiliriz ama ne olursa olsun güzel söylemeye mi çalışacağız?
2: Tabii ki, tabii ki. Bunun için biraz edebiyat kitapları okumakta fayda olabilir yani.
1: Evet, bu dönemde gerçekten buna çok ihtiyacımız var. Evet. Çünkü sığ cümlelerle, meramımız yaşadığımızı anlatamıyoruz.
2: Maalesef, maalesef evet. Özellikle yeni neslin yeni iletişim tarzı, iletişim dili çok sığ ve kendini ifade etmekten aciz maalesef.
1: Çok uzak, evet.
2: Dolayısıyla biraz daha bu eski eserleri okumak, edebi kitaplara yönelmek insanın
1: anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.
2: Evet.
1: İletişim dilini, kuvvetlendirecek.
2: İletişim dilini evet tabii ki kuvvetlendirecek.
1: Evet. Bir takım yaşadığımız sorun

0: öfke var, öfkeyi dile getiremiyorsunuz veya bunu paylaşamıyorsunuz. Ama bunları tabii paylaşırken, şimdi öfke, çok öfkelendiniz, öfkenizi paylaşmanın yolu, öfkenizi dile getirmenin yolu tabii ki kırıp dökmek değil. Belki burada kendinize yönelik kendinizi tanımlamak. Ben burada şu duruma öfkeliyim, çok kızdım demek ve bunun düzelmesi için belki etrafınızdan yardım istemek olabilir. Bedenimizde de en çok rahatsızlığa neden olan düşünce kalıpları eleştirme, kızgınlık, içerleme, gücenme ve suçluluktur. Yani bu duygular üzerinde çalışırsak, o zaman bu düşünce kalıplarını düzeltirsek burada, o zaman yakın çevremizde daha sağlıklı bir ilişki kurabiliriz.
1: Evet, en çok bu düşünce kalıplarında olanlar bu sorunu yaşıyorlar. Dolayısıyla bu rahatsızlığı olan kişilerin özellikleri nelerdir genel olarak?
0: Psikosomatik hastalığı olan kişiler kendi iç dünyaları ile aslında farkındalıkları olabilir, farkındalardır ama bunlar duygusal yaşamlarını, hayatlarını bir şekilde dış dünyaya kapatmış kişilerdir. Yani duygularını başkalarıyla paylaşmaktan kaçınan, onlara söylemekten kaçınan kişiler. Bunlar genelde kişiler arası ilişkilerinde uyumludurlar. Çünkü hani karşısındaki kişi de bir sorun yaşamak istemez. Çok fazla sorun yaratmazlar. Baş eğici, itaatkar ve soyut düşünce biçimini benimseyen kişiler olarak görülüyorlar.
1: Evet, peki çözüm olarak ne yapılabilir? Bu kişilik özelliğine sahip ve böyle rahatsızlıklarda açığa çıkabiliyor maalesef. Çözüm için ne yapmak gerekiyor?
0: Çözüm için ne yapmamız gerekir? Çözüm için her şeyden önce bir farkındalık gelişmesi gerekiyor. İnsanların başta psikosomatik hastalığa tabii doktora gidiyorsunuz. İşte doktorlar sizi yönlendiriyor psikiyatriye. Psikiyatriye de gitmeyi tavsiye ediyorum. Tabii bu şekilde insanlar kendini daha iyi tanıyabiliyorlar. Her şeyden önce yine istek olması lazım. Ben düzelmek istiyorum diye, şifa bulacağım diye isteklerin olması lazım. Kendilerine inanmaları gerekiyor. Ve dirençlerinin olmaması, kendilerini tanıması gerekiyor. Yine sosyal çevrede ayna olma, yakın ilişkiler kurmaları, bu yakın ilişkilerde, arkadaşlıklarında birbirlerine ayna oldukları zaman o kişilerin çok daha rahatlıkla kendilerini açabiliyorlar. Yakın ilişkilerde paylaşım önemli. Ve bu insanlarla ilgili, kişilerle ilgili samimiyet çok önemli. Hani maskeler takmadan işte karşındaki kişiye olduğun gibi görünmek. Hani Mevlana'nın dediğin gibi ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün. Pazarlıksız, şeffaf, işbirliği içinde olmak gerekiyor. Ve sabır gerekiyor tabii burada. Evet. Anlamak ve anlaşılmak için sabra ihtiyacımız var.
1: Siz bütün bunları anlatırken hemen şu aklıma geldi. Genellikle büyük eser veren sanatçıların büyük acılardan geçtiği söylenir. Biz evet kendimizi ifade etmemiz, konuşarak ifade etmemiz çok önemli ama acaba bazı şeyler de üreterek kendimizi ifade edebilir miyiz? Vaktiyle bir hikaye anlatılır. Genç bir kız istemediği birine verilmek üzere. Bunun için hemen bir kilim dokur ve sultana gönderir. Sultan anlar ki o kilimdeki renklerden, desenden istemediği bir evlilik gerçekleşecek ve bunu önler. Biz acaba kendimizi ifade etmek için de bir şey üretmeye çalışsak, bir belki okumaya yönelebiliriz, belki yazmaya. Bu da bir çözüm olabilir mi?
0: Tabii ki insanın kendini ifade dili illaki konuşarak olmayabiliyorsa. Şimdi biz bu programda neyi öğrendik? Somatizasyonun bir ifade dili olduğunu öğrendik. O zaman şimdi şunu yapabiliriz belki çözüm olarak. Etrafımızda bakarız. Hayatında işte hastalıkları olan bir takım doktor gezen, işte en ufak bir şeyde karnı ağrıyan, başı ağrıyan, midesine kramplar giren kişiler varsa demek ki bu kişi bize bir şey anlatmak istiyor. Ya bu anlatamıyor bunu. Anlatamadığı için de bu rahatsızlığa uğramış, yaşıyor. Yani o zaman biz ona yardımcı olmak için ne anlatmak istediğini biz anlayabiliriz. Anlamaya çalışabiliriz. Yani o zaman kendini ifade etmesi açısından belki onu farklı alanlara yönlendirebiliriz. Yani oradan o ağrıların, o sızıların içerisinden çekip çıkarma işi biraz da

0: dışarıdaki insanların da olabilir diye düşünüyorum.
1: Tekin annelerimiz de zaman zaman söylerler. İşte örgüsüne yansıtmıştır çektiği tabii acıları, ki sıkıntıları. Midesine vurmamış ama nakışlarına yansımış olabilir.
0: Ya Anadolu insanı zaten öyle bir özelliği var. Bakıyorsunuz örgü örür. Örgü örerken mesela kendi bütün sıkıntısını, derdini unutur.
1: Tedavi
0: i̇şte şey yapar, kışlık hazırlar. İşte her salça yapışında, işte turşu yapışında bütün bunlar duyguları açığa çıkar. Hem evine katkısı olur, hem eve ondan geriye dönüşlerde bir olumlu bir sonuç ortaya çıkar. Ve bu da bizim tedavi olmamıza zemin sağlar.
1: Evet, kendimizi tanıma adına çok şey öğrendik Saliha Hanım. Evdeki huzuru ya da kendi içimizdeki huzuru yakalamak için öncelikle kendimizi tanıyacağız diyelim inşallah. Tekrar çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Psikolog Saliha Şekkeli'yi ağırladık bugün programımızı ve ailede kişilerin kendini ifade dillerini konuştuk değerli dinleyenler. Yanında huzur bulduğunuz insanlar servetinizdir diyor bir sözse. Bu servetin kıymetini bilelim inşallah diyelim ve bugün de muhabbetle huzurlarınızdan ayrılalım. Tekrar birlikte olabilmek ümidiyle selametle kalınız, Allah'a emanet olunuz.
2: Evdeki huzur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır.

buyuruyor ki Allahu Teala Hazretleri, "Nahnu halaknakum felevla tusaddikun." Sizi ben yarattım ey kullarım. Beni tasdik etmedi değil miydiniz? Ben yarattım. Niye inkar ediyorsunuz? Yaradanınızı tasdik edip, iman edip doğrulamanız gerekmez miydi? Niye peygamberleri inkar ediyorsunuz, sözlerini yalanlıyorsunuz? Duhan suresinde bir sure var, bir ayet-i kerime var. Buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Efe hasibtum ennema halaknakum abesem ve enneküm ileyna la turcaun. Siz ne sandınız? Ben sizi boş yere mi, abes yere mi yarattım sandınız? Tekrar benim huzuruma gelmeyeceğinizi mi sandınız? Ne sandınız siz yani? Efe hasibtum ennema halaknakum abesa. Boşuna mı yarattım ben sizi? Abes yere mi yarattım? Faydasız, lüzumsuz, maksatsız, hikmetsiz mi yarattım? Siz bana dönüp gelmeyecek misiniz?

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: İlk insan Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı.
1: Bir zaman Rabbin meleklerine, muhakkak ki ben kuru bir çamurdan, şekil verilebilen bir balçıktan bir insan yaratacağım demişti. Onu topraktan yarattı, sonra ol dedi, o da derhal oluverdi. Yine andolsun ki sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere, Adem'e secde edin dedik. İblisten başka hepsi secde ettiler, o secde edenlerden olmadı. Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler de, ya Rab, biz seni hamd ile yüceltip ve seni noksanlıklardan tenzih edip ulularken, orada bozgunculuk çıkaracak ve kan akıtacak birisini mi yaratacaksın dediler. Allah da, şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi. Hani vaktiyle meleklere, Adem'e kudretim için secde edin demiştik de hemen secde ettiler. Yalnız şeytan etmedi. Ben çamurdan yarattığın kimseye hiç secde eder miyim dedi. Allah iblise, sana emrettiğim zaman secde etmekten seni men eden nedir dedi. İblis de, ben ondan hayırlıyım, beni ateşten, onu çamurdan yarattın dedi. Allah, öyleyse in oradan. Orada cennette büyüklük taslaman, kafa tutman senin haddine değildir. Çık oradan buyurdu. İblis, hiç olmazsa insanların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah, sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis, andolsun ki ben insanları saptırmak için senin doğru yolunda olanlar için pusu kurup oturacağım. Sonra onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından yanlarına gelip sokulacağım. Sen de onların çoğunu şükrünü, kulluğunu yerine getirenlerden bulmayacaksın, dedi. Allah buyurdu ki, haydi yerilmiş ve rahmetimden kovulmuş olarak çık oradan. Onlardan kim sana uyarsa, andolsun ki hepinizi cehenneme dolduracağım.
0: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Bağışla. Öncelediklerimi, ötelediklerimi, gizli ve açıktan işlediklerimi, bütün kusurlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.
1: Akra, akra.

Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü.

bir büyük müjde, bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerinden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınanlar yahut o Kur'an kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 15
2: İsra Suresi Mekke döneminde hicretten 18 ay önce nazil olmuştur. 111 ayettir. İsra, gece yürütmek ve götürmek demektir. Hazreti Peygamber'in Miraç için geceliğin Mekke'den Kudüs'e götürülüşünü anlatan birinci ayetteki bu kelime sureye ad olmuştur. Surenin 26, 32, 33, 57 ve 73 ila 80. ayetlerinin Medine döneminde indiği belirtilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kulu Muhammed Aleyhisselam'ı bedeniyle geceleyin Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yüce ve her türlü noksanlıktan uzaktır. Bunu kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye yaptık. Şüphesiz o, evet o hakkıyla işitendir, görendir. Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrail oğullarına benden başkasını vekil, Rab edinmeyin diyerek doğruluk rehberi kıldık. Ey Nuh ile beraber gemide taşıdığımız kimselerin nesli! Doğrusu o Nuh çok şükreden bir kuldu. Biz İsrail oğullarına kitapta, Tevrat'ta şu hükmü bildirdik. Siz o mukaddes yerde mutlaka iki defa fesat, bozgunculuk çıkaracaksınız ve muhakkak surette büyük bir kibirle çalım

satacak ve azgınlık yapacaksınız. İşte o iki fesattan birincisinin ceza vakti gelince, size çok kuvvetli bir takım kullarımızı gönderdik de, evlerin aralarında bile sizi yakalamak, esir etmek için araştırdılar. Bu da yerine getirilmesi gereken bir vaatti. Tevbe ettikten sonra size, onlara karşı tekrar imkan ve galibiyet verdik. Mallarla, oğullarla yardım ettik ve sizi sayıca evvelkinden daha çok yaptık. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Şayet kötülük ederseniz o da kendinizedir. Diğerinin ceza vakti gelince yüzlerinizi üzüntüden kötü duruma sokmaları, birinci defa girdikleri gibi mescide, Beyt-i Makdis'e yine girmeleri ve bütün ele geçirdiklerini yerle bir etmeleri için size tekrar düşmanlar gönderdik. Tevbe ederseniz belki Rabbiniz size acır. Eğer yine isyana dönerseniz biz de sizi cezalandırmaya döneriz. Biz cehennemi kafirlere çıkamayacakları bir zindan yaptık. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Bu Kur'an ahirete inanmayanlara da kendileri için acıklı bir azap hazırladığımızı bildirir. İnsan hayrı istediği kadar bazen şerri de ister. İnsan çok acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki ayet delil yaptık. Gece delili, ayı silip rahatlık için karanlık yaptık. Arkasından da gündüz ayetini getirip Rabbinizden bol nimet aramanız, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için aydınlatıcı yaptık. Böylece biz her şeyi genişçe anlattık. Her insanın amel, hayat defterini boynuna astık, onu sevap günah ne ile doldurursa doldursun. Kıyamet günü herkese onu önünde açılmış olarak bulacağı bir kitap halinde çıkarırız. Oku kitabını. Bugün sana hesap görücü olarak kendi nefsin yeter diyeceğiz. Kim Allah ve Resulünün gösterdiği doğru yola gelirse ancak kendisi için doğru yola gelmiştir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Hiçbir günahkar başkasının işlediği veya onun günahına sebep olmadığı günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiçbir kavme azap edici değiliz. Biz bir memleketi zulüm, isyan ve taşkınlıklarından dolayı helak etmek istediğimiz zaman onun refahtan şımarmış, kendini yeterli görüp Allah'a ihtiyaç duymayan elebaşlarına tebliğcilerle ibadet ve itaati emrederiz. Onlar da fasıklığa saparlar, dini kuralları çiğnerler. Artık o ülkenin üzerine azap sözü hak olur derken biz de onu yerle bir ederiz. Nuh'tan sonra nice asırlarda insanları helak ettik. Kullarının günahlarından haberdar ve görücü olarak Rabbin yeter. Kim haram helal ayırmaksızın sadece şu çabucak geçen keyif verecek dünyalık şeyleri isterse, dilediğimiz kimseye istediğimiz kadarıyla onu hemen veririz. Sonra ona cehennemi hazırlarız. Oraya kınanmış ve rahmetimizden kovulmuş olarak atılır. Kim de inanarak ahiretinin güzel olmasını ister ve ona layık bir gayretle çalışırsa, onların da çalışmaları takdir görür, karşılığı verilir. Her birine, gerek dünyayı isteyen onlara, gerek ahireti isteyen bunlara Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin dünyadaki ihsanı hiç kimseden esirgenmiş değildir. Bak, biz onların kimini kimine rızıkta ve bazı hususlarda nasıl üstün kıldık. Elbette ahiret erişilecek dereceler bakımından daha büyük, kazanılacak faziletler bakımından da daha üstündür. Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Sonra yerilmiş ve tek başına bırakılmış olarak oturup kalırsın.
Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de. Rabbiniz onlara karşı içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi yaşayıp İslam'a uyan kimseler olursanız şüphesiz o çok tevbe eden ve itaatle kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa iyilik ve yardımla hakkını ver. Malını lüzumsuz yere saçıp savurma. Çünkü malı saçıp savuranlar şeytanın kardeşleri olmuşlardır. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Eğer fakirlere verecek bir şeyin bulunmadığı için Rabbinden umduğun bir rahmeti, bir rızkı beklediğin sırada onlardan yüz çevirmek zorunda kalırsan bari onlara yumuşak söz söyle de öyle gönder. Elini boynuna bağlama, cimrilik yapma, onu büsbütün de açma, israfçı olma. Sonra kınanmış, pişman olmuş bir halde oturup kalırsın. Hiç şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Çünkü o kullarından haberi olan hakkıyla görendir. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları çeşitli usullerle yok etmeyin. Onlara da size de biz rızık veriyoruz. Doğrusu onları öldürmek büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o bir hayasızlıktır. Yüz kızartıcı çirkin bir iştir ve cehenneme götüren çok kötü bir yoldur. Allah'ın haram kıldığı canı haklı, meşru bir sebep olmadıkça öldürmeyin. Kim haksızlığa uğramış olarak öldürülürse biz onun velisini, ölenin mirasçısını, kısas hakkını istemeye yetkili kıldık. O da kısasla öldürme işinde kendince daha fazlasını isteyerek aşırı gitmesin. Çünkü kendisine zaten yardım edilmiştir. Yetim malına da ergenlik çağına erişinceye kadar ancak o malı geliştirmek gibi en güzel bir durum olmadıkça yaklaşmayın. Verilen sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir. Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam yapın. Doğru ve hassas teraziyle tartın. Bu daha hayırlıdır. Sonu da daha güzeldir. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan, o ardına düştüğün şeyden sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin ne de boyca dağlara erişebilirsin. Böylesi kötü şeylerin hepsi Rabbinin katında hoş görülmeyen davranışlardır. Bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Allah yerine ona bağlanma. Sonra kınanmış, kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Ey müşrikler! Rabbiniz oğulları sizin için beğenip seçti de melekleri de kendisine kız çocukları edindi, öyle mi? Doğrusu siz vebali çok büyük söz söylüyorsunuz. Hiç kuşkusuz düşünüp öğüt almaları için biz bu ihtarları şu Kur'an'da türlü şekillerde tekrar tekrar anlattık. Fakat bu onlara haktan uzaklaşıp kaçmaktan başka bir şey artırmıyor. De ki, eğer dedikleri gibi onunla beraber bir takım ilahlar olsaydı, o zaman onlar arşın sahibine o ilahları vasıtasıyla yaklaşmak, üstün mevkiler elde etmek için mutlaka bir yol ararlardı. O Allah, onların dediklerinden tamamen münezzehtir, uzaktır, çok yücedir, uludur. Yedi kat gök, yer ve onların içindekiler onu tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Doğrusu o halimdir. Cezada acele etmez.
ve çok bağışlayıcıdır. Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Ve onların kalplerine kötü niyetlerinden dolayı onu anlamalarına engel olacak perdeler, kulaklarına da ağırlık koyduk. Kur'an'da Rabbini bir olarak andığın ve ona teslime çağırdığın zaman nefretle arkalarını dönüp giderler. Onların seni Kur'an okuduğun zaman dinlerken ne sebeple dinlediklerini ve kendi aralarında fısıldaşırken de o zalimlerin Müslüman olanlara "Siz ancak büyülenmiş bir adamın peşinden gidiyorsunuz" dediklerini biz çok iyi biliriz. Bak Resulüm, sana sihirbaz, kahin, şair, mecnun diye nasıl benzetmeler yaptılar da bu yüzden saptılar. Artık bir yol bulmaya güçleri de kalmadı. Dediler ki, bir takım kemik yığını ve un ufak toz halinde bir avuç toprak olduğumuz zaman biz mi yeni bir yaratılışla diriltilecekmişiz? Resulüm, de ki, ister bir taş, ister bir demir gibi olun, ister gönüllerinizde, aklınızda ve tasavvurunuzda büyüyen dağlar gibi bir yaratık olun, Allah sizi ahirette diriltecektir. Yine, bizi kim orada diriltip geri çevirecek diyecekler. De ki, sizi ilk defa yaratan diriltip çevirecektir. O zaman sana başlarını sallayacaklar da alay ederek, ne zamanmış o diyecekler. De ki, belki de yakındır. O gün Allah sizi çağıracak, siz de hemen hamd ederek onun çağrısına, kabirlerinizden koşarcasına uyacaksınız ve kıyametin dehşetinden dolayı kabirlerinizde ancak pek az kaldığınızı zannedeceksiniz. Mümin kullarıma söyle, en güzel olan sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarına fesat ve kavga sokar. Şeytan şüphesiz insana apaçık bir düşmandır. Onlara söyleyeceğiniz en güzel kelime şudur: Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size merhamet eder veya dilerse azap eder. Resulüm, biz seni onların üzerine zorlayıcı bir vekil olarak göndermedik. Rabbin göklerde ve yerde olanları ve hallerini daha iyi bilir. Andolsun ki biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. De ki, ondan başka ilah sandığınız ve Allah yerine kendisine bağlılık gösterip şikayet veya dileklerinizi bildirdiklerinizi çağırın. Onların sizden ne bir sıkıntıyı kaldırmaya ne de onu sizden çevirmeye güçleri yeter. Onların Allah'a yaklaştırsın diye yalvardıkları Mesih, Üzeyr, Melek ve diğerleri ne varsa hepsi kendileri muhtaç olup salih amellerle Rablerine yaklaşmaya vesile, yol ararlar. Onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı korkunçtur. Hiçbir ülke yoktur ki kıyamet gününden önce orayı yok etmeyelim yahut günahkar, inkarcı gidişinden dolayı şiddetli bir azapla cezalandırmayalım. Bunların hepsi kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Sana ayetler, mucizeler göndermekten bizi alıkoyan ancak öncekilerin onu yalanlamış olmasıdır. Biz Semud kavmine de inanmaları için açık bir mucize olarak o dişi deveyi verdik ve onu öldürdüler de bu yüzden kendilerine zulmettiler, helak oldular. Halbuki biz ayetleri ancak helak için değil, ahiret azabından korkutmak için göndeririz. Hani sana şüphesiz Rabbin insanları ilmiyle, kudretiyle kuşatmıştır demiştik. Geceliğin sana gösterdiğimiz Miraç'taki temaşayı ve Kur'an'da lanetlenmiş olan cehennemdeki Zakkum isimli ağacı ancak insanlara bir imtihan olarak meydana getirdik. Biz onları bu ağaçla korkutuyoruz. Fakat bu onların inatlarından dolayı daha da azgınlıklarını artırıyor. Hani vaktiyle meleklere "Adem'e kudretim için secde edin" demiştik de hemen secde ettiler. Yalnız şeytan etmedi. "Ben çamurdan yarattığın kimseye hiç secde eder miyim?" dedi.
şu bana üstün kıldığına baksana.''

Eğer kıyamet gününe kadar beni öldürmez ertelersen, andolsun ki onun soyunu birazı hariç hükmüm altına alıp azdıracağım, dedi. Allah da, çekil git. Artık onlardan kim sana uyarsa muhakkak ki cehennem tam bir ceza olarak sizin cezanızdır, buyurdu. Onlardan gücünün yettiği kimseyi sesinle, ayartmanla, şehvet içeren çalgılarla günaha kaydırabilirsen kaydır. Atlı ve yaya bütün kuvvetlerini üzerlerine topla. Mallarda ve evlatlarda onlara ortak ol. Onlara aldatıcı şeyler vaat et. Zaten bilirim ki sen, şeytan, onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmezsin. Doğrusu benim gerçek kullarım üzerine senin hiçbir tesir gücün yoktur. Vekil olarak onlara Rabbin yeter. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz o size karşı çok merhametlidir. Denizde bir musibete, bir tehlikeye maruz kaldığınız zaman ondan başka tapındıklarınız zihninizden kaybolur. Artık yardımı Allah'tan istemeye başlarsınız. Fakat o sizi karaya çıkarıp kurtarınca yine yüz çevirirsiniz. Şu insanoğlu çok nankördür. Allah'ın kara tarafındayken sizi yere batırmasına veya üzerinize taşlar yağdıran bir kasırga göndermesine karşı bir güvenceniz mi var? Bunlar başınıza geldikten sonra kendinize hiçbir koruyucu bulamazsınız. Yahut sizi bir kere daha oraya denize döndürüp inkar etmeniz sebebiyle üzerinize kırıp geçiren bir fırtına gönderip sizi boğmayacağı konusunda güvenceniz mi var? Bunlar başınıza geldikten sonra kendinize hiçbir yardımcı ve koruyucu bulamazsınız. Gerçekten biz Adem oğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde bineklerle taşıdık. Onlara güzel, temiz, helal şeylerden rızık verdik ve hakikaten onları yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün kıldık. O gün kıyamette insanların hepsini önderleriyle çağıracağız. Kimin kitabı, amel defteri sağından verilirse onlar kitaplarını sevine sevine okurlar ve kıl kadar bir haksızlığa uğratılmazlar. Kim bu dünyada hakikatlere körse o ahirette de kördür. Hatta yol bulmadaki şaşkınlığı daha da beterdir. Onlar bize karşı sana vahyettiğimiz şeyden başka bir şey uydurman için az kalsın seni fitneye düşürecekler. Kendi uydurdukları bazı kuralları sana kabul ettirecekler ve o takdirde seni dost edineceklerdi. Şayet seni hakta sabit kılmasaydık onlara birazcık meyledecektin. O takdirde hem hayatın hem de ölümün azabını sana kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı bulamazdın. Resulüm, seni davandan vazgeçiremeyince yurdun olan Mekke'den çıkarmak için seni tedirgin etmek üzeredirler. Ama o takdirde kendileri de senin ardından pek az kalacak ve helak olacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberleri dışlayanlar hakkındaki ilahi kanun budur. Sen bizim sünnetimizde asla bir değişiklik bulamazsın. Güneşin tepe noktasına gelip kaymasından, gecenin kararmasına kadar, öğle, ikindi, akşam, yatsı vakitlerinde namaz kıl. Sabah namazını da öylece kıl. Çünkü sabah namazı için o vakitte birleşen gece ve gündüz melekleri tarafından şahitlik edilir. Gecenin bir kısmında uyan, sana mahsus bir ilave olarak gece namazı teheccüd kıl. Rabbinin böylece seni övülmüş bir makama gönderip orada oturtması muhakkaktır. De ki, ya Rabbi, hicretle gireceğim yere beni doğruluk ve hoşnutluk üzere dahil et. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve hoşnutluk çıkışıyla çıkar. Bana tarafından yardım edici bir kuvvet, iktidar ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Çünkü batıl daima yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan inananlar için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz.

Kur'an, zalimlerin de inkarlarından dolayı ancak ziyanını artırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman o, buna rağmen şükür ve taatten yüz çevirir ve büyüklük taslayıp uzaklaşır. Ona bir zarar dokununca da pek ümitsiz olur. De ki, herkes kendi yapısına ve huyuna göre hareket eder. Rabbiniz de kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir. Resulüm, sana ruhun ne olduğunu sorarlar. De ki, ruh, Rabbimin emrinden, yarattığından bir şeydir. Size ona ait ilimden ancak pek az bir şey verilmiştir. Andolsun ki biz dilersek sana vahyettiğimizi giderir, senin hafızandan sileriz. Sonra bize karşı bu hususta kendine bir vekil, yardımcı da bulamazsın. Böyle olmayışı ancak Rabbinin sana merhameti dolayısıyladır. Çünkü onun sana olan lütfu, peygamberlik, kitap, hikmet ve diğerleri pek büyüktür. De ki, andolsun ki bütün insanlar ve cinler şu Kur'an'ın benzerini yapıp getirmek için toplansa, birbirine arka çıkıp yardım etseler yine de onun benzerini getiremezler. Hiç şüphe yok ki biz bu Kur'an'da insanlara her bir misali türlü şekillerde açıkladık. Yine de insanların pek çoğu inkarcılıkta direndiler. Dediler ki, yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça biz sana asla inanmayız. Ya da senin hurma ve üzüm bağların olup aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Veya senin iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düşürmelisin. Veya Allah'ı ve melekleri kefil olarak karşımıza getirmelisin. Yahut da altından bir evin olmalı veya göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıkmana da asla inanmayız. De ki, Fesubhanallah, aman ya Rab, ben sadece peygamber olan bir insan değil miyim? Bunları ancak Allah dilerse yaparım. Onun da şanı ne yücedir. Kendilerine doğru yol rehberi Kur'an geldiği zaman, insanların iman etmelerine ancak Allah bir insanı mı peygamber gönderdi demeleri mani oldu. De ki, eğer onlar yeryüzünde sakin sakin yürüyüp dolaşan melekler olsaydı, elbette biz de onlara kendileri gibi gökten melek bir peygamber gönderirdik. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Hiç şüphesiz O, kullarından haberi olan, onları görendir. Allah, niyet ve ameline göre kime hidayet ederse doğru yolda olan O'dur. Kimi de içinde bulunduğu sapıklıkta bırakırsa, artık sen onlar için ondan başka bir yardımcı asla bulamazsın. Kıyamet günü biz onları kör, dilsiz ve sağır olarak yüzü koyun toplayıp süreriz, haşrederiz. Varacakları yer cehennemdir. Onun ateşi etlerini yakıp bitirip sönmeye yüz tuttukça etlerini tazeler. Ateşin kızgın alevini artırırız. İşte bu onların cezasıdır. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar ettiler ve bir kemik yığını ve ufalanmış kırıntı haline geldikten sonra hakikaten biz mi yeni bir yaratılışla dirilecekmişiz dediler. Onlar gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kendilerinin benzerini yaratmaya kadir olduğunu görmediler mi? Allah onlar için geleceğinden asla şüphe edilmeyen bir vade koymuştur. Böyleyken zalimler ancak küfürde direndiler. De ki, şayet Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, o zaman harcamakla tükenir korkusuyla kesinlikle yine tutar cimrilik ederdiniz. Zaten insan çok cimridir. Andolsun ki biz Musa'ya açık açık 9 ayet, mucize ve delil vermiştik. İşte İsrailoğullarına sor. Musa mucizelerle onlara geldiği zaman Firavun ona, "Ey Musa, muhakkak ki ben seni büyülenmiş zannediyorum," dedi. Musa dedi ki, "Ey Firavun, pek iyi bilirsin ki bunları birer ibret, belge olmak üzere göklerin ve yerin Rabbinden başkası indirmiyor.

Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik. Yine biz Kur'an olarak onu insanlara sindire sindire ve ağır ağır okuman için ayet ayet, sure sure ayırıp gerektikçe peyderpey indirdik. De ki, ister ona inanın, ister inanmayın. Şu gerçektir ki, ondan, Kur'an'dan önce ilim verilenlerden, ehli kitap müminleri, kendilerine o Kur'an okunduğu zaman, derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Rabbimizin şanı yücedir. Şüphesiz, Rabbimizin bildirdiği her vaadi, mutlaka yerine getirilmiştir, derler. Ağlayarak, yüzleri üstüne secdeye kapanırlar ve Kur'an dinlemek onların saygısını artırır. De ki, ister Allah diye dua edin, ister Rahman diye, hangisiyle dua etseniz nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazda sesini pek yükseltme, pek de duyamayacak kadar kısma, bu ikisinin arasında bir yol tut. Hiçbir çocuk edinmeyen, mülkünde, hakimiyetinde ortağı olmayan, acizliği olmadığından dolayı da bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve ona tekbir getir, büyüklüğünü ilan et. Kehf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 110 ayettir. İçinde mağaraya sığınanların bahsi de geçtiği için bu ismi almıştır. 28. ayetin Medine döneminde indirildiği rivayet edilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a hamdolsun ki kulu Muhammed Aleyhisselam'a içinde hiçbir eğrilik bulunmayarak ve sağlam bir düstur olarak bu kitabı hem kendi tarafından gelecek şiddetli bir azapla inkarcıları ve günahkarları korkutsun, hem salih amel, sevaplı işler işleyen müminleri en güzel bir mükafat olan ve içinde ebedi kalacakları cennetle müjdelesin, hem de Allah çocuk edindi diyenleri korkutup uyarsın diye indirdi. Allah bir oğul edindi diyenlerin buna dair ne kendilerinin ne de atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Oysa bir kelime olarak ağızlarından çıkan şey ne dehşetli bir söz. Hakikatte onların söyledikleri ancak yalandan ibarettir. Bu söze, Kur'an'a inanmazlarsa onların peşlerinden, üzüntüden neredeyse kendini helak edeceksin. Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri onun üzerinde zinet süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. Biz elbette o yeryüzündekileri bir gün kupkuru bir toprak haline getireceğiz. Bu böyleyken ey Resulüm, yoksa sen sadece Ashab-ı Kehfi ve Rakim'i mağarada uykuda kalıp kitabede isimleri yazılı olanları mı bizim şaşılacak ayetlerimizden sandın? Hani o genç yiğitler mağaraya sığınıp, ey Rabbimiz, bize tarafından bir rahmet ver ve işimizde bizim için bir kurtuluş yolu ve başarı hazırla, demişlerdi. Bunun üzerine mağarada nice yıllar onların kulaklarına perde vurduk, derin uykuya daldırdık. Sonra uykuda ne kadar kaldıkları hakkında ihtilaf eden iki taraftan hangisinin süreyi daha iyi hesap ettiğini belirtelim diye onları uyandırdık. Biz sana şimdi onların haberlerini doğru olarak anlatıyoruz. Doğrusu onlar Rablerine inanmış bir takım genç yiğitlerdi. Biz de onların hidayetini, iman güçlerini artırmıştık. Onların kalplerini sebat ve metanetle Hakk'a bağlamıştık da o zaman putlara, put heykelleri tapmayı reddederek, Kral Dekanus'un önünde takiye yapmayarak ayağa kalkıp bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasına asla ilah diye yalvarmayız. Onun sözünü Rabbimiz

Allah'ın sözünden üstün tutmayız. Böyle yapmazsak o zaman haktan uzak pek saçma bir söz söylemiş oluruz dediler. Şu bizim kavmimiz var ya, ondan başka bir takım ilahlar edindiler. Onların gerçek olduğuna dair bir delil getirseler ya, artık Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? O gençlerden biri diğerlerine şöyle demişti: madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden ayrıldınız, o halde mağaraya girip sığının ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve bu işinizi size uygun ve yararlı olarak hazırlasın. Onlar uyurken baksaydın, güneşi görürdün ki doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafına meyleder, battığı zaman da sol yanından onları kesip geçerdi. Onlara değmezdi. Halbuki onlar o mağaranın açık ve geniş bir yerindeydiler. Bu Allah'ın ibret alınacak ayetlerinden, delillerindendir. Allah kimi doğru yola iletirse o artık doğru yolu bulmuştur. Kimi de kendi amelinden dolayı sapıklıkta bırakırsa artık onun için asla yol gösteren bir dost bulamazsın. Onlar uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Biz onları yerde uyuduklarından dolayı bazı yaralara oluşmaması için gah sağa ve gah sola çevirdik. Köpekleri de iki kolunu, ön ayaklarını mağaranın girişine doğru uzatmış yatmaktaydı. Onlarla aniden karşılaşıverseydin mutlaka dönüp kaçardın ve için korkuyla dolardı. İşte böylece aralarında hallerini birbirlerine sorsunlar diye onları dirilttik, uyandırdık. İçlerinden bir sözcü, "Ne kadar kaldınız?" dedi. "Bir gün veya günün bir parçası kadar iyileştik," dediler. Diğerleri de dediler ki, "Rabbiniz ne kadar kaldığınızı daha iyi bilendir. Şimdi siz birinizi bu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın hangi yiyecek daha temiz ve iyiyse ondan size bir azık getirsin. Ayrıca çok nazik ve tedbirli davransın. Sakın sizin bulunduğunuz yeri hiç kimseye sezdirmesin. Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşla öldürürler ya da zorla kendi dinlerine döndürürler. Bu takdirde asla kurtulamazsınız." Bu şekilde insanları onların durumundan haberdar ettik ki bu sayede Allah'ın diriltme vaadinin gerçek olduğunu ve kıyametin kopmasında da hiçbir şüphe bulunmadığını bilsinler. Nihayet onları bulan halk kendi aralarında onlar hakkında ne yapacaklarını tartışıyorlardı. Bazıları, "Onların hatırasına bir anıt yapın. Biz onların gerçek durumunu bilemeyiz. Rableri onları daha iyi bilir," dediler. Onların durumuna dair tartışmayı kazananlar, "Mutlaka onların üstünde bir mescit edineceğiz," dediler. Mağaranın kapısı önüne bir mescit yaptılar. Onlar, "Ashab-ı Kehf'in sayıları hakkında üçtür, dördüncüleri köpekleridir," diyecekler. "Beştir, altıncıları köpekleridir," diyecekler. Bu sözler, bilinmeyen hakkında tahminde bulunmak, kafadan atmaktır. Kimileri de yedidir, sekizincileri köpekleridir derler. De ki, "Rabbin onların sayılarını en iyi bilendir. Onları pek az kimseden başkası bilmez." O halde bunlar hakkında Kur'an'da açıklanan bir tartışmadan başka derinliğe bir tartışmaya girme. Bunlar hakkında onlardan hiçbirine görüş sorma. İnşallah, Allah dilerse, Allah izin verirse demeksizin asla hiçbir şey için "ben yarın bunu mutlaka yaparım" deme. Unuttuğun zaman da yine inşallah diyerek Rabbini an ve "umarım ki Rabbim beni bundan daha isabetli bir doğruya ulaştırır" de. Onlar mağaralarında 300 yıl kadar kaldılar. Bazıları 9 yılda ilave ettiler. De ki, "Allah onların ne kadar kaldıklarını daha iyi bilir. Göklerin

ve yerin gaybını bilmek ona mahsustur. O ne güzel gören ve ne güzel işitendir. Onların yerde ve gökte olanların ondan başka dostu ve yardımcısı yoktur. O hükmüne, hakimiyetine hiç kimseyi ortak etmez. Resulüm, Rabbinin kitabından sana vahyedilenleri oku. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Ondan başka da asla sığınılacak bir merciyi bulamazsın. Sabah akşam rızasını dileyerek Rablerine yalvaranlarla beraber candan sabret. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan, fakir müminlerden ayırma, onları göz ardı etme. Kalbini bizi anmaktan gafil bıraktığımız, kendi hevasına, arzu ve hevesine uyan ve işi hep emirlerimize karşı isyan ve taşkınlık olan kimseye de itaat etme. De ki, hak olan bu Kur'an Rabbinizdendir. Artık dileyen inansın, dileyen de küfre sapsın, kafir olsun. Şüphesiz biz, kafir olan bu zalimlere, duvarları kendilerini çepeçevre kuşatan bir ateş hazırladık. Şayet onlar susuzluktan feryat ederek yardım isterlerse, kendilerine erimiş maden gibi yüzlerini kavuran bir suyla yardım edilir. O ne kötü bir içecektir ve o ateş ne fena dayanılıp oturulacak yerdir. Doğrusu iman edip de salih, sevaplı amel işleyenlere gelince, elbette biz ameli güzel olanın mükafatını asla zayi etmeyiz. İşte bu kimseler için alt tarafından ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada altın bileziklerle bezenecekler. Altın ve gümüş işlemeli ince ipekten, kalın ipekten yeşil elbiseler giyecekler. Tahtlar üzerine yaslanıp oturacaklardır. O ne güzel mükafat, ne güzel yaslanarak oturulacak yerdir. Onlara şu iki adamı misal ver. Biz onların birine iki üzüm bağı lütfetmiş, etraflarını hurmalarla çevirmiş ve ikisinin arasında da ekin ve meyvelik bitirmiştik. Her iki bağda her sene yemişlerini vermiş, hiçbir şeyi eksik bırakmamıştı. Onların iki bağın arasından bir de ırmak akıtmıştık. Onun başka serveti de vardı. Bu yüzden arkadaşıyla konuşması sırasında, "Benim malım ve servetim seninkinden daha çoktur ve ayrıca maiyetim bakımından da senden daha itibarlıyım," dedi. Böylece o zenginliğiyle övünen kimse kendisine zulmederek inkarcı bir halde bahçesine girdi. "Bunun hiçbir zaman batacağını zannetmiyorum," dedi. "Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Buna rağmen ben Rabbime döndürülürsem bunun yerine elbette bundan daha iyisini bulurum," dedi. Onunla konuşmakta olan arkadaşı da ona dedi ki, "Seni önce topraktan, sonra bir nutfe, spermden yaratıp, sonra da sana adam biçimi veren Allah'ı inkar mı ediyorsun? Fakat ben inanıyorum ki, o Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime hiç kimseyi ortak tutmam. Bahçene girdiğin zaman, maşallah, la kuvvete illa billah, bu Allah'ın dilediğidir, Allah'tan başka hiçbir kuvvet yoktur demeli değil miydin? Üstelik beni mal ve evlat bakımından kendinden daha aşağı görüyorsun. Umulur ki Rabbim bana senin bahçenden daha iyisini verir. O seninkinin üzerine gökten bir afet indirir, o da kas katı kaypak bir toprak oluverir yahut suyu yere çekilir de artık onu bir daha elde edemezsin. Nitekim o inkarcının serveti kuşatılıp ürünü helak edildi. Çardakları çökmüş halde görünce o bahçenin uğrunda harcadıklarına karşı avuçlarını ovuşturmaya başladı ve "Keşke ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmasaydım," dedi. Ona Allah'tan başka yardım edecek bir topluluk da yoktu. Karşı koyup kendisini kurtaramadı da. İşte böyle bir durumda koruyuculuk

0: ve hakimiyet yalnız hak olan Allah'a mahsustur. Sevap verme bakımından en hayırlı odur. Sonuçlandırma bakımından da en hayırlı yine odur. Onlara dünya hayatının misalini şöyle anlat. O dünya hayatının durumu tıpkı semadan indirdiğimiz suyla yeryüzü bitkilerinin birbirine karışması, sulanıp güzelleşmesi ve sonunda o bitkilerin kuruyup rüzgarların savurduğu çöp kırıntısı haline gelivermeleri gibidir. Allah her şeyin üstünde bir kudret sahibidir. Mal ve oğullar geçici dünya hayatının zinetidir. Baki kalacak olan salih amellerse Rabbinin katında sevapça daha hayırlı, ümit bağlanmaya da daha layıktır. Düşün ki o gün biz dağları yürütüp gidereceğiz ve yeri apaçık, düz ve çıplak göreceksin. Yine o gün içlerinden hiçbir kimseyi bırakmaksızın herkesi mahşerde toplarız. Hepsi sıralar halinde Rabbine arz olunmuşlardır. Onlara andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi şimdi de çırılçıplak, hiçbir şeyiniz olmaksızın bize geldiniz. Fakat siz, sizin için vaadimizi yerine getirecek bir zaman tahdit etmediğimizi zannettiniz değil mi? Denilir. Amelleri yazılı kitap önlerine konulmuştur. Artık o günahkarları görürsün ki, onun içindeki yazılı şeylerden korkarak, "Eyvah bize! Bu kitapta ne acayip! Küçük büyük hiçbir şey bırakmayıp, onları sayıp dökmüş," derler. Onlar bütün yaptıklarını o kitabın içinde hazır bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Hani meleklere, "Adem'e kudretim için secde edin," demiştik de, iblis hariç hemen secdeye kapanmışlardı. O cinlerdendi. Rabbinin emrinden çıktı, asi oldu. "Ey insanoğulları! Beni bırakıp da onu ve neslini mi dostlar ediniyorsunuz? Halbuki onlar size düşmandır. Böyle yapmak zalimler için ne kötü bir değiştirmedir. Ben ne göklerin ve yerin yaratılmasında ne de kendilerinin yaratılmasında onları hazır bulundurmadım. İnsanları saptıranları da kendime yardımcı edinmiş değilim. O gün Allah müşriklere, benim ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz tapınma, yalvarma ve kendisine bağlanmada bana ortak hale getirdiğiniz şeyleri çağırın," der. Hemen onları çağıracaklar ama onlar kendilerine cevap vermeyeceklerdir. Biz onların arasına bir ateş deresi koyacağız. Günahkarlar ateşi gördüklerinde artık içine düşecek olanların kendileri olduklarını anlayacaklar. Fakat oradan dönecek ve kaçacak yerde bulamayacaklar. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara ihtiyaç duydukları her misali farklı üsluplarda açıkladık. Fakat insan pek çok şeyde tartışmacı olmuştur. Kendilerine doğru yolu gösteren rehber, peygamber ve Kur'an geldiği halde insanları iman etmelerinden ve Rablerinden mağfiret dilemelerinden alıkoyan şey, ancak ve ancak evvelkilerin başlarına gelen adet-i ilahi olan felaketin kendilerine de gelmesini veya onlara gözleri önünde ahiretteki azabın gelivermesini beklemeleridir. Biz peygamberleri sadece cenneti müjdeleyici ve azaba karşı uyarıcılar olarak gönderdik. Küfre sapanlarsa hakkı batılla çürütmek ve ortadan kaldırmak için mücadele ederler. Onlar ayetlerimizi ve uyarıldıkları şeyleri de eğlence edindiler. Rabbinin ayetleriyle kendine nasihat edildiği halde onlardan yüz çeviren ve kendi yaptığı günahlarını unutan kimseden daha zalim kim vardır? Biz de bu sebeple onların kalplerinin üzerine onu, Kur'an'ı iyi anlamalarına engel olan perdeler ve kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen onları doğru yola çağırsan da asla doğru yola gelmezler. Ama Rabbin çok bağışlayıcı, merhamet sahibidir. Eğer onları kazandıkları günahlarıyla hesaba çekseydi, onlar için azabı çabuklaştırırdı. Fakat onlar için vaat edilen bir zaman vardır ki, o gün geldiğinde ondan başka hiçbir sığınacak yer bulamayacaklardır. İşte Ad, Semud gibi zalim oldukları vakit, kendilerini helak ettiğimiz memleketler. Onların helaki içinde belli vakit koymuştuk. Bir vakit Musa, hizmet eden gencine demişti ki, ben Hızır'la buluşmak için iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayıp gideceğim veya uzun zaman geçireceğim. Derken ikisi o iki deniz arasının birleştiği yere varınca bir kayaya sığındılar. Fakat azıklarından su birikintisine koydukları cansız balıklarını unuttular. O da sıçrayıp denizde bir deliğe, oyağa doğru yola koyulmuştu. O deniz kavşağını geçtikleri zaman Musa gencine, kuşluk yemeğimizi getir de yiyelim. Bu yolculuğumuzda hakikaten yorgun düştük, dedi. Genç, gördün mü? O kayalığa sığınıp dinlendiğimiz sırada balığı söylemeyi unuttum. Onu söylememi bana unutturan şeytandan başkası değildir. O, şaşılacak şekilde canlanıp denizde yolunu tutmuştu, dedi. Musa, aradığımız şey bu, dedi. Hemen geldikleri yoldan ikisi izlerini takip ederek gerisin geriye döndüler. Derken orada kullarımızdan bir kul olan Hızır'ı buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet, vahiy vermiştik ve ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona, sana doğru yol ve hayır olarak öğretilenden bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim, dedi. O da, doğrusu sen benimle birlikte yaptıklarıma sabretmeye asla dayanamazsın. Üstelik bilgi olarak aslını kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredersin, dedi. Musa, inşallah beni sabırlı bulacaksın ve senin hiçbir işine karşı gelmem, dedi. Hızır da, o halde bana tabi olursan ben sana o konuda bir söz söyleyinceye kadar bana yaptıklarımdan hiçbir şey sorma, dedi. Bunun üzerine ikisi de gittiler. Nihayet gemiye bindikleri vakit Hızır onu deldi. Musa, gemi halkını boğmak için mi onu deldin? Hakikaten sen korkunç bir şey yaptın, dedi. O da, sen benimle birlikteliğe asla sabredemezsin demedim mi, dedi. Musa, unuttuğum şeyden dolayı bana çıkışma. Arkadaşlık işimde bana bir güçlük çıkarma da beni affet, dedi. Yine birlikte gittiler. Ta ki bir oğlan çocuğuna rastlayınca Hızır hemen onu öldürdü. Musa, bir can karşılığı olmaksızın tertemiz, günahsız bir canı öldürdün ha? Hakikaten sen benzeri görünmemiş, çirkin bir şey yaptın, dedi. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 15'i dinlediniz.
2: He is Allah. There is no God but He. The knower of the unseen and the visible. He is the all-merciful, the all-compassionate. He is Allah. There is no God but He. He is the King, the All-Holy, the source of peace and perfection, the All-Faithful, the All-Preserver, the Almighty, the All-Compeller, the All-Sublime. Glory be to Allah above that they associate. He is Allah, the Creator, the Maker, the Shaper. To Him belong the names most beautiful. All that is in the heavens and the earth magnifies Him. He is the Almighty, the All-Wise.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 15'i dinlediniz.
1: Sağduyunun sesi Akra.

0: Allah'ın rızasını kazanmanın yollarını 3 grupta toplayabiliriz. 1- İbadetleri yapmak. Mutlaka Allah'ın emrettiği şeyleri yapmalıyız. Namaz kılmalıyız. Oruç tutmalıyız. Hacca gitmeliyiz. Zekatımızı vermeliyiz. Allah'ın emretmiş olduğu vazifeleri yapmalıyız. Çünkü emri tutmazsak Allah sevmez, biliyor. Efendim, günahlardan da kaçınmalıyız. Haramlardan da kaçınmalıyız. Çünkü haramlardan kaçınmazsak da Allah sevmez. Bunu çok kesin anlayabiliyoruz. O halde bir, ibadet ve taat ile Allah'ın rızası kazanılabilir. Taat, itaat demek. Allah'a itaat ederek, yani emretmişse peki demek, yasaklamışsa peki demek. Tamam, yasakladı yarabbim, tamam. Peygamber Efendimiz içkiyi yasakladı. Ayet indi. Ayeti okudu. İçki haram kılınmıştır, yasak kılınmıştır dedi. O zamana kadar içiliyordu. Herkesin evinde içki bulunuyordu. Hepsini döktüler. Medine'nin sokaklarının kenarlarından sel gibi içkiler aktı diye yazıyor şeyler, kitaplar. Yani Resulullah'ın sözünü hemen uyguluyorlardı. Şimdi yolun birisi ibadet ve taattır. Bir. İbadet ve taatleri yapmalıyız. Bu da bir akşam sohbetinde özetlenemeyecek kadar geniş bir dosyadır. Onun için dergiler okuyun. Efendim, kütüphanenizde kitaplar vardır. Onları okuyun, dini kitaplar. Efendim, radyo dinleyin. Bir yol bu, ibadet ve taat. İkinci yol, günahlardan kaçınmak. Günahlardan kaçınmalıyız. Çünkü günahlar insanı Allah'ın sevmediği kul durumuna düşürür. Gözümüzü harama bakmaktan sakınmalıyız, dilimizi yalandan sakınmalıyız, elimizi harama uzatmamalıyız. Allah'ın günah dediği şeyler nelerse bir listesi olmalı duvarımızda. Onları yapmamalıyız, yapmamayı öğrenmeliyiz. Buna da takva deniliyor. Takva sakınmak demek. Yani günahlardan sakınacağız, Allah'ın sevmediği bir şeyi yapmaktan kaçınacağız. Üçüncüsü de Allah güzel huylu insanları seviyor, mükafatlandırıyor güzel huyundan dolayı. Kötü huylu insanları da cezalandırıyor. Birkaç misal vererek anlatayım. Kadının birisi kediye kızmış, hapsetmiş. Belki kendisini tırmaladı diye, belki çanağı devirdi diye, belki eti kaptı diye kediye kızmış. Nedense hapsetmiş. Salıvermemiş. Kedi hapsedildiği yerde ölmüş. Peygamber Efendimiz bundan dolayı o kadının cehenneme gittiğini bildiriyor. Neden? Kedi kıymetli olduğundan mı? Biz icabında koyun kesiyoruz, icabında av alıyoruz. Yani neden? Yani bir hayvandan, hayvan insandan daha değerli olduğundan mı? Hayır. Merhametsiz olduğundan, acımadığı için, kediye acımadığından, aç bıraktığı için söylüyor zaten Peygamber Efendimiz. Kendisi yemek vermedi, salıvermedi ki hayvan kendisi avlansın, karnını doyursun. Aç bıraktı, merhametsizliğinden cehenneme gitti. Demek ki kötü huy insanı cehenneme düşürebiliyor. Misal, iyilik istemek sevap kazandırıyor, merhametsizlik insanı cehenneme atabiliyor. O halde ibadetleri yapacağız, günahlardan kaçacağız, güzel huyları kazanmaya çalışacağız, kötü huyları varsa üzerimizden atmaya çalışacağız. Bu kötü huyları da, iyi huyları da bir liste halinde bilmemiz lazım. Hangi huylar iyidir, hangileri kötüdür, bunları da bilmeliyiz. Hangi işler sevaptır, hangi işler günahtır, bunları da bilmeliyiz. Bunlara göre hayatımızı tanzim etmemiz gerekiyor.
1: Akra.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: من قال حين يمشي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يصبه شجاعة بلاء حتى يمشي صدق رسول الله فيما قال كما قال.
3: Şimdi ben kendi gözlerimle gördüm sahabe kabridir diye Ayvansaray'da ziyarete gittim de kendi gözlerimle gördüm içinde gecekonduda insan oturduğunu, caminin duvarları duruyor dışında, öyle gördüm. Bir de bir gazetede okudum ki birisi de eskiden cami olan bir yeri avlusunu etrafını çevirmiş de ondan sonra oraya bir de Meryem Ana heykeli dikmiş. Yani bizim bu kalabalıklarımızın kıymeti yoktur kardeşlerim. Eğer biz adam olmazsak, eğer biz Allah yolunda çalışan insan olmazsak, eğer bizim yüreğimizde Allah sevgisi, dine hizmet aşkı olmazsa, bizim koyun sürülerinden, kuzu sürülerinden ne farkımız vardır? Bu memleket bizim mi? Bizim elbette. Dedelerimizden bize miras kalmış. Bu memleketin sahibi kim? Siz dersiniz. Ben de bir hissem var. Tapu şeyli, hisseli tapu. Benim de hissem var, sizin de hisseniz var. Benim dedelerim şehit, sizin de dedeleriniz şehit. Bu memleket bizim. Biz buranın toprağıyla da ilgileniriz, taşıyla da ilgileniriz, madeniyle de ilgileniriz, hava kirliliğiyle de ilgileniriz, ahlakıyla da ilgileniriz. Bizim memleketimiz. Evimizin bir yere aksa koksa takip etmiyor muyuz, tamir etmiyor muyuz? Yazıktır bu camilerin bu halde olması, çok yazıktır. Ve bizim için çok ayıptır. Ben Münih'te bulundum, Almanya'nın Köln şehrine gittim, Avusturya'ya gittim, Avustralya'ya gittim. Dünyanın muhtelif yerlerini gördüm. İbadethaneleri, kiliseleri pırıl pırıl en güzel yerlerde duruyor. Dün de güzel bir şey anlattılar. Bak hadis diye başladık ama hatıralardan gidiyor. Bursa'da genel müdürlük yapan bir şahıs. Bir fabrikanın genel müdürü. Kartını aldım. Kendisi anlattı. Adıyla sanıyla yanımda mahfuz. Ben dedi Almanya'nın 1952 senesinde Koblenz şehrinde tahsile gitmiştim. Şehir Ren Nehri üzerinde bir şehirdir. Almanya'nın meşhur şehirlerinden. Beni bir kocası harpte ölmüş Alman dulunun efendim evinde yer buldum. Pansiyoner olarak oraya gittim. Yani pansiyoncu. Şimdi Araplar geliyor. Odalarımızı, evimizi vereceğiz diyor ya zamanımızda da turistlere. Orada da ne yapsın geçimin çaresi.